her gök katına kendi emrini vahyetti. Ve dünya semasını kandillerle, yani yıldızlarla ve ayla ve güneşle muhafaza ederek süsledik diyor Allah-u Teala.

kandillerle muhafaza altına alarak süsledik. Ne demek bu? Dünyanın etrafındaki şu gördüğümüz bütün yıldızların bir yer çekimi kuvveti var. Öyle bir dengede bir yer çekimi kuvveti ki bütün o yıldızların yer çekimi kuvvetleri dünyaya onların hepsinin ortasında bir yerde tutuyor. Karşılıklı çekim ve karşılıklı çekim kuvveti iki tam 90 derece, 180 derecelik bir açıyla dünyaya 180 derecelik bir açıyla bakan aynı uzaklıktaki iki yıldız için birisine göre diğeri itiş kuvvetidir. Gene ikincisine göre birincisi çekiş kuvvetidir. İten sistemle bir tek yıldıza göre konuşuyoruz. İkinci yıldızın çekiş kuvveti birinci yıldıza göre itiş kuvvetidir. Birinci yıldız kendisine çeker, ikinci yıldız da kendisine çeker ama birisinin çekişi diğerinin itişini oluşturur. Böylece dünya o gezegen yıldızlar içinde bir yerin sahibidir. O müstesna yer hiç değişmez. Yer çekimi kuvvetleri onu hep aynı uzaklıkta dengede tutar. Dünyada başka bir yıldız için aynı görevi yapar. Böylece Allah'ın gökyüzünü o yıldızlarla süslemesi olayında bütün göklerde sabit bir statü hakimdir. İşte bu aziz olan Allah'ın takdiridir diyor Allah Teala. Fusilet suresi 13. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Fe in eradu fe kul enzer tukum saikaten misle saikati adin ve semud. Fe böylece artık hala in eğer şayet aradı yüz çevirdiler. Fe o zaman o takdirde kul de söyle enzer tukum sizi uyardım. Saikaten şimşek yıldırım misle gibi saikati şimşek yıldırım adin at kavmi ve semude ve semud kavmi. Eğer hala yüz çevirirlerse diyor Allah Teala o takdirde de ki Adın ve Semud'un yıldırımı gibi bir yıldırımla sizi uyardım. O takdirde de ki Adın ve Semud'un yıldırımı gibi bir yıldırımla sizi uyardım.

İşte Ad ve Semud kavminde nasıl yıldırımlar bir şeyler oluşturmuşlarsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onlara diyor ki, işte Ad ve Semud kavmini nasıl yıldırımlar yok etmişse, biz de ben de sizi aynı standartlar içinde uyardım diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir Kur'an tefsiri konusunu daha inşallah burada tamamladık. Allah Teala'nın hepinizi hem dünya saadetine hem cennet saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me as salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz irfan. İrfan kelimesi ve urf kelimesi aynı kökten gelmektedir. Arif kelimesi de aynı kökten gelmektedir. Hadi bir atalar sözü vardır, arif olan anlar diye. Aslında tabii asli unsurlarından çok çıkarılmış bir ifade bu. Arif olan anlamaz. Arif olan Allah'tan sorar ve manaya ulaşır. Sevgili kardeşlerim, acaba ne demek arif olmak, irfan sahibi olmak? Evvela şu nokta aydınlatılmalıdır ki, irfan ilmin ötesidir. Allah'ın yoluna giren kişi ilim sahibi olur. Allah'ı öğrenir, sırat-ı müstakimi öğrenir, cennetleri öğrenir, cehennemleri öğrenir, zikri öğrenir, dinimize giren birçok yanlışlığı öğrenir. Bunlar öğrenmedir. Kişi ilim sahibi oluyor. Ama daimi zikrin ötesine geçen kişinin nefsinin kalbinde hiç afet kalmaması sebebiyle o kişinin kalbi %98 fazıl, %2 rahmet olmak üzere nurlarla doludur. Rahmet de nurdur, fazıl da nurdur. İşte insanın kalbini %100 nurlarla doldurduğu nokta o kişinin ulul-elbab olduğu noktadır. Ulul-elbab, lüplerin sahipleri demek. Elbab, lübler. Lüb. Bilinenin ötesinde bir anlama standardına ulaşmak, gözle görülenin ve düşünce sisteminin ötesinde. Düşünce sistemi dediğimiz zaman, kişinin ömür boyu edindiği bilgileri ve bu bilgilerin oluşturduğu bir düşünce alanını kastediyoruz. Bu alanın ötesine ait olan ilim, ilmin ötesidir. Gözleriniz var, görüyorsunuz. Ama bu alemi görebilirsiniz sadece. Kulaklarınız var, işitiyorsunuz. Bu alemdeki sesleri işitebilirsiniz. Kalbinizde de bu alemdeki olayların arkasından yaşadığınız duyguları hissedebilirsiniz. Ama ne zaman ki daimi zikre ulaşırsınız,
Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmaz. O zaman Allah-u Teala sizin kalbinizde başka bir göz açacaktır. Fiziğin ötesini ve bir gün Allah'ın zatını sadece o kalbinizdeki gözle görebilirsiniz. Bir gün Allah-u Teala kalbinizde bir kulak açacaktır. Aynı zamana rastlar. Allah'ın söylediklerini işitebileceksiniz. İşte böyle olduğunuz zaman Allah ile konuşabilmek imkanının sahibi olacaksınız. Böyle olan insanlara ehli tezekkür denir. Allah'la her konuyu müzakere eden, konuşan kişi demektir ehli tezekkür. Tezekkür kelimesi aslında zikir kelimesiyle aynı köktendir. Ama müzakere etmek, aynı ismi tekrar etmek değildir. Müzakere etmek karşılıklı konuşmaktır. Bizim çocukluğumuzda sözlü imtihanın adı müzakereydi. Yani öğretmenin sorduğu suallere sözlü olarak cevap vermek sözlü imtihan. O zaman adı müzakereydi, müzakereye kalkardık. Sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaşan kişi Allah ile konuşabilen kişidir. Allah-u Teala bu hususu bilmiyorsanız ehle zikre sorun diye ifade etmiş. Zikir ehline sorun. Ne demek bu? Şu demek. Onlar zikir ehline sorarlar. Ehli zikir de Allah'a sorar. Allah'tan aldığı cevabı onlara iletir. Ne olur o zaman? Onlar Allah'tan aldığı cevabı onlara ilettiği zaman kişinin derdine Allah derman olur. İşte bilmiyorsanız ehli zikre sorun. Ehli zikir, zikir ehli. İfadesi zikir ehlinin Allah ile devamlı konuşabilme imkanının sahibi olduğunu gösteriyor.

Sizler de bizi dinlersiniz. Uzaklıklar artık yakın olmuştur. Mehdi Aleyhisselam'ın devrinde bunlar olacaktır. Sevgili kardeşlerim, insanlar için söz konusu olan şey bu kademede iki ayrı vasfın daha sahibi olmaktır. Birisi ehli hüküm veya ehli hikmet olmak. İkisi de aynı kökten geldiği için sadece açıklamasını yapalım. Bir kişi hakim veya hakem olarak vazifelendirildiği zaman mutlaka adaletle hükmetmesi gerekir. Hakem de olsa, hakim de olsa. İşte orada adaletle hükmetmek aslında bir tek sebebe dayalı olabilir. Allah'a sorar. Allah Teala cevabı verir. O da cevabı aynen diğerlerine iletir. Allah'ın adaleti söz konusudur. Ve Allah kendisi için adildir diyor. Allah adildir. Adaletin ta kendisidir. Adaletin gerçek sahibidir. Sonra o kişinin ehli hikmet olması da söz konusudur. Yani Kur'an-ı Kerim ayetleri de baktığı zaman bu seviyede bir insan o ayetin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu hemen çıkarabilir. Eğer o ayet 28 basamakla ilgili bir ayetse, yoksa sadece bir lafızsa, herhangi bir konudan bahsediyorsa, onun için ehli hikmet olmak gerekmiyor. Ama kim ehli hikmetse, o kişi ayete baktığı zaman bir evvelki veya bir sonraki ayet veya onunla alakalı başka bir ayet incelediği zaman, gördüğü zaman mutlaka bir yere ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki böyle bir sohbeti Allah Teala bizlere nasip kılıyor. Dünyanın neresinde olursak olalım, birbirimizle her an karşı karşıyayız. İşte Nur TV sizlere sesleniyor. Nur TV deyince bizi Nur camiasından zannedenler oluyormuş. Nur camiasından değiliz. Allah'ın camiasındanız. Said-i Nursi Hazretlerine büyük hürmetimiz vardır. Bizden evvel ki devrin imamıdır. Kendisi en az iki mürşide tabi olmuştur. Ve gerçek anlamda Mehdi Aleyhisselam'dan evvel geleceğini, onun kendisinden sonra geleceğini açık bir şekilde ifadeye buyurmuştur.

Her sözü bir hikmettir. Ama o mürşide tabi olduğu halde iman intisaptır dediği halde bugün Nur Camiası'ndaki kardeşlerimiz artık mürşide tabi olmak diye bir olayı ortadan kaldırmış görünüyorlar. En azından büyük kısmı. Tabi bu bizi birinci derecede alakadar eden bir konu değildir. Ama tabi olsalar hikmet sahibi olacaklar. Bir husus hiç unutulmasın sevgili kardeşlerim. Tabiiyetsiz hikmet sahibi olunmaz. Hiç kimsenin Allah-u Teala kalp gözünü o kişi daimi zikre ulaşmadan önce mürşide tabiiyet asıl, daimi zikre ulaşmak Allah'ın yardımıyla gerçekleşen bir olgudur. Ama tabiiyeti ruhun teslimi takip eder. Onu fizik vücudun teslimi takip eder. Onu nefsin teslimi takip eder. Bir kişi daimi zikre ulaşıp da nefsini Allah'a teslim etmedikçe bu hedeflerin hiçbirisine, yani ne kalp gözünün açılmasına ya da şöyle söyleyelim, hikmetin sahibi olması mümkün olmaz. Peki Allah-u Teala bir kişinin kalp gözünü daha evvel açabilir mi? Açabilir. Kalp kulağını daha evvel açabilir mi? Açabilir. Öyleyse hikmet sahibi olmak kalp gözünün, kalp kulağının Allah-u Teala tarafından açılmasını ve Allah ile direkt konuşmayı ihata eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Öyleyse İrfan Meclisi'ne baktığımız zaman arif olmak, daimi zikirden evvel de gerçekleşebilen bir olay olabilir. Ama tek taraflı, bir cepheli bir olaydır. Ya Allah Teala kişinin kalp gözünü açar, ya kalp kulağını açar. Ama kişi daimi zikre ulaşmadan ehli zikir olamaz. İrfanın, arif olmanın, Allah'a göre arif olmanın ya da hakiki arif olmanın vasıflarında daimi zikir mutlaka yer alır. Ondan evvel de kişi kalp gözü açılır, Allah-u Teala açabilir dilerse, o kişi arif olmuş mudur? Olmuştur. Kalp gözü açısından arif olmuştur. Ama kalp kulağı bir bağlantıyı sağlayamıyor. Onun da sağladığını kabul etsek, kişi gene yeterli ilmi sahibi olmadığı için ehli hikmet olamaz. Bu seviye, daimi zikre ulaşmadan evvelki seviye kişiyi ehli hikmet noktasına ulaştıramaz. Kişi arif olur ama örfün sahibi olamaz. Sevgili kardeşlerim,
daimi zikir, münkerden nehyetmenin ve marufla emretmenin içine girdiği bir bütündür. Bu bütünün muhtevasına baktığımız zaman, burada sadece kalp gözü veya sadece kalp kulağı hüküm ferma değildir. Onun ötesinde Allah'ın o kişiye mutlaka başka insanları münkerden nehyetme yetkisini, başka insanlara irfanla, marufla emretme yetkisini vermiş olması gerekir. Öyleyse şimdi beraberce sahabeye bakıyoruz. Âl-i İmrân suresinin 104. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ey sahabe, içinizde münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk oluşsun." Yine aynı surenin 110. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki sahabeye: "Siz münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk oldunuz." diyor. Oluşsun dediği olay tamamlanmış. Sahabe dışarıdakileri, sahabenin dışında kalanları münkerden nehyeden ve marufla emreden bir hüviyetin sahibi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu yetkinin sahibi olmayanların münkerden nehyetmesi, sahip olmaları, sahip olmadıkları bir ilmin sahibiymiş gibi davranmalarını ifade eder. Bir kişinin münkerden Allah'ın emriyle nehyedebilmesi ve Allah'ın emri ve öğrettikleriyle marufu yani irfanı emredebilmesi lazım. İrfanla ilim kelimesi arasındaki ilişkiyi kurduğumuz zaman şunu görürüz ki irfan ilmin ötesidir. İrfan sahibi tahkiki imanın sahibidir. İradesini Allah'a teslim etmiş ve Allah ona zatını göstermiştir. Tahkiki iman iki kesimden oluşur. Birincisi cezbedir. Kişi kendi dışındaki bir kuvvetin kendisini şiddetle sarstığını hisseder. Bunu bir yaşar, iki yaşar, çok sayıda yaşar, binlerce defa ve Rabbine hamd eder, şükreder ki onu cezbeli kılmış. Cezbesiz olan kardeşlerimiz sakın bu konuda bir üzüntüye kapılmasınlar. Çünkü bütün sahabenin münkerden nehyettiği ve emri bir maruf olduğu kesin bir hükümdür. Hepsine tabi olunmuş. Ama hepsi cezbeli değildi. Büyük kısmı cezbeliydi ama hepsi cezbeli değildi. Hatırlayın Hazreti Ali'nin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 30 sene sonra sahabeye söylediklerini. "Ey sahabe," diyor, "mescitte size ne oldu ki? Ben bu mescidin tavanının sizin cezbelerinizden sarsıldığını biliyorum. Size ne oldu ki cezbelerinizde bu kadar büyük azalma oldu?"
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra İslam biliyorsunuz ikiye ayrıldı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o devri tartışma konusu yapmamamızı istiyor. Talimatı böyle. O zaman bizler taraflardan birini tutmuş oluruz. Sevgili kardeşlerim, iki tarafta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesiydi. Nasıl o kadar büyük bir düşmanlık oluştu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yokluğu bunun arkasındaki temel gerçektir. O olsaydı elbette böyle bir olayın olması mümkün olmayacaktı. Halifelerin hep başkalarının öldürmesiyle ölmüş olması da önemli bir etken. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sahabeye bakıyoruz. Bu vasıfların sahibi olmuşlar mı? İradelerini Allah'a teslim etmişler mi? Hikmet sahibi olmuşlar mı? Ve hayır sahibi olmuşlar mı? Bir vasfı daha var. Emri bil marufun. Daimi zikrin sahibi olmak. Ulu'l-Elbab makamının sahipleri daimi zikrin sahipleridir. Zikir yapıldığı sürece kişiye her an derecat kazandırır. Hayır, derecat kazanmaktır. Derecat kazandıran her olay hayırdır. Derecat kaybettiren her olay şerdir. Böylece hayrı oluşturan olay, zikir derecat kazandıran bir olaysa, kişi de devamlı zikrediyorsa, o zaman bu kişinin devamlı derecat kazanması söz konusudur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, daimi zikrin sahipleri ehli hayırdır. Kesintisiz bir şekilde derecat kazandıkları için. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daimi zikir sahiplerine marufla emredip münkerden nehyedenlere alimler diyor, bu ifadeyi kullanıyor. İşte onun alim tarifine baktığımız zaman münkerden nehyeden ve marufla emreden kişiyi tarif ettiğini görüyoruz. Alimler uykudayken bile diyor, alim olmayanların diğerlerinin kazandığı dereceden mutlaka daha fazla kazanır. Yani onun her saniyesi diğerinden daha hayırlıdır diyor. Hayır derecat kazanmak olduğu cihetle bakıyoruz olaya. O uyuyan kişi uykuda da zikreden birisi. Üstelik de uykuda daimi zikrin sahibi olduğuna göre 1'e 10 falan değil. 1'e 700 kazanıyor her saniye zikirde olduğu için 700 derecat kazanıyor o. Diğeri hangi ibadeti yaparsa yapsın 10 katını kazanacaktır. Öyleyse 1'e 700 kazananla 1'e 10 kazananın kazançları, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem manevi kazançtan bahsediyor, birbirine eşit olamaz tabii.
uyurken de zikrettiği cihetle her saniye 700 derecatı kazanandır. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Allah-u Teala o kadar güzel bir Kur'an koymuş ki ortaya. Eğer onun künhüne varabilirseniz, hepinizin o noktaya ulaşmasını canı gönülden diliyorum Allah-u Teala'dan sevgili kardeşlerim. O zaman Kur'an-ı Kerim'i incelemenin, ıstılahlara, kavramlara girmenin bir sonsuz zevk olduğunu yaşayacaksınız. Bütün sahabe ehli hikmet olmuşlardı. İrşat makamına tayin edilmişlerdi. Münkerden nehyeden, marufla emredenler olmuşlardı. Peki nereden biliyoruz? Tövbe suresinin 100. ayet kerimesinden biliyoruz. Allah Teala buyuruyor ki o sabikunel evvelin var ya, evvelki sabikunlar, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Peki sonraki sabikunlar kimler sevgili kardeşlerim? İşte o sonraki sabikunlar sizlersiniz. Daimi zikre aranızdan ulaşan herkes mutlaka sabikunel ahirindir. Sizin sayınız onların sayısından daha az olacak. Allah-u Teala zamanın dışında olduğu için, zamandan münezzeh olduğu için zamanın getirileri veya götürdüğü şeyler onu pek alakadar etmiyor. Zaman, sevgili kardeşlerim, bir boyuttur. Yükseklik, genişlik, derinlik, yükseklik, genişlik, bir de derinlik. İnsanların 3 boyutudur ama 5 boyutlusunuz. Hız ve zaman 4. ve 5. boyutlardır. Allah-u Teala zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibi olduğu için zamandan da mekandan da münezzehtir. Zaman, o zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibi için hiçbir hüküm ifade etmez. Onun için geçmişle gelecek birbirinden farklı değildir. Onun için Kur'an'ın Arapça kelimelerine baktığınız zaman Allah-u Teala'nın kıyametten bahsederken hep geçmiş zaman kullandığını göreceksiniz. Diyor ki mesela şeytan insanlara olan vaadini kıyamet günü gerçekleştirdi. Gerçekleştirecek demiyor. Gerçekleştirdi diyor. Ve insanların fırkalara ayrılanlarının hepsinin şeytanın kulu olduklarını, yani kafir olduklarını söylüyor. Fırkalara ayrılmayan, Allah'a ulaşmayı dileyen bir tek fırkanın da bunun dışında kaldığını ifade ediyor. Ve ifadesi çok açık onlara, müminler diyor. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzelliği Allah'ın kalp gözünü açmadığı kişiler kolay kolay anlayamaz. Anlayamadıkları için onları kınamayın.
kapasiteleri, Allah'ın onlara ulaştırdığı nokta o kadar. Şunu çok iyi bilelim sevgili kardeşlerim. Allah Teala neye layıksak onu verir. Allah'ın katında Allah'ın ölçülerine göre liyakat sahibi olmayanlar Allah'tan pek bir şey alamazlar. Aslında liyakati oluşturan da Allah'tır. Ama hep bir baz üzerine teşekkür eder olaylar dizisi. Kişinin iştiyaki arkasından mürşidin Allah'tan o kişiye bir şeyler vermesini istemesi, yani mürşidin himmeti, bu liyakati arttıran bir faktördür. Hizmeti arttıran bir faktördür. Ve arkadan da Allah'ın nüsreti. Gayret, himmet ve nüsret birbirinin arkasından gelen zincirin üç halkasıdır. Bu halkaları yerlerine oturtmak söz konusu. Sevgili kardeşlerim, herkes çıkıp Kur'an'ın bir ayetinden bahseder, iki ayetinden bahseder. Ama bir de bakarsınız ki Kur'an'ın bütününü ele aldığınız zaman bahislerinde o bahsi ifade etmek için kullandığı muhteva Kur'an'a ters düşmektedir. O zaman yola çıkışı doğrudur ama yolda yüklediği bilgiler eksik ve yanlış olduğu için gerçek sonuca ulaşamaz. İşte zamanımızda din ilmi bu hüviyettedir. Ehl-i sünnet vel cemaat alimleri konuların bütününden kâm almamışlar. Oradaki en üst seviye alimler neleri ele almışlarsa o konularda derin bilgilere sahip olmuşlar. Ama onun dışındaki konularda bilgi sahibi değiller. Şimdi burada önemli bir sonuç çıkıyor ortaya şu açıdan. Çünkü onların ortaya koyduğu konular dinin temel esaslarını ihtiva etmiyor. Temel esasları deyince neyi kastediyoruz? İnsanları hidayete erdirecek olan, insanları kemal derecelerinde yüceltecek olan, kemalatı arttıracak olan, afetlerle dolu olan bir nefsi faziletlerle dolu hale getiren, kişiyi fazilet sahibi kılan bir hüviyete insanları ulaştırabilecek bütün muhteva yok edilmiş. Ve bizde üniversiteleri kuranlar, ilahiyat fakültesini kuranlar bu ilmin sahiplerini esas aldıkları için üniversitelerimizde okunması lazım gelen, öğrenilmesi lazım gelen temel ilim mevcut değildir. Biliyorsunuz ki Osmanlı'da bir tekke kültürü vardır. Bir de insanlara ilim öğreten muhteva. Şimdi burada bir karşılaştırma yaptığımız zaman sevgili kardeşlerim, tekke kültürüyle ilim öğreten kültür, tekkede ilme ilaveten irfan da öğretildiği için farklı sonuçlar doğurmuş. İlim irfanı ihtiva edemez. Çünkü ilme insanı arif yapan standartlar
eklenememiş. Ne yazık ki sevgili kardeşlerim, mektep ve tekke aynı şey değildir. Tekkeler irfanı temsil eder. Ve de Cumhuriyet devrinde alınan bir kararla bütün tekkeler, bütün zaviyeler kapatılmıştır. Ve insanların dinin zahiri olanını öğrenmenin ötesinde bir hüviyetleri adım adım onu yok etmeye çalışarak bugünlere gelinmiştir. Birinci, Büyük Millet Meclisi'nin büyük kısmı erenlerden, evliyalardan oluşuyordu. Ama 4 yıl tamamlanıp da ikinci bir seçime girildiği zaman onların hiçbirisi bir daha aday gösterilmedi. Ve olay orada tamamlandı. Bugün dünyadaki en çok hırsızlık yapılan 2-3 ülkeden biriyiz sevgili kardeşlerim. Osmanlı, Osmanlı olduğu sürece gerileme de devri de dahil, duraklama devri de dahil hep dünyada en az suç işlenen ülke olmak vasfını korumuştur. Suçları işleyenler de hiçbir zaman tekke kültürüne sahip olanlar olmadılar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte irfan dediğimiz zaman bu irfan bütünü kaplayan bir müessesedir. Ve sahabe irfan sahibiydi. Nereden biliyoruz? İşte Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği şey, o sabikun el-evelin var ya, onların bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı muhacirindendi. Ensar, Medine'deki yardımcılar, muhacirin, Mekke'den Medine'ye göç edenler. Bir de diyor, Ensar'ı ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. Tabiyet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı sürece ona, ama aynı zamanda gönderdiği, her tarafa gönderdiği elçiler vasıtasıyla o elçilere tabiyetle devam etmiştir. O elçiler de o olgunluk seviyesinin sahipleriydi. Yani kendilerine tabi olunacak bir hüviyet. Aslında gerçek tabiyet vücuda getirebilecek olan insanlar irfan sahibi olan, marufla emreden ve münkerden neyeden kişilerdir. Bunlarsa mutlaka daimi zikrin sahipleridir. Tövbe yüzde ister ensar olsun ister muhacirin her iki gruba da tabi olunduğunu biliyoruz. Sonra mı? Sonra da tabiine tabi olmuşlar. Onlara da tebe-i tabi'in denmiş. Şimdi biz soruyoruz, sahabe kimdir? Cevap veriyorlar bize zamanımızın ilim adamları. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenlerdir. Hayır sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler arasında putperestler vardı. Şeytana tapanlar vardı. Putlara tapanlar bu konunun içindeydi. Herkes görmüş. Ama Allah-u Teala sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar olduğunu söylüyor. Biz soruyoruz, tabi'in kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hayattayken görenler. Peki, affedersin, sahabe kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hayattayken görenler. Tabi'in kimdir? Sahabeyi hayattayken görenler. Tebe-i tabi'in kimdir?
Tabiini hayattayken görenler. Peki diyoruz, tabiin kelimesi, tabi olmak müessesesi değil mi? Tabiin, tabi olan demek değil mi? O zaman görenler olmadığını, tabi olanlar olduğunu itiraf etmek mecburiyetinde kalıyorlar. Bunu bir sırmış gibi saklıyorlar sevgili kardeşlerim. Yani tabiiyet müessesesini bir ilim grubu yok etmeye çalışıyor. Allah Teala farz kılmış tabi olmayı. Mürşidi Allah'tan sormamızı emrediyor. Ama bir grup ve çoğunluğu onlar oluşturuyor bugünkü din alimleri. Tabiiyetin mevcut olmadığını sanki ispata çalışıyorlar. İfade son derece açık. Kim tabiine adı üstünde tabi olanlar iken sahabeyi görenlerdir diyorsa, kim sahabeye Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olanlardır değil de onu görenlerdir diyorsa, burada bariz bir gözden kaçırma gayreti seziliyor. Oysa ki sevgili kardeşlerim, kurtuluş burada. Kurtuluş hidayette, münkerden nehide. Münker, insanların inkar ettikleri şeyler. İşte bir tanesi de tabiiyet. İnkar ediliyor. İslam'ın 5 şartıyla hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Buna mutlaka zikri ilave edeceksiniz. Buna mutlaka, ondan da daha önemli başka bir konu var. Cennetin olmazsa olmaz şartı, Allah'a ulaşmayı dilemek. Onu da ilave edeceksiniz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir. İşte Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetleri. Allah Teala buyuruyor: اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَائِنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّوا بِهَا الَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَثْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah Teala, onlar muhakkak surette, kesin surette bize mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı, ilka etmeyi dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar yani. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde irfan bahsini sizlerle birlikte tezekkür etmek mümkün oldu. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükürler ederek sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: kağıt ürün.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır ki Allah Teala bize ilim verdi. Ona ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bu ilmi sizlere ulaştırabilecek olan İmkanları da verdi. İşte sevgili kardeşlerim, insan adı verilen mahluk yalnız değildir. Mutlaka başka insanlarla birlikte yaşamak mecburiyetindir. Öyleyse her halükarda herkes yaşamak için başkalarına muhtaçtır. Başkalarının diktiği bir elbiseyi giyecektir. Bir gömleği giyecektir. Buğday yetiştirenlere yetiştirdiği buğdaydan, çeşitli sebzelerden yiyecektir. Kasaplardan et alacaktır. Herkes kendi görevini yapacak ve topluma sunacaktır. Böylece ortaya konanlar talipler tarafından alınıp tüketilecektir. Öyleyse karşılıklı bir diyalog, yardımlaşma ve değişim söz konusudur. Yetiştirenler var, satanlar var, tüketenler var. Satanlar sadece bir aracı pozisyonunda. Ama aracılar olmasa, satılacak olan malın alıcıya ulaştırılması da söz konusu olmaz. Öyleyse bunun bir ihtiyaç olduğunu düşünelim. Herkes birbirine muhtaç. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Hepinizin mutlu olmasını istiyor. Hamdolsun ki büyük kısmınız mutluluğu başardınız. Mutluluğun temelinde başkaları için yaşamak en fonksiyonel hüviyeti taşır. Ve de kişinin mutluluğunun doruğa çıkması o kişinin bütün boyutlarda başkaları için yaşamayı başardığı noktada tecelli eder. Sevgili kardeşlerim, eğer bir insan kendisini başkalarının mutluluğuna adarsa, hayatını sadece başkalarını mutlu etmek için harcarsa, tüketirse, onun her günü mutlaka mutluluğun doruklarında geçer. Günlerin nasıl geçtiğini anlayamaz.
Kim kendisini başkalarının mutluluğuna adarsa, bir başka ifadeyle başkaları için yaşarsa, işte davranış biçimlerindeki temel felsefeyi, Allah-u Teala'nın hedeflerini en iyi kavramış kişidir. Allah-u Teala herkesi başkalarına yardım etsin diye bir araya getirmiştir. Eğer insanlar Rabbena hep bana derse, onlar sadece mutsuz olurlar. Yeter mi? Hayır, yetmez. Başkalarını da mutsuz ederler. Bir insan eğer manevi bir terbiyeyi almışsa, manevi açıdan cihazlanmışsa, o kişi başkaları için yaşamanın ilk adımını atmıştır. Ona öğretilen hayatına mutluluk elbisesini giydirmek istiyorsan, huzur libasına bürünmek istiyorsan, o zaman kendini başkalarının mutluluğuna hasret. O istikamette çalış. Her saniye bir başkasına nasıl mutluluk verebilirim diye düşün. Hayatın sadece bunu gerçekleştirmek üzere geçsin. Ne çıkar sevgili kardeşlerim? Etrafınızdaki insanlara birkaç güzel söz söyleseniz. Evet, hiç sebep yokken seni çok seviyorum deseniz. Ne kaybedersiniz ki? Eğer gözlerinizden o söylediğinize paralel bir görüntü ne diyorsa, bir işaret varsa, gözleriniz de aynı şeyi söylüyorsa, etrafınızdaki insanları ne kadar çok sevdiğinizi gözleriniz de onlara bildiriyorsa, o zaman hedefe ulaştınız demektir. Unutmayın, Allah-u Teala herkesi başkalarını mutlu etmek üzere yarattı. İnsanlar için ya mutluluk vardır ya da mutsuzluk. Bu iki kutbun arasında insan her gün farklı noktalarda bulunur. Çok mutlu olduğu günler vardır. Daha az mutlu olduğu günler vardır. Ve mutsuz olduğu günler de vardır. İşte burada durun. Neden mutsuz? Talep ettiği herhangi bir şey gerçekleşmemiştir. Ne olur? Gerçekleşmemişse? Allah-u Teala'nın hazineleri bol. Bir başka hedefe yönelin. Ama dikkat edin de bu hedef başkalarını mutlu etmek istikametinde bir hedef olsun. Kim kendisini başkalarının mutluluğuna adamışsa, o davranış biçimlerinin en mütekamilini, alanındaki en gelişmiş statüsünü tatbik sahasına koymuştur. Sevgili kardeşlerim, bunun için asli unsur sevmektir. Sakın insanlardan nefret etmeyin. Onlar nefreti kazanabilecek olan şeyler yapsınlar. Bu onların problemi. Ama siz onlardan nefret etmemelisiniz. Onları da sevmeye çalışın. Etrafınızda en az sevdiğinizden en çok sevdiğinize kadar
bir sevgi halesi oluşsun. Siz madalyonun sadece sevgi tarafını görün. Biliyorsunuz ki bir tarafında nefret var, bir tarafında sevgi. Sizden nefret edeni de sevebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İşte o zaman siz işini yapmışsınız demektir. O kişinin sizden nefret ettiğini bilerek onu sevebilecek misiniz? İşte bize böyleleri lazım. Onu idrak eden kardeşlerimiz bizi temsil edebilirler. Öyleyse bir yuvadasınız. Bu yuvayı lazım geldiği biçim ve boyutlarda temsil etmekle mükellefsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki, biraz derinine girebilseniz konuların, biraz Allah'ın sizden ne istediğini idrak etmeye çalışsanız, göreceksiniz ki Allah Teala hepinizden sadece bir tek şey ister, başkalarını mutlu etmenizi. Bunun manası ne? Bunun manası sizin onların her birinin kat kat fazla mutlu olmanız. Kime ne kadar mutluluk veriyorsanız Allah Teala da size o kadar mutluluk verir. Öyleyse etrafınızda 20 kişi var. Her birine onları mutlu edecek şeyler söylüyorsanız o söylediklerinizin toplamı kadar mutluluk Allah Teala tarafından size verilir. Demek ki siz her birine verdiğiniz mutluluğun 20 katı mutluluğu yaşıyorsunuz. Allah'ın istediği ne? Bütün insanların mutlu olması, huzur içinde olması. Yani kişinin iç dünyasındaki kavganın bitmesi, yani kişinin dış dünyasındaki kavganın bitmesi, yani kişinin Allah ile olan ilişkilerinde zirveye ulaşması. Elbette zirve daimi zikri gerektirdiği için kolay bir iş değildir. Ama o zirvede işlem yönünden, ibadet yönünden zikir ibadetlerin en büyüğüdür. O en üst seviyede olmadığınızı düşünelim. Başkalarına hizmet etmekle, onları mutlu etmekle zikrin size sağlayacağı mutluluğu sağlayabilirsiniz. Sakın bizi yanlış anlamayın. Zikri bir kenara bırakın, başkalarını mutlu edin diyor muyuz? Hayır. Başkalarını mutlu ederken de zikir yapın diyoruz. Eğer zikri Allah Allah Allah diye bir sesli zikirden diye bir sessiz zikre sonra da dilinizi de kımıldatmadan enfüsi zikre, iç dünyanızdaki zikre dönüştürebilirseniz ve bu konuda uzun süre gayret ederseniz bir gün iç zikrinizin günün bütününü doldurduğunu göreceksiniz. Uyumaya girerken zikirle giren siz, dilinizle kımıldatmadan zikretmeyi usul haline getirince nasıl getireceksiniz? Her gece yatarken bir defa kıbleyi sağınıza alarak yatacaksınız. Sağ kulağınızı yastığa koyacaksınız. Ve sağınıza yani kıbleye dönerek uyuyacaksınız. Uyurken dikkat etmeniz lazım gelen bir şey, kalbinizin atışlarını kulağınızı o yastığa koyduğunuzda azıcık sağa sola oynatarak
kalbinizin çift atışlarını Allah, Allah, Allah, Allah diye atışlarını duymanız. İşte uykuların en güzeline o zaman dalarsınız. O zaman bütün rüyalarınız pırıl pırıl rüyalar olur. Hep güzellikleri yaşarsınız. Kabus görmezsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizler Allah'ın yolundasınız. Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen herkes, dilediği andan itibaren Allah'ın yoluna girmiştir. Sonra mı? Sonra o kişi değil, Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren gerçekten dilemişse, bilmediği, tatmadığı bir huzur ve mutluluğu yaşayacaktır. Dünyadaki en mutlu, huzurlu insanlardan birisi olacaktır. Ne zamana kadar? 7-8 aylık bir süreç içerisinde ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar. Evvela kişi Allah'a ulaşmayı diler. Sonra mürşidini Allah'tan sorar. Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Kişi gider, tabi olur. Tabiyetle beraber ruh vücuttan ayrılıp ana dergaha ulaşır. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa, mürşide ulaşıp tabi olmak ikinci safa ve ruhun 7 tane gök katına birer birer ulaşması, nefsinin kalbinde emmare, levame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye diye 7 kademede nur oluşması %7'den, %49 eder. Başlangıçta giren %2 rahmet nuruyla beraber kalbe giren %49 oranındaki fazıllar o kişiyi nefs tezkiyesine ulaştırır. Nefs tezkiyesi Allah-u Teala'nın herkese verdiği bir nimettir. Bu nimeti tamamladığınız güne kadar dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Burada unutmamanız lazım gelen nedir? Bu mutluluğunuzu başkalarına da ulaştırmanız. Başka insanlara mutluluğunuzu ulaştırmaya çalışın. Mutluluk, sirayet edici, yani yayılan, başkalarına bulaşan bir güzelliktir. Onlar da sizin gibi mutlu olsunlar diye çalışın. Sizden etrafınıza mutluluk yayılmalı. Şu anda nasıl hissediyorsunuz sevgili kardeşlerim kendinizi? Eğer mutlu değilseniz hemen diye zikre başlayın. Eğer Allah'a ulaşmayı dilediyseniz zikir sizin üzerinizde mutlak tesirini gösterir. Dilemediyseniz göstermez.

ve Allah'a ulaşmayı diledikten sonra vuslata ulaştıysanız ki ulaşmamanız mümkün değildir. Ondan sonra şeytan size musallat olacaktır. Ona mağlup olursanız düşersiniz. Allah'a ulaşan ruhunuz size ulaşana kadar dünyadaki en büyük mutlulukları yaşatmıştır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ulaşmayı diledikten ruhunun Allah'a ulaşmasına kadar geçen 7-8 aylık bir zaman parçasında o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. İşte davranış biçimleriniz başkasına örnek olmalıdır ki onlar da sizin gibi yapsınlar. Onlar da sizin gibi mutlu olsunlar. Siz başkalarına güzel davranınca onlardan da güzel davranışlar beklemeye hakkınız olur. Eşyanın tabiatına uygun olan nedir? Birisi size güzel davrandığı zaman, size sevgiyle yaklaştığı zaman, gözlerinde size olan sevgisinin ışıltılarını hissettiğiniz zaman, siz de içinizden gelen bir Allah-u Teala tarafından verilen bir duygudur bu. Sevginin karşılığı sevgidir. Şeytan tarafından verilen bir başka duygu var. Nefretin karşılığı nefrettir. Birinci el, ikinciden nefret ediyor. İkinci, bütün gayretine rağmen onda nefret olduğunu gördüğü zaman, eğer kendini iblisin tuzağından koruyamazsa, o da karşısındakinden nefret etmeye başlar. Böyle olmayın sevgili kardeşlerim. Etrafınızdaki insanlar varsın size diş bilesinler. Varsınlar size kızsınlar. Allah'ın yolundasınız diye kim size kızıyorsa, bu sizin için bir şereftir. Onlar sadece Allah'ın yolunu ve onun güzelliklerini bilmedikleri için size kızarlar. Ama mutluluk terazisinde tartıldığınız zaman siz mutlusunuz, onlar mutsuz. Terazilerin iki kefesinden birisi sizin kefeniz, yukarıda Allah'a yakın. Onlarınki aşağıda şeytana yakın sıfır noktasından aynı seviyede uzaktasınız. Birisi yukarı doğru uzakta, mutluluk terazisinde, birisi aşağı doğru orta noktadan uzakta. Sıfır noktasından yukarı çıkan şey mutluluktur, aşağı inen de mutsuzluk. Öyleyse Allah Teala insanları sıfır noktasında mı yaratmış? Evet. İnsanı yaratmış. Topraktan. Kirli topraktan. Salsalinden. Sonra ona ruhundan üfürmüş. Ve böyle bir insan çıkmış ortaya. Adem Aleyhisselam. Onun kaburga kemiğinden Hazreti Havva'yı yaratmış. Ve de onlardan biz insanlar birer birer dünyaya gelmişiz. İşte şu anda bizden evvel ölen milyarlarca insan var. Şu anda bizler hayattayız. Bizler de bir gün öleceğiz. Bizden sonra da milyarlarca insan hayata gelecek, yaşayacak. Onlar da ölecekler. Ne diyor bir şair? Baki olan bu kubbede bir hoş sadaymış diyor. İşte siz de insanlara güzel şeyler söylerseniz, hayatınızı insanların mutluluğuna adarsanız, sizden de insanlar en güzel şekilde bahsedeceklerdir. Peki neden bizden en güzel şekilde bahsetmiyorlar? Şeytan gelecekteki

dünya mutluluğunu bizim gerçekleştireceğimizi biliyor. Onun için bizi insanlara kötü göstermek konusunda ve bu hedefi geciktirmek konusunda elinden gelen her şeyi yapıyor. Hala birçok insan incelemek gereğini bile duymaksızın aleyhimizde. Sevgili kardeşlerim, ne kadar yanlış bir şey değil mi? Bir insanı suçlamak. Ama başkaları öyle söylediği için suçlamak. Bir insanın bir başkasını suçlayabilmesi için bir suç unsurunun var olup olmadığından emin olması lazım. Bunun sağlaması ise ancak tahkik ile mümkündür. Kişi alacak, kasetleri dinleyecek. Ne söylüyoruz acaba biz? Söylediklerimizi dinledikten sonra hiç kimse bizden nefret etmez, edemez. Sadece bizi sever. Sevgi sirayet eden, yayılan bir müessesedir. Biz, bizi sevenleri de severiz, bizi sevmeyenleri de severiz. Allah onları da yaratmıştır. Eğer insanlar şeytanın tesirindelerse, onlar bizi başlangıçta sevmeyeceklerdir. Çünkü şeytan, insanları aleyhimize birçok şey söyletecektir. Bu da yaşayan tabiatına son derece uygun. Ama sonra söylediklerimizi mihenge vurdukları zaman, teraziye koydukları zaman kendimizi onları da dahil olmak üzere bütün insanlığın mutluluğunu adadığımız ortaya çıkacaktır. Bu böyle bir hakikate ulaşan bir kişi ne kadar kötü niyetli olursa olsun düşünmeyecek midir? Biz ona karşı haksızlık etmişiz demeyecek midir? Başkasına söylemesinden bahsetmiyoruz. Kendi iş dünyasında bunu söylemeyecek midir? Eğer o kişi kibirliyse, gururluysa ve bizi hiç incelemeden bizim hakkımızda hüküm verip bize karşı çıkmışsa o zaman bundan utanç duymayacak mıdır? Sevgili kardeşlerim, biz onları da severiz. Bize karşı olan, aleyhimizde şu veya bu şekilde yazı yazan, söz söyleyen birçok insan bizi tanımadıkları için bunları söylerler. Niçin söylerler? Çünkü biz onları din öğretenlerin söylediği o eksik din eğitiminin dışındayız. Bizim eğitimimiz insanlar tarafından gerçekleştirilmedi. Bizi eğiten Allah'tır. Eseri de ortadadır. 19 ciltlik bir Kur'an-ı Kerim tefsiri. 8536 sayfa. Onu Allah'ın yardımıyla gerçekleştirdik. Kardeşlerimizin de her birisinin derece derece onun yazılmasında, basılmasında, ciltlenmesinde katkıları oldu. A'dan Z'ye her ayet-i kerimeyi tek tek gözden geçirdik. Allah'ın bize işaret ettiği bütün değiştirmeleri biz gerçekleştirdik. Herkes aynı olaya farklı bakabilir. Ama önemli olan Allah'ın nasıl baktığıdır. İşte o Kur'an-ı Kerim Allah'ın bakış açısını bütün insanlığa asırlar boyunca haykıracak olan bir özellik taşır. Sevgili kardeşlerim,
Biz herkesi severiz. Bize uzanlar da, hakaret edenler de dahildir. Allah Teala bize kimseden nefret etmeyi nasip kılmadı. Nefreti kalbimizden söktü, aldı. Kini, intikam duygusunu söktü, aldı. İnsanlar bize düşmanlık etmiş olabilirler. O bizim problemimiz değil, onların problemi. İnsanların büyük kısmı bizim ikimizde hala bizi anlamamış olabilirler. O da bizim problemimiz değil. Çünkü anlamayan kişi mutluluğu yaşayamaz. Oysa ki Allah Teala bize mutluluğun reçetesini yazdırdı. Tatbik eden kişinin mutlu olmaması mümkün değildir. Bu dünyada da insanların en çok istediği şey mutlu olmaktır. Öyleyse bu davranış biçimlerinizde mutlu olmanın ne olduğunu çok iyi bileceksiniz. Mutlu olmak bir insanın iç dünyasında mutlu olmasıdır. Nefsiyle ruhu arasındaki kavganın bitmesidir. Dış dünyasında mutlu olmasıdır. Başka insanlarla arasındaki kavganın bitmesidir. Burada bir şeye dikkatinizi çekiyorum. Onlar sizinle kavga etmekte devam edebilirler. Bu onların problemi. Ama siz kavgayı bitireceksiniz. Onları sadece tavsiyelerde bulunacaksınız. Sadece onları incitmemeye çalışarak ikaz edeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hepinizin mutlaka saadete ulaşmasını ister. O insanları mutlu olsunlar diye yaratmıştır. İç dünyalarında nefsleriyle ruhlar arasındaki kavganın bitmesini ister. Dış dünyalarında o insanların başka insanlarla olan kavgalarının bitmesini ister. Allah ile olan ilişkilerinde ise Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasaklarını hiç istemeyen, işlemeyen bir hüviyete ulaşmasını ister. İşte mutlu insan odur ki, o bu üç ayrı cephede başarıya ulaşmıştır. Öyleyse bu davranış biçimlerini herkese ulaştırmalısınız. Zikirle nefsin kalbindeki afetlerin temizlenmesi söz konusudur. Nefsin kalbinde afet olsa da eğer kişi başka insanlarla ilişkilerinde onları kırmayacak olan, aksine onların beğenisini kazanacak olan bir davranış biçimleri dizisi tatbik ederse hayatının bu istikamette şekillenmesini başarabilirse, o kişi başkalarını mutlu eden bir kişidir. İşte asıl mutluluk burada sevgili kardeşlerim. Hayatınızı başkalarının mutluluğuna adamak, size kızanları da mutlu etmeye çalışmak, onlara da mutluluğun formülünü, reçetesini vermek, onları da mutlu etmek konusunda bütün gayretiyle kişinin çalışması. Bu davranış biçimlerinin temelini teşkil eder. Allah-u Teala'nın bütün insanlığa emri budur. Başkaları için yaşamak diyoruz adına. Kim hangi ölçüde başkaları için yaşıyorsa, hangi ölçüde kendisini defterden silebiliyorsa o kadar mutludur. Mutluluk başkalarına hizmetin aynasıdır. Bu ise beşeri münasebetlerde
Yani davranış biçimlerinde, insan ilişkilerinde en önemli faktördür. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hamdolsun ki Allah Teala bize sevmeyi öğretti. Sonsuz defa da hamdolsun ki Allah Teala kalbimizden kini, nefreti kökleriyle beraber söktü, yok etti. İnsanlar bize kötü davranabilirler, kötü söz söyleyebilirler. Ama biz onlardan nefret edemeyiz. Böyle bir duygu bizim içimizde artık neşvi neva bulamaz. Kök salamaz, gelişemez. Nefret yok. Kin yok. Sevgili kardeşlerim, hepiniz davranış biçimlerinizde bunu hedef ittihaz etmelisiniz kendinize. Size kötü davrananlara da iyi davranabilecek misiniz? İşte davranış biçimlerinin özü budur. Hayatınızı başkalarını mutlu etmeye adayabilecek misiniz? Sanki zor bir şeyden bahsediyormuşum gibi söylüyorum değil mi? Adayabilmek. Gerçekten insanlara çok zor geliyor. Başkaları onlara kötü davranırken o kötülüğü hiçe sayıp onlara iyi davranabilmek. İşte Allah'ın tasarrufuna girdiğiniz zaman onu yapmayı öğreneceksiniz. Siz kimseye o zaman düşman olamazsınız. Hiç kimse için Allah-u Teala'ya onu cezalandırması için müracaat edemezsiniz. İçinizden gelmez. İç dünyanızda intikam duygusu bütünüyle yok edilmiştir. Sevgili kardeşlerim, o zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? İşte dünya adı verilen bir gezegende yaşıyoruz. Yüz milyar galaksi, her galakside yüz milyar yıldız, birçoğunda hayat var. Onun için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de yerlerdeki insanlar, göklerdeki insanlar, ikisinin arasındaki insanlar diye üç grup insandan bahsediyor. Her gezegene göre diğer gezegenler, göklerdeki insanlar ve ikisinin arasındaki insanlardır. Öyleyse biz de size soruyoruz, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor diye. Sevgili kardeşlerim, eğer biz sizleri bu kadar çok seviyorsak, bu sevgi kendi boyutunda bir sonsuz mutluluk veriyorsa bize, o zaman sevmekten güzel ne var ki? Biz Allah-u Teala'nın telefonuyuz. O ne söyletirse sadece onu söyleyebiliriz. Şimdi de söylediklerimiz bize ait olan sözler değil sevgili kardeşlerim. O konuşturuyor. O bizim sahibimiz. Ne dilerse bize onu yaptırır. Daha açık bir ifadeyle biz onun tasarrufundayız. Sevgili kardeşlerim,
Can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey o kadar güzel ki, öylesine güzel ki, Allah'ın indinde bütün güzellikler sizin için. Atalarımız diyor ki ne ekersen onu biçersin. Ne kadar güzel bir söz sevgili kardeşlerim. Başkalarına nasıl davranırsanız onlardan aynı davranış size geri döner. Başkalarına öfkeyle davranırsanız öfkeyle cevap alırsınız. Başkası size öfkeyle geldiği zaman önemli olan o noktadaki davranışınızdır. Öfkeyle gelip de size kötü söz söyleyen birisine, size de kötü söz söyleyecek yerde sükunetle ondan af dilemek büyüklüğünü gösterirseniz, hiç hatanızın olmadığını kabul ediyorum. Tamamen haksız bir davranışla geldi size, birisi çatıyor. Ondan af dilemek büyüklüğünü gösterebilir misiniz? İşte siz o zaman davranış biçimlerinin Allah-u Teala'nın emrettiği standardını gerçekleştirmiş olursunuz. O böyle istiyor. Hazreti İsa ne diyordu? Senin yanağına bir tokat atan kişiye öbür yanağını da uzat. Bir de oraya bir tokat atsın. Bu intikamın bütünüyle yok olduğu bir dönemi ifade eder. Elbette Hazreti İsa bir peygamberdi. Elbette onda bütün afetler Allah-u Teala tarafından yok edilmişti. Sevgili kardeşlerim, öyleyse esas muhteva ne? Esas muhteva başka insanlara mutluluk ulaştırabilmek. Hayatınızı başka insanların mutluluğuna adamak. İşte bir insanı dünyadaki en mutlu insanlardan birisi yapan temel kanun budur. Kim başkalarının mutluluğuna kendisini adamışsa, herkese verdiği mutluluğun aynını, hatta bir kat fazlasını Allah-u Teala ona da yaşatacağı için, mutluluğu veren kişiye de yaşatacağı için, o kişi ne kadar çok insana mutluluk ulaştırırsa, o kadar geniş spektrumlu bir mutluluk denizinin içinde yüzer. Hayatının her dakikası, her saniyesi, başka insanların problemlerine çözüm aramak üzere. Allah yolunda bir gayret sarf etmek üzere ve o sarf ettiği gayretle başka insanların da mutluluğunu öğrenip yaşamasını temin etmek üzere bir faaliyetin içinde olacaktır. Belli bir muhteva, bunu gerçekleştiren kişi için kesintisiz bir mutluluğu bünyesine alır. O kişi biriyle onu mutlu edecek bir davranışın sahibi olarak konuştuktan sonra onun yaşadığı mutluluğun aynını, iki katını kendisi yaşar. Sonra bir başkasına ulaşır, onun da mutlu olmasını ister ve de bunu sağlar. İnsanlar hep kendi cephelerinden düşündükleri için
Onlara göre hep başkaları kabahatlidir, kendileri kabahatli değildir. Ve de başkalarına hep şikayet ederler. Oysa ki başkalarının onların üzerinde vücuda getirdiği, onları üzen davranış, aslında kendilerinin daha evvel o kişiye karşı oluşturmuş oldukları bir yanlış davranışı hedef almıştır. Kişilerin nefsindeki intikam arzusu, kendilerine yapılan kötülüğün başkasına iade edilmesini icap ettirir. Allah'ın dostları onlardır ki, onlar intikam duygusundan kendilerini Allah'ın kurtardığı insanlardır. Neyse sevgili kardeşlerim, kötülük, kötülüğü yapanın yakasında kalan bir lekedir. Ama iyilik, o lekenin temizlenmesini ifade eder. Kendi cephesinden kim bir kötülüğe iyilikle cevap verirse, o Allah'ın katında kutlu bir insandır. Böyle bir kutlu oluş, Allah katında bir değerin sahibi olmayı ifade eder. Aynı zamanda mutlak hüviyette o kişinin mutlu olmasını ifade eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, güzel olan sevmek değil mi? Hep sevmeliyiz. Sevmek üzerine bir dünya kurmalıyız. Allah Teala'nın bütün güzellikleri insanlara sunduğunu görüyoruz. İnsanları onun için cemaat halinde yaşatıyor ki herkes etrafındaki herkese yardım etsin, onların gönüllerini alsın, onlarla en güzel ilişkileri kursun da herkes etrafındaki insanları mutlu etsin diye. Sizden kendilerini mutlu edecek bir davranış gören insanlar size karşı sert davranmak gereğini duymayacaklardır. Onlar da size nasıl sizi mutlu edeceklerine dair bir şeyler düşünerek geri döneceklerdir. Sizi mutlu etmek üzere. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini düşünün. Sizden beklediği şeyin evdekiler başta olmak üzere, sizinle beraber yaşayanlar, aynı evde yaşayanlar başta olmak üzere bütün insanları mutlu etmek olduğunu hatırlayın. Allah sizden başka bir şey istemez. Hangi kapıyı çalarsanız Allah'tan aynı cevabı alırsınız. Onu da mutlu et, onu da mutlu et, onu da mutlu et. Tekrar ediyorum, başkalarının sahasına girmeden top oynayacaksınız. Onlar yanlış yapabilirler. Siz onların yanlışlarına da doğruları cevap olarak vermek mecburiyetinde olanlarsınız. Yani onların size karşı olan yanlış davranışlarına karşı onlara doğru, güzel, onları incitmeyen davranışlarda bulunmakla mükellefsiniz. Mir vakfının temelinde Allah'ın emirleri yatar. Mir vakfının temelinde mutluluk yatar. Siz Allah'ın sizin için hedef gösterdiği kanunları Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta kuvveden fiile çıkarırsanız,
başka insanlara yani tatbik ederseniz, o zaman Allah-u Teala'nın sizden istediği şeyin sadece mutluluk olduğunu yaşayarak öğreneceksiniz. Yaşamaya değer bir olgu. Başka insanları mutlu kılmayı hedef ittihaz etmek, bunun için yaşamak. O zaman Allah-u Teala'nın size başka insanlara vermediği bir bolluk, bereket verdiğini göreceksiniz. Asla size yokluğu hissettirmez. Siz başka insanlara hizmet ettikçe Allah'ın daha çok, daha çok, daha çok sevgilisi olursunuz. Siz insanları sevdikçe insanlar da sizi sever. Ama asıl önemlisi Allah da sizi daha çok sever. Sevginiz büyüdükçe, bütün insanlara yayıldıkça onların hepsinin sevgisi size geri dönecektir. Bu sizi dünyadaki en mutlu insan yapacaktır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse neden mutsuzluk? Neden başka insanlara kötü davranmak? Neden onları üzmek? Neden onların vebalini almak? Sevmek varken, onları mutlu kılmak varken, huzur içinde bir dünya hayatını yaşayabilmek varken neden mutsuzluk? Neden huzursuzluk? Allah sizi seviyor. Sevgili kardeşlerim, siz de Allah'ı sevin. Başka insanları sevmeyi başaran herkes bilsin ki bunu Allah sevgisiyle yapmıştır. Sadece Allah'ı sevenler başkalarını sevebilirler. Sevme hissi Allah'ın aynasıyla gelişir. Allah'a aksettirdiğiniz sevgi, onu sevmeniz, ondan kat kat sevginin sizin kalbinize ulaşmasını sağlar. O sevgi kalbinizi daima canlı tutar, diri tutar ve davranış biçimlerinizi hep bu minval üzere dizayn eder Allah-u Teala. Siz de etrafınızdaki bütün insanların dostluğunu kazanırsınız. Sevgisini kazanırsınız. Sevmek sevgiyi çeker. Nefret nefreti çeker. Ama galip gelen her zaman sevgidir. İşte muhterem izleyenler ve dinleyenler, böyle bir perspektiften olaylar dizisine yöneldiğiniz zaman her an kendinizi kontrol edebilirsiniz. Kalbinizden başka insanlara karşı olan kini, nefreti, öfkeyi çıkarın. Güzel davrandıkça onlardan göreceğiniz güzel davranışlar sebebiyle hayatınızda öfkenin yeri kalmayacaktır. Kin duymanızı sağlayacak olan bir yanlış davranış size bir zarar verme onlardan gelmeyecektir. Öyleyse insanları sevin. Onlar insandır, sevilmeye muhtaçlar. Siz onları sevdikçe Allah-u Teala'dan öyle bir güçle donanırsınız ki Allah'tan gelen bu pozitif güç sizi insanların kötü davranışlarında da rahatsızlık duymanızdan korur. Hep şunu düşüneceksiniz. Ben
Allah için yaşıyorum. Allah için yaşamak demek, başka insanları mutlu kılmak için yaşamak demek. Öyleyse ben hayatımı başka insanların mutluluğuna adamalıyım. Onlara ne kadar mutluluk verebilirsem, ben de onlar kadar mutlu olurum. Böyle bir düşünce hepinizi kavramalı, muhtevasını almalı ve siz o bulutun içinde kaybolmalısınız. Onun rengine, sevginin rengine bürünmelisiniz. Sevginin dokusuna erişmelisiniz. Herkesi mi seveceksiniz? Evet sevgili kardeşlerim. Size kötülük yapanlar da dahil olmak üzere herkesi seveceksiniz. O kişi, kötülük yapandan bahsediyorum. Size bir kötülük yaptıktan sonra bir münasebetle karşılaştığınızda kendisine dönen şeyin buna rağmen sevgi olduğunu gördüğü zaman sizden ders almış olacaktır. Bu onu da gelecekteki sevgiye hazırlayan ilk adım olacaktır. Sevgi kıvılcımları böylece birinizden diğerine ulaşacaktır. Bu kıvılcım neticede alev olup o kişinin kalbinde bir güneş gibi aydınlığa sebep olacaktır. O da sevmeyi öğrenecektir. Sizin tarafınızdan nefrete karşı sevginin yer almasıyla oluşan karşınızdakinin ilk adımı bu istikamette merdivenleri birer birer çıkmasına sebebiyet verecektir. Sizin güzel davranışlarınız, nefrete sevgiyle cevap verişiniz devam ettiği sürece Allah'a bir kişi daha kazandıracaksınız. Hedefiniz Allah'a insan kazandırmak olacak. Allah herkesin birbirini sevmesini ister. Mutluluğun buna dayalı olduğunu en iyi bilen Allah'tır. Verdiği emirler hep bu istikamettedir. Size kötülük yapanı da sevmeniz emrolunuyor. Kademe kademe insanın mutlaka bu hedefe ulaşması gerekiyor. Öyleyse onları sevmeniz öyle bir boyutta olmalı ki onlarda da sevgiyi oluşturabilirsiniz. O boyut onlarda sevgiyi oluşturabilecek olan bir noktaya ulaşana kadar hep o kişinin size yaptığı yanlış davranışlara güzel cevaplar vermek mecburiyetinde olacaksınız. Bunu kendinize usul itaz etmelisiniz. O, yaptığı yanlışlıkların bilincinde olarak sizin onları bilmenize rağmen ona karşı gösterdiğiniz bu hüsnü kabulden, bu onun negatif davranışlarını kabul eden sizin bu negatif davranışa vereceğiniz bütün pozitif cevaplar, onu kırmayan, onu koruyan, yaptığı yanlış için Allah'tan af dilediğiniz konular, onun size karşı yaptığı kötü davranış için onun hakkında Allah'tan af dilediğiniz konular. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum sevgili kardeşlerim? Size yapılan bir kötülüğü affetmesi için Allah'a siz dua ediyorsunuz. İşte böyle bir dünyada yaşayacaksınız yakın gelecekte. Bunu öğreneceksiniz. Size kötülük yapanlar için de Allah'a müracaat edip onların affını dilemek. O zaman onlar için kaçacak hiçbir sığınak yoktur. Onlar da Allah'a sığınacaklar.
ve sonsuz mutluluğu yaşamak onlar tarafından da gerçekleşecek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: kafir.
1: El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed teyze billahi ve neşfet amelim. Elhamdülillahi Rabbil alemin arrahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Tuna sıratel mustakim sıratel lezzine en'amte aleyhim gayril maglubi aleyhim ve neddalin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ederiz ve de şükrederiz ki bir yeni sohbette bir defa daha bir aradayız. Allah'a yönelmek ve Allah'a ulaşmak. Öyleyse Allah'a yönelmek başka şey, Allah'a ulaşmak başka şey. Aynı şey değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesine bakıyoruz beraberce. Mealen Allah Teala şöyle söylüyor. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya şeriat olarak emrettiğimiz hususları sana da vahyettik ve sana da şeriat kıldık diyor. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya vasiyet ettiğimiz şeriatı diyor, sana da vahyetmek suretiyle şeriat kıldık diyor Allah-u Teala. Sonra da buyuruyor ki, Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve bu seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah onları kendisine ulaştırır. Allahu yeştebi men yeşâ'ü. Ve yehdi ileyhi men yunib. Böyle söylüyor Allah Teala. Allah dilediğini, tabi kullarından dilediğini, ama aynen uyalım ifadeye, Allah dilediğini kendisine seçer ve kim ona yönelirse onu kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey en güzel standartlarda görünüyor. Öyleyse Allah-u Teala burada İki tane kavramdan birden bahsediyor. Bir, yunip diyor. Yönelmek. İki, hidayetten bahsediyor Allah-u Teala. Ulaşmaktan bahsediyor. Öyleyse Allah kendisine yöneleni ona, Allah'a ulaştırır buyuruyor. Öyleyse Allah'a yönelmek diye bir kavram var Kur'an-ı Kerim'de. 28 basamaklık bir dizaynda Allah'a yönelmek nerede başlar? 3. basamakta başlar. Allah'a yönelmek nerede biter? 14. basamakta biter. Peki Allah'a ulaşmak nerede başlar? 14. basamakta başlar. Allah'a ulaşmak nerede biter? 21. basamakta biter. Öyleyse bu akşamki konumuz 28 basamağı muhtevasına alıyor. 28 basamağın bir kısmını fokus edecek. Odak standartları içine alacak. Aslında 3. basamaktan 21. basamağa kadar ulaşıyor konumuz. Ama evveliyatı da var, sonrası da var. Ama bugün ışık tutacağımız bölüm 3. basamaktan 21. basamağa kadar. Elbette evvelinden de bahsetmek mecburiyetindeyiz. Elbette sonrasında birkaç cümleyle anlatmak mecburiyetindeyiz. Şimdi Allah-u Teala'nın bazen Enîb'ü, bazen Münîb, bazen Yunîb olarak ifade ettiği bu muhtevaya gelin dikkatle bakalım. Ne diyor evvela Allah-u Teala? Nerede ne diyor? Evvela Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde ne diyor? وَاَنِيبُ اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتِيَكُمُ الْعَذَابِ. İşte burada da bir Allah'a yönelmek var, bir de ulaşmak ve Allah'a teslim olmak var. Ruhun Allah'a ulaşması ve teslim oluşu, fizik vücudun Allah'a ulaşmadan muhsin kılınarak Allah'a teslim edilmesi, Allah'a teslimi, nefsin ahsen olarak Allah'a teslimi ve iradenin Allah'a teslimi. Ama bir, Allah'a yönelmek ve Allah'a ulaşmak konunun temelini oluşturuyor. Ve enîbû ilâ rabbikum. Rabbine yönel ve eslimû lehu ve ona teslim ol. Peki o kadar mı? Hayır, orada bitmiyor. Lokman 15'te Allah Teala diyor ki: Kim bana yönelmişse ve yönelmek suretiyle bana ulaşmışsa sen de onun yoluna uy. Vettebi sebila. Ve yola ittiba et, tabi ol, uy. Vettebi sebila men, o kişinin yoluna ki enabe yönelmiştir. Bu yönelmenin sonunda ulaşmıştır ileyye, bana. Bana yönelinin sen de yoluna uy. Sen de bana yönelinin yoluna uy. Sebil kullandığına göre buradaki yönelme ulaşmayı da içeriyor. Sebile tabi olarak diyor çünkü Allah Teala. Öyleyse sebillerin başlangıç noktası tabiiyettir. Bu durumda bir aynı kökten gelen bir başka ayet daha. Rum suresi 31. ayet-i kerime. Münibine ileyhi ve yettekun. Ona yönel, ileyhi ona, yani Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Burada yönelmenin gene vuslatı içerir gibi olduğunu görüyoruz. Öyleyse dört ayrı ayet-i kerimede dört ayrı yönelme ifadesi, her seferinde de aynı kökten gelen kelime farklı kalıplara bürünmüş. Ama Şura suresinin 13. ayeti kerimesinde hem enabe olmak var, münib olmak var, hem de hidayet olmak var. Allahü yeştebi men yeşâ'ü. Allah dilediği kişiyi Allahü yeştebi ileyhi men yeşâ'ü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi ve kendisine ulaştırır, hidayet eder, men yunib, yöneleni, kendisine yöneleni, kendisine ona ulaştırır. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. Herkes yaşar. Herkes Allah'ın rahman esmasından istifade eder. Hayatını yaşarken yemek yiyecektir, nefes alacaktır. Çevre şartlarını onun yaşayabileceği bir dizaynda Allah vücuda getirmiştir. Olayların neticesi ikinci basamakta şekillenir. İkinci basamakta Allah-u Teala'nın imtihan ettiği insanlardan seçmeleri söz konusudur. Allah bir takım insanları seçecektir. Yönelenler, Allah'a yönelecek olanlar sadece seçilenlerden vücuda gelir. Dikkat edin, ayet-i kerime son derece kesin. Allah dilediğini kendisine seçer. Kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. Kendisine seçiyor. Niçin seçiyor? Ulaştırmak için seçiyor. Ulaştırmak için seçtiği bu kişiyi Allah-u Teala kendisine ulaştıracak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yöneldiği takdirde Allah-u Teala kişileri seçer, çok insan seçer. Daha başka bir ifadeyle ayrım yapar. Nasıl bir ayrım? Kimin kalbinde hayır varsa onlar Allah-u Teala tarafından seçilmiştir. Kimlerin kalbinde hayır yoksa genel çerçeve bu hayrın varlığı veya yokluğu. Peki bütün insanların birbirine benzerliği, hepsinin kalpleri kasiyet bağlamış. Herkes kasiyet bağladığı için Allah-u Teala'nın seçtikleri de kalbi kasiyet bağlayanlardır. Kişinin her olay karşısındaki davranış biçimleri, o kişinin Allah-u Teala tarafından seçilmesine veya seçilmemesine sebebiyet verir. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın seçtikleri ve seçmedikleri kimlerdir? Kalbinde zevk olanları seçmez. Çünkü onların niyetleri kötüdür. Onlar insanların arasına fitne sokmak için bunu yaparlar. Ayrım oluşturmak üzere. Kalbinde maraz olanları Allah-u Teala seçmez. Kalbinde maraz olan insanların kalpleri sadece katılaşmakla kalmaz. Maraz olan insanlar Allah'a isyan edenlerdir. Maraz olan insanlar Allah'ın ayetlerini tekzip edenlerdir. Allah'ın ayetlerini küfredenlerdir. Allah'ın ayetlerini ketmedenlerdir. Öyleyse Allah-u Teala'ya yönelmek için, yönelebilmek için kişinin kalbinde zevk olmaması lazım. Allah hep kalbe bakıyor. Hayır gördükleri kimler? Kalbinde zevk olmayanlar. Hayır gördükleri kimler? Kalbinde maraz olmayanlar. Yani hayır gördükleri kimler? Daha açalım konuyu. Allah'ın ayetlerini tekzip etmeyenler, Allah'ın ayetlerini küfretmeyenler, yani örtmeyenler, Allah'ın ayetlerini gizlemeyenler. Seçtikleri kimler? Yeryüzünde fesat çıkarmayanlar. Kim bu insanlar? Fesat çıkarmakla Allah-u Teala neyi kastediyor? Allah'ın yoluna girecek olan insanların Allah'ın yoluna girmesine, dalaletten kurtulmasına kim mani oluyorsa onları kastediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse bunlar her zaman azınlıktadır. Bu tarzdaki kalpleri kötülüğe yönelik insanlar her zaman azınlıktadır. Daha başlangıç seviyesinde, primitif seviyede insanlar. Bunların bir başka özellikleri, kendilerine bir kötülük yapılmadan başkalarına kötülük yapmaya meyilli olmalarıdır. Ağırlıkları başkalarından kötülük gördükleri takdirde, onlara kötülük yapmak istikametinde olmanın ötesinde, kendilerine kötülük yapmayan insanlara da kötülük yapmak üzere var olan insanlar, suça yönelik insanlar, davranış biçimleri bunu ispat eden insanlar. Öyleyse bir insan seçilmişse, tamam mıdır seçilen kişi, mutlaka Allah'a ulaşır mı? Allah'a yönelir mi evvela, Allah'a ulaşır mı? Hayır, böyle bir kaide yok. Seçilenlerden sadece Allah'a yönelenler Allah'a ulaşacaktır. Öyleyse Allah Teala'nın insanları seçmesi söz konusu. Seçildi kişi, üçüncü basamakta oldu. Seçilince ikinci basamakta, eğer Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman üçüncü basamakta. Yoksa ikinci basamakta seçilmesine rağmen kişi kalır, Allah Teala bekler. Onun kalbine bakar ve hep bekler. Acaba kalbinde Allah'a ulaşma dileği oluşacak mı diye. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dizaynı böyle bir dizayn. Öyleyse neyi görüyoruz? Gördüğümüz ne? Gördüğümüz şey açık ve kesin. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an, bu Allah'a yönelmemizin kesin teminatıdır, kesin işaretidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o Allah'a yönelmiştir. Bitti.

Teala kalbimizde Allah'a ulaşma talebini görmüşse hemen arkasından bizi mutlaka cennetine ulaştırmak için kesin bir kararın sahibi olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka o kişi Allah'ın cennetine girer. Ama Allah Teala kendisine 10 ihsan verene kadar yaşamazsa, yani mürşidine ulaşana kadar yaşamazsa birinci kat cennete gider. Yaşar da mürşidine tabi olursa o zaman ikinci kat cenneti hak eder. Çünkü kalbine iman yazılmıştır. Kalbiyle de mümin olmak şerefine ermiştir. Ama böyle olmuştur ama Allah'a doğru yöneldiği halde, Allah'a doğru yola çıktığı halde, ulaşma standardına girdiği halde ulaşamamıştır. Üçüncü kat cennete giremeyecektir ama ikinci kat cennete mutlaka girer. Allah'a ulaşırsa o zaman üçüncü kat cennete girer. Dünya saadetinde yarısına kavuşur bu insan. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, demek ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda kurtulmuştur. Hani şu birçok insanın cennet mi? Hadi canım sen de cennet kim? Ben kim? Diyen insanlara işte bunu söyleyin. İşte cennet burası, işte sen de buradasın ve yarın cennet ehli olabilirsin. Masal mı anlatıyorsun diye kişi hayretle bakacaktır size. Ona diyeceksiniz ki hayır masal anlatmıyoruz. Sana bir Kur'an hakikatinden bahsediyoruz. Eğer sen Allah'a ulaşmayı dilersen bütün sahabe gibi sen de Allah'ın cennetini mutlak olarak hak edersin. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka o kişiyi Allah cennetine alacak. Kesin. Yetmez. Allah'ın gene sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka o kişiyi kendisine ulaştıracak. Tabii ona ulaşacak kadar hayat hakkı vermişse. Şimdi ne oldu? Üçüncü basamaktayız. Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Allah kalbimizdeki bu talebi görmüş, işitmiş ve bilmiş. Ne olur? Gördüğü, işittiği, bildiği andan itibaren Allah-u Teala'nın Rahim esmasıyla tecellisi başlar. Ne diyordu Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi? Ki ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefs hariç. Bunu Hazreti Yusuf söylüyor. Ve kendisine gelen haberciye söylüyor. Allah Teala da elbette bunu işitiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor Kur'an-ı Kerim. Kim Rahim esmasıyla tecelli ederse o nefsini tezkiye etmek imkanının sahibi olacaktır. Öyleyse işte böyle bir olay söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a yönelmek ve ulaşmak. Dördüncü basamaktayız. Allah Rahim esmasıyla bize tecelliye başladı. Artık biz Allah'ın Rahman esmasının tecelli sahasının ötesine taşabilmiş olan biriyiz. Rahman esması elbette tesir edecektir bize. Ama buna ilaveten manevi alanda tekamülümüz için
Allah'ın rahim esması da

tecelliye başlamıştır. Bu tecelli başladığı anda Allah'ın birinci ihsanını aldık. Artık Allah'ın rahim esması bizim üzerimizde tecelliye başladı. Allah'ın birinci ihsanı. Rahim esmasının tecelliye başlaması. Sonra Allah'ın ikinci ihsanı geliyor. Allah gözlerimizdeki hicabı mestura adlı bir perdeyi alır. Beşinci basamak, kulaklarımızdaki vakrayı alır. Altıncı basamak, kalbimizdeki ekinleti alır ve yerine ihfat koyar. Yedinci basamak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki: Habibim, sen Kur'an'da Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an'ı tilavet ettiğin zaman, okuduğun zaman, kıraat ettiğin zaman, tilavet kullanmıyor Allah Teala burada, kıraat kullanıyor. Başlangıç seviyesinde insanlar Allah Teala tarafından seçilmek üzereler, seçilmişler o aradaki insanlar için. Ondan sonra kişi bu kıraatten sonra Allah'ın yoluna giriyor. Öyleyse burası birinci basamak, ikinci basamak kıraatle alakalı. Ve Allah Teala diyor ki, sen Kur'an'da Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an'ı kıraat ettiğin zaman o ahirete ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmayanlarla senin aranda inanmayanlarda hicab-ı mestura adlı bir perde vardır diyor gözlerinde. Onların diyor kulaklarında vakra vardır diyor. Onların kalplerinde ekinnet vardır diyor. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle uzaklaşırlar diyor. Nefretle arkalarını dönerler diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte İsra 45 ve 46'da geçen insanlar Allah'ın seçmediği insanlar, ahirete inanmıyorlar. Ruhlarını Allah'a ölmeden evvel ulaştırmaya inanmıyorlar. Bunlar seçilmemiş olanlar. Kim Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmaya inanmazsa onların seçilmesi mümkün değildir. İnanır insan ama tatbik etmez, seçilir. Öyleyse yapının buna müsait olup olmadığı Allah Teala tarafından bilinir. Böyle bir durumda kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman irşat makamıyla onun arasındaki irşat makamını irşat makamı olarak görmeyi engelleyen baş gözlerindeki perde Allah-u Teala tarafından alınır.
gizli perde. Hicab perde demek, mestur'e de örtülü demek. Örtülü perde. Gözleri örten, bakmaya müsaade eden ama görmeye müsaade etmeyen bir perde. Ve o insanları Allah-u Teala ölüler olarak kabul ediyor. Öyleyse Allah'a yönelmenin birinci işareti ölüyken dirilmektir. Peki Allah'a ulaşmanın birinci işareti nedir? Başkalarının içinde yürüsünler diye Allah'ın nur vermesidir başlarının üzerine. Yani devrin imamını göndermesidir. Öyleyse Allah-u Teala ayette ölüyken dirilttiğimiz ve başkalarının arasında onun ışığında yürüsünler diye nur verdiğimiz kişiyle nursuz kişi bir olur mu diyor Allah-u Teala. Bu ayette iki safa birden verilmiş Allah-u Teala tarafından. Ölüyken dirilttiğimiz deyince geçen safa, yani Allah'a yönelmek veriliyor. Başka insanların içinde onun nurun ışığında yürüsün diye kendisine nur verdiğimiz deyince Allah'a ulaşma seviyesine ulaşmış olan bir kişiden bahsediyor Allah-u Teala. 10 tane insanla mürşidine ulaşmış ve başının üzerine devrin imamının ruhu gelmiş bir nur olarak insanların arasında aydınlık içerisinde yürümesini temin etmek üzere. Öyleyse Allah-u Teala kişinin gözündeki hicabı mestureye alıyor. Ne diyor bu konuda Allah-u Teala? Onlar ölülerdir diyor. Onlar bakarlar ama görmezler diyor. Sana baktıklarını görürsün diyor. Seni gördüklerini zannedersin diyor. Ama diyor görmezler. Onlar ölülerdir. Sen ölülere diyor işittiremezsin diyor Allah-u Teala. Ölüler kulaklarında vakra olanlar. Allah'a yönelince Allah-u Teala kulaklarındaki vakrayı alıyor. Kişiler irşat makamının sözlerini işitmeye başlıyorlar. Ve Allah-u Teala diyor ki davete sadece işitenler icabet ederler. Sonra ne yapıyor Allah-u Teala? Onların kalplerindeki ekinliği alıyor, yerine ihbat koyuyor. Hac suresi 54. ayet-i kerime. O kendilerine ilim verilenler inansınlar ve mutmain olsunlar diye onların kalplerinin içine ihbat koyarız diyor Allah-u Teala. İrşad makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğuna inansınlar diye diyor Allah-u Teala. Ey Allah, amin olanları mutlaka diyor sırat-ı müstakime ulaştırır. Hac suresinin 54. ayet-i kerimesi. Yönelmeyi ve yönelmenin neticesinde ulaşmanın başlayacağını kesinleştiren bir ayet-i kerime. Allah amin olanları Allah'a ulaşmayı dileyip de bu kalplerine ihbat koyduklarını mutlaka diyor Allah-u Teala sırat-ı müstakime ulaştırır. Yani Allah'a doğru yola çıkar kişi.
Allah'a yönelen kişinin bu yöneldikten sonra Allah'a ulaşma safhasına gireceğini Hac 54 bize kesinlikle anlatıyor.

Öyleyse Allah'a yönelmeyi, Allah'a ulaşma takip edecektir. Öyleyse bu kişiler Allah'a yönelme safhasında yedinci basamağa ulaşıyorlar. İlk yedi basamak burada tamamlanıyor. Kişi Allah'a yönelmiştir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a yönelen kişidir. Öyleyse bu yönelme dizaynının birinci safhası. Kişi yedinci basamağa ulaştı. Yönelme bundan sonra da devam ediyor. Allah Teala bu yönelen kişinin kalbindeki ekinleti alıp da onun kalbine ihbat koyduğu zaman ne olur? Kişi irşat makamının sözlerini kalbine indirir ve idrak eder. İdraki önleyen ekinleti Allah o kişinin kalbinden almıştır. Nefsinin kalbinden almıştır ve nefsinin kalbine ekinnet koymuştur. Ekinneti almış, ihbat koymuştur. Hayd suresinin 54. ayet-i kerimesine göre. Öyleyse bir sonuca gidiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burada bir muhteva görüyoruz ve bu muhtevada Allah'a yönelmiş olanların bir yerlere ulaştığını görüyoruz. Artık işitiyorlar. İşittiklerine göre En'am suresinin 36. ayet-i kerimesine göre bu kişi davete icabet edecek. Yani ulaşmak üzere kendisine düşen görevi yapacak. Ulaşmak fiilini gerçekleştirecek. Noktaya ulaşacak, mürşidine ulaşıp tabi olacak. Öyleyse yönelmenin sonu ulaşmanın başlangıcıdır. Yönelen kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu an Allah'a ulaşmak için ruhu vücudundan ayrılıp yola çıkacak olan kişidir. Öyleyse ilk yedi basamak tamamlanıyor. Yönelmenin ikinci bir yedi basamağı var. Ulaşmak ondan sonraki yedi basamakta. 14. basamağa kadar kişi yönelme standartlarında. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinde bileceksiniz ki Allah size daima normal standartlarda 1'e 10 vermiştir. Ne zaman ki irşat makamına ulaştınız, tabi oldunuz, o noktadan itibaren 1'e 10, 1'e 100 olur ve 1'e 700'e kadar da yükselir. Ama Allah'ın normal standardı budur. Diyor ki, kim bir günah işlerse ona verilen ceza derece misliyledir. Yani bir derecelik bir suç işlemişse, bir günaha girmişse kişi, amel defterine, rakamlı kitabına veya hayat filmine, holografik hayat filmine sadece bir derece yazılır. Ama bir hasene işlemişse amel defterine bir derecelik hasene işlemesine rağmen 10 katı yazılır. 10 derece verir. Onun için kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah bunu işitip görüp bildiği andan itibaren o kişiye 10 tane ihsan verecektir. 1'e 10. O kişi ilk adımı atmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir.
Sıra Allah'ta 10 tane ihsan verecek. 10. ihsanıyla, 10. ihsanına dayalı olarak kişi ikinci adımı atarsa, mürşidine ulaşıp tabi olursa, bu sefer de 10 tane nimet verecek. 1'e 10. Ama bu nimetlerden birisi kendisinin 10 katını vücuda getirecek. Yani onu 10 katına ulaştıracak, 10 rakamını 10 katına ulaştıracak, 100 kat Allah-u Teala'nın ihsanı başlayacak ve bu noktadan itibaren artık yüzer yüzer yükselmeye başlayacak. İşte kişi kalbindeki ekinlet alınan, kalbine ihfat yazılan bir insan. Bu noktadan sonra ne olur? Tegabin suresinin 11. ayet-i kerimesi gereğince فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْتِي قَلْبَهُ diyor Allah-u Teala. Kim Allah'a aminu olursa onun kalbine hidayet ederiz. Kalbine hidayet koyarız. Kalbine ulaşırız diyor Allah-u Teala. 8. basamakta kişinin kalbine Allah ulaşıyor. Kalbe hidayet koyuyor Allah-u Teala. Bu kalbe koyduğu hidayetle, Allah'ın kalbe ulaşmasıyla, sünnetullah'ın vücuda getirdiği bir işlem vücuda geliyor. O kişinin kalbinin nur kapısını Allah Allah'a döndürüyor. Diyor ki Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde onlar ki gaybta Rahman'a huşu duyarlar. Onların kalpleri Allah'a döndürülür diyor Allah-u Teala. Kalbe hidayet ulaştıran Allah-u Teala, ulaştırdığı hidayetiyle sünnetullahın sonucunu vücuda getiriyor. O kişinin kalbinin nur kapısı Allah'a döndürülüyor. Kişi 9. basamakta. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü şeytanın karanlıkları aşağıdan, ayaklarınızdan, bacaklarınızdan, karnınızdan göğsünüze ulaşır. Kalbinizin içine alttaki kapıdan girer. Kalbinizi kapkaranlık ve kas katı yapar. Hem sertleştirir hem de karartır. Şeytanın gönderdiği karanlıklar nefsin afetlerinin besleyicileridir. Nefslerin afetlerini azdırıcı fonksiyon eda ederler. Kalbiniz giderek kararır. Konsantre bir karanlık bütün kalbinizi giderek daha çok karartır. Ne zaman Allah-u Teala kalbinizin nur kapısını, aşağı dönük olan pozisyonda olan nur kapısını yukarı çevirirse, bu Allah'ın nurlarına doğru bir çeviriştir. Çünkü Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah nurlarını ikişer ikişer yukarıdan aşağı inzal ettiğini, indirdiğini söylüyor. Ve Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde bu birinci ikilinin adı rahmetle fazıldır. Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde ikinci ikilinin adı geçiyor. Rahmetle salavat. Her iki grupta
rahmet de nurdur, fazl da nurdur. Gene ikinci de rahmet de nurdur, salavat da nurdur. Öyleyse Allah'ın gönderdiği nurlar o kişinin göğsünden kalbine doğru yaklaşacak, kalbine girecek ve ikişer ikişer ulaşacak. İşte bunu sağlamak üzere bir dizayn oluşturuyor Allah-u Teala. Bu dizayna dikkatle baktığımız zaman şunu görüyoruz.

Allah'ın nurlarının kalbe girebilmesi için kalbin nur kapısı Allah'a çevrilmeli ve çevriliyor. Allah Teala Nur 21'de diyor ki ve levla fadlullahi aleyhim ve rahmetehu ma zekka minhum ebeden ehada. Eğer Allah'ın fazılları ve rahmeti üzerinize olmazsa, nefsinizin kalbine ulaşamazsa, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. Ancak Allah dilediğinin kalbini tezkiye eder diyor. Nasıl? Onları o kalbin içine sokarak rahmeti ve fazlı. Ve Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor. O biz mutlaka Allah'a ulaşacağız diyenler var ya diyor. İşte onlar hidayete erenlerin ta kendileridir. Hidayete erenler onlardır diyor. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerindedir diyor. Ve kişinin kalbine rahmetle faz ve rahmetle salavat adlı nurlar gelecek. Ne zaman? Ne zaman o kişi mürşidine ulaşır da ikinci safhaya adım atarsa. Ama bu aşamada Allah Teala o kişinin kalbine nurların ulaşması için bir çözüm getiriyor. O kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Ki nurlar kalbine gelsin de kalbin içini doldurabilsin diye. Ve Allah'ın katından kişi zikir yaptığında gelen rahmetle faz isimli iki nur o kişi zikir yaptığında onun kalbine gelecek. Allah-u Teala En'am suresinin 125. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Allah kimi hidayete erdirmeyi, kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse, yani kimi ulaşma mertebesine yükseltirse ki ondan sonra kişi ulaşacak, yükseltecekse, ulaştırmak üzere ulaştırma kademesine onu ulaştıracaksa sadece diyor onların göğsünü şerh eder, yarar ve İslam'a açar. Allah'a teslim olmaya açar diyor Allah Teala. Öyleyse burada bir muhteva var. Kişinin kalbi Allah'a dönmek üzere hazır. Kişinin kalbine, göğsünden kalbine Allah yol açmış. Bundan muradı ne Allah'ın? O kişiyi kendisine ulaştırmak. Allah kimi hidayete erdirmeyi, kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü teslim açar diyor. Şerh eder, yarar diyor ve teslim açar. Yani o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açar. Nereden biliyoruz bunun nur yolu olduğunu ve o kişinin göğsünden kalbine nur taşıdığını? Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinden biliyoruz. Diyor ki Allah Teala Zümer 52'de sadece göğsünden göğsü şerh edilenlerin ve böylece İslam'a göğüsleri açılanların kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir. Öyleyse Allah-u Teala'nın nurunun o kalbe ulaşabilmesi için, ki kalbi tezkiye etmek için mutlaka ulaşması lazım, ulaşabilmesi için Allah-u Teala o kişinin göğsünü şerh ediyor. Kalbine nurun ulaşabilmesi için ve Allah-u Teala o kişinin göğsünü şerh ediyor, onu ulaşma mertebesine vasıl etmek için, iletmek için.
ulaşmanın başlangıç noktasına ulaştırmak için, vasıl etmek için, iletmek için. Ve kişi bu noktadan itibaren zikir yapıyor. Birazcık zikirle o kişinin Allah'ın katından gelen rahmetle faz göğsüne geliyor. Göğsünden de Allah'ın açmış olduğu yolu takip ederek kalbine ulaşıyor. Ama sürpriz. Kalp mühürlü. O kişinin kalbinin mühürü henüz açılmamış ve içinde küfür kelimesi var. Bu sebeple Allah Teala kalplerinin içine imanı yazmadıklarını, kalbinde küfür bulunan manasına kafir ismiyle değerlendiriyor. Kalbi kafir olanlar. Öyleyse buradaki muhtevaya baktığımız zaman şunu görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala kişinin kalbine nurlarını ulaştırıyor. Rahmetle Fazl isimli iki nur geliyor göğüse. Yolu takip ederek kalbe ulaşıyor. Kalp mühürlü. Fazıllar bu mühürlü kalbin içine sızamıyorlar. Ama rahmet partikülleri sızabiliyor. Rahmet nurları o kalbin içine sızabiliyor. Ve bir sonraki basamakta, 10. basamakta rahmet nurlarının o kalbe sızmaya başladığını görüyoruz. Ve bu sızıntı 11. basamakta başlıyor. 10. basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. 11. basamakta nurun kalbe, rahmet nurunun kalbe sızması başlıyor. Sonra 12. basamağa ulaşıyoruz. Bu nurlar o kişinin kalbinde %2'den fazla yerleşemez. Kalpte küfür kelimesi var. Ve rahmet nuruyla tam bir çatışma halinde ve onu kapı dışarı etmek için bütün itiş kuvvetini kullanıyor. Ama rahmet nurlarının kendisine has bir dayanma gücü var. Onunla nasıl küfür kelimesi kalbin cidarına, duvar üzerine Allah-u Teala tarafından yazılmışsa, rahmet nurları da kalbin başka bir noktasında yapışıyor oraya. Ve çıkmıyorlar yapıştığı yerlerden. Ama kuvvete, küfür kelimesinin kuvvetine mani olabilmeleri %2'ye kadar. Onun ötesinde güçleri yok. Ve böyle bir dizaynda nefsin kalbinde %2 nur birikimi gerçekleştiğini görüyoruz. Ve böylece kişi %2 rahmet birikimiyle huşuya ulaşıyor. Hadis suresi 16. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Sakın siz de zikir sebebiyle aradan uzun zaman geçip de kalpleri kararanlar gibi olmayın diyor Allah Teala. Burada o kişinin kalbinin kararması zikirsizlik sebebiyledir. Zikir yapmadığı için kalbi kapkara oluyor kişinin. Zaten başlangıçta kalbi kara, bir süre zikir yaptıktan sonra zikri bırakmışsa kişi, o kişinin kalbi yeniden kararacaktır. Ne zaman bu kararma olabilir? Kararma o kişinin zikir yapmaması sebebiyledir. Zaten eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemediyse, zikir yapsa da kalbinin nurlanması mümkün
değildir. Çünkü kalbindeki şartlar %2 nur birikimine bile müsait değildir. Göğsünden kalbine yol açılmamıştır. Kalbinin nur kapısı Allah'a çevrilmemiştir. Huşiye ulaşan bir kişinin kalbi %2 nurla dolduğu için o kişi huşuya ulaşmıştır. Huşu meselesi böylece gerçekleşmiştir. Ve böyle bir dizaynda o kişi için bir muhteva oluşuyor. Kişinin huşiye ulaşması üzerine bir hakkı doğuyor. Allah-u Teala'dan o kişi bir talepte bulunmak hakkının sahibi. Huşiye ulaşan kişiye Allah-u Teala o hakkı tanımış. Hacet namazı kılacak ve Allah'tan istihane isteyecek. Böyle bir yetkisi var kişinin. Allah-u Teala ona bu istihanenin neticesini verecek ve mürşidini mutlaka gösterecek. Diyor ki Bakara suresinde Allah-u Teala belirtmiş ki biz Allah-u Teala'ya Bakara suresini okuyarak diyelim ki İyyâke nestaîn, yalnız senden istihane isteriz. Niçin? İhtine sıratel müstakim, bizi sırat-ı müstakime ulaştırman için. Onun neticesi ne olacak? Sıratellezine en'amte aleyhim, o sırat-ı müstakim ki üzerlerine nimet verdiklerinin yoludur diyor Allah-u Teala. İşte Allah'tan bu istihanenin yalnız senden isteriz dediğimiz, Allah'tan başka hiç kimseden istememiz mümkün olmayan istihanenin nasıl, hangi şartlar içinde isteneceğini Bakara suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimeleri gösteriyor bize. Allah Teala buyuruyor. Diyor ki vestaînü bis sabrı ve salatı. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin. Mürşidinizi Allah Teala'ya sorun. Hacet namazıyla sorun, isteyin cevabını. Mutlaka ben mürşidimi isteyin deyin diyor Allah Teala. İsteyin diyor ve şartları söylüyor. İnneha lekebîretün. Ama bu muhakkak ki büyük bir iştir, zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir diyor. İlla alel haşi'in. Huşu sahipleri üzerine zor değildir. Onlar hariç. Kimmiş bu huşu sahipleri? اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Diyor ki Allah-u Teala o huşu sahipleri ki yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a mülaki kılacaklardır. Ölmeden evvel şu dünya hayatını yaşarken ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Buna yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. Ve ölümden sonra da ruhlarının Allah'a ulaşacağına yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar diyor. İşte kim bu ayeti kerimeler gereğince hacet namazını kılar da sabırla Allah-u Teala'dan bu neticeyi isterse Allah'tan mürşidini sual ederse, göstermesi konusunda hacet namazını kılar da talepte bulunursa Allah ona gösterebilir. Çünkü Allah-u Teala diyor ki hidayete ulaştırmak, mürşide ulaştırmak Allah'ın üzerine vazifedir. Allah'ın üzerine olan bir haktır diyor Allah Teala. Sebillerin kast edilmesi, tayin edilmesi alallahu kastus sebil diyor. Bütün sebiller mürşitlerin bulunduğu dergâhtan
devrin imamının bulunduğu ana dergaha kadar ulaşan başlangıç yollarıdır. Ve bu yolların tespiti ve tayini yalnız Allah'a aittir diyor Allah-u Teala. Ve herkesin irşat makamına ulaşmasını farz kılmış Allah-u Teala. Diyor ki, ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve Allah'a ulaştıracak olan, sizi ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin. İşte bu vesileyi istiyor kişi ve Allah-u Teala o vesileyi mutlaka o kişiye gösteriyor. Çünkü kastetmek, sebilleri kastetmek, tayin etmek, tespit etmek sadece Allah'ın üzerine vazife. Ve Allah-u Teala kişiye mürşidini gösteriyor. Böylece bu kişi Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu ihsanlarla mürşidine ulaşacaktır. Ve mürşidine ulaştığı an yönelme faslı bitmiş olacaktır. Ulaşma faslı başlayacaktır. Şu ana kadar sizlere Allah'a yönelmeyi anlattık. Yönelmenin bizim bir talebimizle başladığını gördük. Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Sonra Allah-u Teala 10 tane ihsanda bulunuyor bize. 1- Rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. 2- Gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alıyor. 3- Kulaklarımızdaki vakrayı alıyor. 4- Kalbimizdeki ekinneti alıyor. Ve 5.'si ekinnetin yerine ihfat koyuyor. Allah'ın 6. ihsanı kalbimize ulaşması, kalbimize hidayet koymasıdır. 7. ihsanı kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirmesidir. 8. ihsanı göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açması. 9. huşiye ulaşmamız. 10. ihsanı ise bize huşiye ulaşan birisi olarak mürşidimizi hacet namazı kıldığımızda gösterecektir. Böylece 10 tane ihsan almış olacağız Allah-u Teala'dan yönelme boyunca. Ve kim bu 10 tane ihsanla Allah'ın hacet namazını kıldığında gösterdiği mürşide ulaşırsa, önden diz çöküp tövbe ederse, 10 tane ihsanın sonunda kişi ulaşma için hazır vaziyete gelecektir. Burada yönelme tamamlanmıştır. Allah'a yönelmeden sonraki fiiliyat ulaşma safhasına girilmiştir. Öyleyse ne olur? Kişi mürşidine ulaştığı zaman, 10 tane ihsanla ulaştığı zaman ne olur? Böyle bir noktada Allah'ın birinci nimeti oluşur. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Bütün tövbe merasimlerinde devrin imamının ruhu arşı tutan meleklerle beraber oradadır. Mutlaka bütün tövbe merasimlerinde bulunur. Hangi tövbe merasimlerinde? Gerçek anlamda tövbe, 10 tane ihsanla vücut bulan bütün tövbelerde arşı tutan meleklerle beraber devrin imamı, huzur namazının imamı oradadır. Ve her seferinde onun bir ruhu bir kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. İşte Allah-u Teala Rahat Suresinin 11. ayet-i kerimesinde onlar için onları muhafaza eden ruh vardır diyor, bir muhafız vardır diyor. Onları takip eder ve muhafaza eder diyor, önden arkaya doğru uzanır diyor. Böylece
bu muhteva içerisinde şunu görüyoruz ki bir ruh söz konusudur kişinin başının üzerinde. Ve Allah Teala Mücadele Suresi'nin 22. ayet-i kerimesinde diyor ki onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve onların kalplerinin içine iman yazılır. İşte yönelmenin son noktasında Allah Teala'nın bir dizaynını görüyoruz. Devrin imanın ruhu kişinin başının üzerinde ve kalbinin içine iman yazılacak. İmanı Allah Teala'nın yazması 3 safhada tamamlanır. 1. Allah Teala nefsin kalbinin mührünü açar. Mühürlü olan kalbin mührünü açar. Bütün kalpler başlangıçta mühürlüdürler. Sonra ne yapar Allah Teala? O kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Ve 3. işlemini yapar. Kalbin içine imanı yazar. Böylece Allah Teala'nın kalbin içine imanı yazdığı bir olayla karşı karşıya oluruz. Kalbimize iman yazılır. Yazılırsa ne olur? Mümin olmak şerefine ereriz. O noktadan itibaren biz artık diliyle müminim diyen ama kalbiyle mümin olmayan birisi değiliz. Kalbimizle de mümin olmuşuz çünkü kalbimizin içine iman kelimesi Allah Teala tarafından yazılmış. Yazılınca ne olur? Kalbinin içine iman kelimesi yazılan kişi kalbindeki imanın sahibi olan manasına gelen mümin kelimesiyle anılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Gerçek müminler. Dilleriyle onlar mümin olduk derler ama kalpleri mümin olmamıştır diyor Allah Teala. Onların gerçek müminler olmadığını ifade ediyor. Mümin olanların nefs tezkiyesine başlayanlar olduğunu söylüyor. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesinde. Onlar ki amelü salihat yaparlar, nefsi ıslah edici ameller işlerler, nefs tezkiyesi yaparlar. İşte onlar müminlerdir diyor Allah Teala. Bu noktadan evvel kişiyi mümin kabul etmiyor. Bu noktada mümin olmanın 7 kalp şartı tamamlanıyor. 1. şart, kişinin kalbindeki ekinleti alıyor Allah Teala. 2. şart, kalbinin içine ihbat koyuyor. 3. şart, o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. 4. şart, o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Açılınca kişi huşiye ulaşıyor. 5. şart, kalbin mührünü açıyor Allah Teala. 6. şart, kalpteki küfür kelimesini dışarıya alıyor. 7. şart, kalbin içine imanı yazıyor. Böylece o kişinin kalbinin içine iman yazılmıştır. Ve böyle bir dizayn söz konusu. Kişinin kalbinin içine imanın yazılması. Ve kişinin gerçek anlamda mümin olması. Yazılmazsa olmaz diyor Allah Teala. Hücurat 14'te diyor ki Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. Ancak İslam'a girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi diyor Allah Teala. Kalbinin içine Allah imanı yazmadıkça kişinin kalbine iman girmez ve Allah onu mümin kabul etmez. Burada kişi mümin olmuştur. 14. basamaktayız. 14. basamakta kişi mümin olmuştur. 4 tane nimet almıştır Allah Teala'dan. Devrin imamının ruhu başının üzerine gelmiştir. Kalbin mührünü açmıştır Allah Teala. Küfür kelimesini almıştır.
kalbin içine imanı yazmıştır. Peki beşinci nimeti ne Allah-u Teala'nın? Furkan 70. Furkan 69'da cehenneme gideceklerden bahseden Allah-u Teala. Ama diyor, tövbe eden ve böylece ameni olan, mümin olan ve amel-i salihat yapan, nefsi ıslah edici ameller yapan, tabi bu sebeple de mümin 40'a göre mümin olan kişinin bütün seyyiatini hasenata çeviririz diyor Allah Teala. Ve böylece kişinin bütün günahları sevaba çeviriyor. Kaybettiği bütün dereceler kazandığı derecelere dönüştürülüyor Allah Teala tarafından. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu beşinci nimetten sonra Allah Teala bize 3 tane hidayete başlamak imkanını bahşediyor. Bir, nefs tezkiyesine başlıyoruz. 2, fizik vücudumuz, nefsimiz ne kadar tezkiye olursa, temizlenirse, aklanırsa o kadar şeytana kul olmaktan kurtuluyor, Allah'a kul oluyor. 3, nefs tezkiyesinin her %7'lik nur birikiminde ruhumuz Allah'a doğru yaptığı seyri sülük isimli yolculukta bir kat göklerde yükseliyor diğer ruhlarla birlikte. 6. 7. ve 8. nimetleri Allah-u Teala'nın bunlar. 3 hidayet. Ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti. İşte bunlardan ruhun hidayetine ulaşma diyor Allah-u Teala. Hidayet, ulaşmak demektir. Öyleyse ne diyor Allah Teala Ali İmran 73'te? İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120'de ne diyor? İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Hüve işte o el hüda. Hidayettir diyor Allah Teala. Öyleyse bütün güzellikler bir arada sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın 9. nimetine gelince, Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu dizayn etmiş. 9. nimeti dizayn etmiş. Kim fi sebilillahsa diyor Allah Teala, ruhu Allah'a doğru yola çıkmışsa ve Allah'ın helal rızıklarından, varlıklarından infak ediyorsa, biz diyor o kişiye bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat gibi ihsanda bulunuruz diyor. Yedi başaklı bir grup, bir nebatın muhtevasını veririz. Yani evvela 1'e 100 veririz, sonra 1'e 200 veririz, ikinci başak, sonra 1'e 300 veririz, üçüncü başak, 400, 500, 600, 700 veririz diyor Allah-u Teala. Bir derecelik sevaba 100 kattan başlayarak 700 kata kadar çıkaracak Allah Teala. Allah'ın 9. nimeti. 10. nimeti ise o kişiye salavat nurunu Allah Teala gönderecek. İşte Allah'ın rahmeti ve fazlı, Allah'ın rahmeti ve salavatı hidayete erecek olanların üzerinedir diyor Allah Teala Bakara 157'de. Kim bu hidayete erecek olanlar? Kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman, ya Rabbi biz muhakkak ki senin için yaratıldık, Allah için yaratıldık, mutlaka Allah'a geri döneceğiz diyenler.
mutlaka Allah'a ulaşacağız diyenler. Sevgili kardeşlerim, bu nokta yönelmenin bittiği, hidayetin yani ulaşmanın başladığı noktadır. Hidayetin ulaşma kesimi ruha aittir. Ama aynı temizlenme süreci içerisinde nefs teskiye olmaktadır, tekamül etmektedir. Fizik vücudun davranış biçimleri adım adım değişmekte, fizik vücutta tekamülünü sürdürmektedir. Ruh kendi sırat-ı müstakimi üzerinde olacaktır. Fizik vücut kendi sırat-ı müstakimi üzerinde olacaktır. Nefs kendi sırat-ı müstakimi üzerinde olacaktır. Burada üç tane sırat-ı müstakimden bahsediliyor. Şu anda diğer vücutlarımız, fizik vücudumuz ve nefsimiz yaptıkları işlemlerle ruhumuzun Allah'a ulaşmasını sağlıyorlar. Burada fizik vücuda da çok iş düşüyor, nefse de. Fizik vücut zikir yapmasa nefs tezkiye olamaz. Nefsin tezkiyesi boyunca fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulacak. Adım adım her %7'de, %7 oranında kurtulacak şeytana kul olmaktan. Ve ruh da her %7 nur birikiminde nefsimizin kalbinde gök katlarını birer birer aşacak. Öyleyse yolculuk başlıyor. Tövbeden sonra ne olur? Tövbeden sonra ruh Allah'a doğru ulaşan sırat-ı müstakimi kendisine yol edinir. İşte Allah-u Teala bu hususu açıklıyor. Nebe suresi 39. ayet-i kerime. Zalikel yevmül hakkı femen şa'ittaze ila rabbihi me'aba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Allah'a ulaşan ruh için Allah me'abtır diyor Allah Teala. Me'ab olur. O kişinin ruhuna sığınak olur diyor. Allah me'abtır, sığınaktır. Ali İmran 14'te Allah Teala buyuruyor ki vallahu indehu hüsnül me'ab. Andolsun ki, yemin olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Allah'ın indindeki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Başka sığınak da var mı? Evet var. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Allah'ın indinde selam yurdu vardır diyor. Teslim yurdu vardır diyor. Selamet yurdu vardır diyor. Allah'ın indindeki tahtlar, altın tahtlar.

Ama 10 katını verdiği nimetlerinden bizim bir davranışımıza karşı, bir mürşidimize ulaşıp da tabi oluşumuza karşı biz bir adım atıyoruz Allah'a. Allah 10 adım atıyor bize doğru. Bu adımlardan bir tanesi Allah'ın bir sevabımıza 100 katını vermesidir. Yani bu nimet öyle bir nimettir ki Allah'ın bire onunu da 10 kata çıkarmasıdır. Yani 100'e çıkarmaktadır ve bu 100, 100'e, 1'e, 700'e kadar değişiklik gösterecektir. Bu noktadan sonra ne olur? Bu noktadan sonra ulaşma başlar. Ne diyordu Allah Teala bir defa daha bakalım. Şura 13'te Allahu yeştebi men yeşaü. Allah dilediğini kendisine Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Yehdi ileyhi men yunib. Ve kendisine ulaştırır kimi? Kendisine yöneleni. Yehdi ulaştırır, hidayet eder. İleyhi kendisine men yunib. O kişi ki yönelmiştir. Öyleyse kişi Allah'a yönelmiştir, yönelmesi tamamlanmıştır. Şimdi ulaşma safhası başlamıştır. Bu noktada kişi zikir yapacaktır. Zikir yaparsa ne olur? Zikir yaparsa Allah'ın ismini ister sesle ister içinden söylemeye başlarsa Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gelmeye başlar. Bunların ikişer ikişer geldiğini Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesi söylüyor. Allahü nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabiyen ve saniye. Allah diyor kitaba ve içindekilere benzer şekilde ikişer ikişer indirir. Neyi indirir? Müteşabi olarak zarfa ve mazrufa, kitaba ve içindeki sözlere müteşabi olarak, benzer olarak ikişer ikişer bir şeyler indirir diyor. Ne indirdiğini bir evvelki ayetten anlıyoruz. Sadece göğsünden kalbine Allah'ın nur yolu açtıklarının kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir diyordu bir evvelki ayet-i kerimede. Böylece Allah'ın nurlarının ikişer ikişer indirildiğini görüyoruz. Rahmetle faz, rahmetle salavat kişinin göğsüne giriyor. Göğsünden kendisine ait olan yolu takip ederek kalbe ulaşıyor. Kalbin mührü artık açılmış. Allah-u Teala kalbin mührünü açmış. Mührün üzerine baskı yapan rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları, enerji grupları, dört enerji grubu bu mührün üzerine baskı yapınca bu baskı sebebiyle mühür kalbin aşağısına iniyor. Altta bulunan şeytanın karanlıklarının kalbe girdiği zulmani kapıyı kapatıyor, mühürlüyor. Artık zikir boyunca karanlıkların nefsin kalbine girmesi mümkün değildir. Ve bu noktada kalbe giren rahmetle faz ve rahmetle salavat söz konusudur. Ve zulmani kapı kapalı olduğu için karanlıkların kalbe girmesi mümkün değildir. Ve kalpteki küfür kelimesini Allah Teala aldığı için kalpte karanlıkların barınabilmesi mümkün değildir zikir başlayınca. Bütün karanlıklar nefsin kalbini terk edip giderler, kaybolur giderler. Ve birkaç dakika içinde nefsimizin kalbi tamamen faziletlerden oluşan bir dizayn içerisinde dolar. Aynı zamanda salavat nurları da oradadır. Rahmet de, faz da, salavat da nefsin kalbini tamamen doldurur. Sonra işlem başlar. Nefs tezkiyesi işlemi. Nedir bu? Nefsimizin kalbine Allah iman kelimesini yazmıştır. Bu yazdığı iman kelimesi bir çekim cazibe merkezidir ve
kendisine

puzzle'ları çeker ve yapıştırır. Böylece çevresinde bulunan puzzle'ları kendisine yapıştırmaya, bend etmeye, çevresinde toplamaya başlayan iman kelimesinin etrafında puzzle'lar %1, %2, %3, %5, %6, %7 toplandıkları zaman nefs-i emmare tamamlanır. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. وَمَا اُبَرُّهُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٰيِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Ya Rab, ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs bana şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Nefs şerri emreder ama Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte o Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ettiği nefslerden şimdi bu nefse sıra geldi ve bu nefsin kalbine gelen Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı kişinin göğsünden kalbine ulaşıyor. İman kelimesinin etrafında faziletler birikmeye başlıyor ve bu birikim %7'ye ulaşıyor. Nefsi emmare söylediğimiz ayetin gereği yapılır, gereği vücuda gelir. Nefsin kalbinde artık %7 afet hüviyetini kaybetmiş ve fazilet olarak nefsin kalbine yerleşmiş. Afetler özellikleri olan negatif bir gruptur. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu olarak dünyaya geliriz. Nefsimiz bize böyle verilir. Afetlerle kalp, nefsin kalbi %100 doludur. Allah neyi emretmişse nefsin afetleri onu asla yapmak istemez. Allah neyi yasak etmişse onu da mutlaka yapmak ister. Ruhumuz da hasletlerden örülüdür. Allah neyi emretmişse mutlaka yaparlar. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemeleri mümkün değildir. İşlemeleri mümkün değildir. Asla işlemezler. Öyleyse nefsle ruh her açıdan birbirine zıt. Birisi Allah'ın emrettiğini özellikle yapıyor, öteki özellikle yapmıyor. Birisi Allah'ın yasak ettiğini yapıyor, öteki yapmıyor. Öyleyse bir muhteva söz konusu. Ruh Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği fiili işlemez. Nefs Allah neyi emretmişse asla yapmaz, yasak ettiği fiil ise özellikle işler. Şeytanla ilişkisi vardır nefsin, Allah'la ilişkisi vardır ruhun. Ruh tekamülün son safhasında yaratılmıştır ve aralarında devamlı kavga başlar. Ama bu kavgayı %7 oranında nefs-i emarede kişi bitirmiştir. Artık nefsin afetlerinin %7'si yok olmuştur. Yerine ruhun faziletleri, ruhun hasletlerine paralel olan Allah'ın kınından gelen faziletler, fazilet isimli nurlar yerleşmiştir. Peki bu arada bu nefsin kalbinde %7 nur dolduğu zaman fizik vücut ne olur? Fizik vücut %7 oranında şeytanın kul olmaktan kurtulur. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Allah Teala fizik vücudumuz için diyor ki: "Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum adumun bin ve eni buduni haza sıratı mustakim." Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ve şeytan size apaçık bir düşmandır diyor Allah-u Teala. Öyleyse fizik vücudumuzun Allah'a kul olması için Allah bizden ahd almış. Kul olmayı nasıl gerçekleştirecekmişiz? Şeytana kul olmaktan kurtularak. İşte nefsimizin kalbinde %7 nur biriktiği zaman, fazilet biriktiği zaman şeytanın üzerimizdeki tesiri %7 azalıyor. Şeytana kul olmaktan %7 fizik vücudumuz kurtuluyor. Neden azalıyor? Çünkü şeytan sadece afetlere tesir edebilir. Nefsimizin kalbindeki afetlerin %100'üne tesir ediyordur şeytan baştan.
onları negatif olarak etkiliyordu. Ama şimdi %7'sini etkileyemiyor. %7'si şeytanın hakimiyetinden kurtuldu. Nefse emaredeyiz. Peki ruhumuz ne oldu? Zemin kattan birinci gök katına ulaştı. Orada secde mahaline vasıl oldu. Nasıl ulaştı? Nefsimiz fizik vücudumuzun içinde bir rehinedir. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat. Bütün nefsler rehinedirler iktisap ettikleri dereceler itibariyle. Ama yemin sahibi olan nefsler, yeminlerini yerine getiren nefsler, onlar cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse nefsimiz fizik vücudumuz içinde bir rehinedir ve bu rehine her %7 nur birikiminde, nefsin kalbinde her %7 nur birikiminde gök katlarının kapılarını birer birer açacaktır. İlk %7 nur birikiminde uzaktan kontrolla göğün birinci katının kapısını açar. O ruh oradan geçebilir. Yani oradaki elektronik sistemlere o ruhun geçmesi konusunda izin verilir. Böylece ruh birinci gök katına ulaşmak imkanının sahibi olur. Ve kişi %7 oranında şeytana kul olmaktan böylece kurtulmuş olur fizik vücut. Sonra yeniden bu %7'nin üzerinde nur birikimi devam eder 8, 9, 10. İkinci bir %7 nur birikimi tamamlandığı zaman nefsi levvame kademesine ulaşılır. Vela uksumu bin nefsi levvameti diyor Allah Teala Kıyamet Suresinin ikinci ayet-i kerimesinde. O levvame nefse kasem ederim. Nefsimizi kınadığımız bir noktaya ulaşıyoruz. Günah işlemek istemiyoruz ama alışkanlıklarımız bizi o günahları işlemeye itiyor. Nefsimize levme diyoruz, nefsimizi kınıyoruz bu hatalar sebebiyle. Ama günahları işlemekte de devam ediyoruz. İkinci defa %7'ni nur birikimi sebebiyle ruhumuz ikinci gök katına ulaşmış oluyor. Öyleyse bu dizayn içerisinde ruhumuz ikinci gök katında. İşte böyle bir dizaynı Allah Teala nasip ediyor ve Allah'ın indinde bir yeni noktaya ulaşıyoruz. İkinci defa %7 nur birikimi nefsimizin kalbinde gerçekleşmiş ve ruhumuz açılan kapıdan geçerek ikinci gök katına ulaşmaya başlamıştır. Nefsi levvame. Daha sonra fizik vücudumuz da gene %7 daha, ikinci bir %7 şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmuştur. Yani nefsimizin kalbinde %7 daha fazilet birikimi gerçekleşmiştir. Üçüncü defa %7 nur birikimi. Nefsi mülkime, Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Allah Teala diyor ki Şems suresinin 7 ve 8. ayetlerinde ve nefsin ve ma sevvaha o nefse ve onu sevva edene fe elhamaha fücraha ve takvaha o nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. İşte nefsi mülkime Allah'tan ilham almaya başladığımız kademe nefsimizin kalbinde %7 daha nur birikimi gerçekleşiyor. %21'e ulaşıyor faziletler. %2 rahmette gene kalbimizin, nefsimizin kalbinde. Sonra nefsimizin kalbindeki artan zikrimize paralel olarak nurlar daha artıyor. Bir dördüncü %7 nur birikimini gerçekleştiriyoruz.
Nefsimizin kalbi mutmain oluyor. Allah Teala diyor ki: "Ellezine amenu." Onlar ki amenudurlar. "Ve tatmainnul kulubu bi zikrillahi." Ve onların kalpleri zikirle mutmain olur. "Ela bi zikrillahi tatmainnul kulubu." Dikkat edin ki kalpler, bilin ki kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur diyor Allah Teala. Rad 21. Öyleyse kalbimizin mutmain olduğu, doyuma ulaştığı bir kademe var. Velayetten evvelki bir kademe, kalbi kişinin doymuş, mutmain olmuş, hedefe ulaşmış kişi, doyuma ulaşmış. Sonra böyle bir doyum müessesesi kişinin ruhunu dördüncü gök katına taşır. Kişi %7 daha fizik vücut olarak şeytana kul olmaktan kurtulur, Allah'a kul olur. Nefsin kalbinde %28 fazilet birikir. Kişi mutmain olur, doyuma ulaşır, Allah'ın verdiklerinin kendisine yettiğini fark eder ve sonsuz Allah'a şükreder, hamd eder. Düşünür ki Allah Teala bana daha çoğunu verseydi, belki ben onları yanlış yerde kullanıp Allah'ın bana olan sevgisini kaybederdim. Az verseydi belki de isyan ederdim Allah Teala'ya. Ama bakıyorum, görüyorum ki Allah'ın bana verdiği her şey benim için yeterli. Ve kişi Allah'ın verdikleriyle mutlak bir doyuma ulaşıyor. Sonra dördüncü gök katına ulaşan ruh orada her çıkışta orada kalmaya başlar. Beşinci kata çıkamaz. Ne zaman ki beşinci defa %7 nur birikimi gerçekleşir, kişi Allah'tan razı olur. Radiye. Ve ruh beşinci gök katına ulaşır. Nefs mi? Nefs fizik vücudun içinde hala bir rehinedir. Ruh beşinci gök katına ulaşıyor. Allah'tan razı oluyor kişi. Nefsin kalbinde 5 defa %7 nur birikimi, fazilet birikimi, bir %7 daha nur birikimi, 6. defa %7 nur birikimi, nefsi merdiye, Allah da o kişiden razı oluyor. Radiyeten merdiye, Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi. Fecr 27, 28, 29, 30'da Allah Teala şöyle söylüyor: "Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyyeh fethuli fi ibadi vethuli cenneti." Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Üç vücudumuza verdiği üç yemini Allah Teala burada açıkça söylüyor. Nefs için nefs tezkiyesi tezkiye ol diyor. Ruh için Allah'a geri dönüş, Rabbine geri dön diyor, rücu et diyor. Fizik vücut için şeytana kul olmaktan kurtulmak, Allah'a kul olmak ahdin gereği. Sen de kullarımın arasına gir, bana kul ol, kullarımın arasına gir diyor. Bunları yapan kişi için sonuç ne? Allah'ın cennetine girmek ve cennetime gir diyor. Ne oldu kişi? Allah'tan razı oldu. Beşinci katta ruh. Allah da ondan razı oldu. Ruh altıncı katta. Sonra ne oldu? Sonra
Ruh yedinci gök katına ulaşır. Yedinci gök katına elinde bir kılıçla ulaşır ve zemin kattaki ana dergâhta, devrin imamının dergâhında gördüğü altın kapıyı orada da aynen görür. Yedinci katta da aynı kapı var. Fakat farklılıkları var. Yedinci kattaki kapı levh-i mahfuza göğün yedinci katına giriş kapısıdır. Fetih kapısıdır. Ve aşağıdaki kapıdan farklı olarak bu kapının altında yedi tane beyaz mermer basamak var. Ve iki trabzan var. İki trabzanın arasında da merdivenlerin üzerinde beşinci merdiven basamağının üzerine rastlıyor. Beşinci ve dördüncü ile beşinci arasında ya da bir altın zincir iki trabzanı birbirine bağlıyor. Üzerinde de yedi tane altın bakla var. Yaklaşık 30-35 santim genişliğinde, bilek kalınlığında altın zincir. Ve bu altın zincir trabzanı bir boydan bir boya kaplıyor. Bir baştan bir başa, birinci sağda soldakinden sağdakine ulaşıyor. Ve oraya ulaşan evliya namzedi olan ruh o altın kapının altın zincirin üzerine bir defa vuruyor kılıcı ve altın zincir ikiye ayrılıyor. Arkada kilitli gibi görünen kapı altın zincirin ikiye ayrılmasıyla birlikte ardına kadar açılıyor ve fetih kılıcıyla birlikte uçarak o evliya namzedi fethini tamamlıyor. Açık altın kapıdan içeriye uçarak giriyor. Ve daha sonra tavandan öteye çıkacaktır. Tavandan öteye çıkıyor ve bulunduğu yer zikir, affedersiniz, kader hücreleridir. Bal peteklerine son derece benzeyen bir sonsuz petekler dizisiyle karşı karşıyadır kişi. Her biri 24 saatlik bir zaman parçasını ifade ediyor. Bu zikir hücreleri. Onları geçen kişi ikinci aleme geliyor. Burası Ümmül Kitap'tır. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap boşlukta duruyor. Arşı tutan melekler onu boşlukta tutuyorlar ama görünmüyorlar. O kitabın altında bir kürsü, kürsünün etrafında kürsüye dayalı olarak oturan 60 kişi devrin imamının sağında ve solunda başlıyor sıra. Kürsünün her tarafını dolaşıyor 60 kişi ve Ümmül Kitap hakkında bilgi alıyorlar. Üçüncü alem Kudret Denizi, dördüncü alem Makam-ı Mahmud, beşinci alem Divan-ı Salihin, altıncı alem zikir hücreleri, yedinci alem İndi İlahi, Allah-u Teala'nın katı huzur namazının kılındığı yer ve en üst nokta Sitret-i Müntaha, varlıklar aleminin sonu. Ruh Sitret-i Müntaha'ya ulaşıyor ve Sitret-i Müntaha'yı açtıktan sonra Allah'ın zatına ulaşıyor. İşte Allah'ın zatına ulaştığı zaman kişi 21. basamaktadır. 14. basamakta başlayan seyri sülük 15. basamakta birinci kata, 16. basamakta ikinci kata, 17. basamakta üçüncü kata, 18, 19, 20, 21. basamaklarda 4., 5., 6., 7. kata çıkıyor ve Allah'a ulaşıyor. 21. basamak. Bundan sonra ne oluyor?
Allah'a ulaştı, Allah'ın zatında yok oluyor. Allah Teala bu konuda iki isim kullanmış. Birisi Allah'a sarılmak, ikincisi sığınağa sığınmak. İşte Nisa 175 Allah Teala buyuruyor, kim Allah'a ulaşmayı ve ona sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır, iletir, vasıl eder. Kim Allah'a ulaşmayı ve ona sarılmayı dilerse diyor. Öyleyse ulaşmak tamamlandı. Ruh Allah'a ulaştı. Evvela Allah'a yönelmişti. 14. basamağa kadar geldi. 3. basamaktan 14. basamağa kadar Allah'a yönelerek geldi. Ve Allah'a yönelme 14. basamakta tamamlandı. Ve 14. basamakta Allah'a ulaşma başladı. Allah'a ulaşma için ruh yola çıkmıştı. Ne diyordu Sebe 39? Affedersiniz, Nebe 39. Zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaza ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittehaz eder. Ve Allah'a ulaştığı zaman Allah o kişinin ruhuna meab olur. Allah'ın zatına ulaşan ruha Allah meab oldu. Sığınak oldu. Kaf suresinin 32, 31 ve 32. ayetlerinde Allah Teala diyor ki ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid haza ma tuadune li kulli evvabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Yani buyurun içeri girin. Li kulli evvabin hafiz. Bütün evvap olanlar için. Sığınağa sığınmış olanlar için. Ve hafiz, başların üzerinde bir muhafız taşıyanlar için. Sığınağa sığınmış, sığınak meaptır. Meaba sığınan da evvaptır. Sığınmış olan demek. İşte böylece ruh Allah'ın zatına ulaşmakla kalmıyor. 21. basamakta ulaşma işlemi tamamlanmıştır. Bu akşamki konumuz olan Allah ile olan ilişkilerimizdeki Allah'a yönelme ve ulaşma tamamlandı. Ulaşmanın ötesinde sığınma söz konusu. 22. basamakta kişi velayete ulaşmıştır. Allah'ın velisi olmuştur. Kim Allah'ın zatında yok olursa Allah'a ulaşan herkesin ruhu Allah'ın zatında yok olur. Yani Allah'a sarılır. Evvab olur kişi. Sığınağa sığınmış olur. Allah'ın zatında yok olmak, sığınağa sığınmak demek, evvab olmak demek. Burası velayetin birinci makamıdır. Fena makamı. Sonra Allah Teala size bir taht verir ve beka makamının sahibi olursunuz. Sonra Allah Teala zikrinizi arttırmanıza yardım eder. Zikriniz günün yarısını geçer. Zühd sahibi olursunuz. Zühd makamının sahibi olursunuz. Zahit olursunuz. Sonra Allah Teala başka nimetler verir size. Fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Ve böylece muhsinlerden olursunuz. Nefsinizin kalbinde fena makamındaki nurlar %61'i, beka makamında %71'i, zühd makamında %81'i, muhsinler makamında fizik vücudunuzun tesliminde %91'i olur.
Peki ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman nefsinizin kalbinde ne kadar nur birikimi olmuştu? %49.

%49 nurlar nefsinizin kalbinde. Bu nurlar nefsinizin kalbinde faziletler adıyla yer almış oluyor. %2 de huşuda kazandığınız rahmet. Böylece nefsinizin kalbinde %51 nur olarak Allah'a ulaştınız. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Nefsinizin kalbinde %51

%71, %51 nur birikimiyle Allah'a ulaştınız. Fena makamında bu nur %61'e çıktı. Sonra beka, züht, muhsinler makamlarında %91'e ulaştı. Bundan sonra daim zikre ulaşacaksınız. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Daha sonra Allah Teala size göğün bütün katlarını gösterecek. Ve Sitr-i Müntaha'yı gördüğünüz zaman Tövbe-i Nasuh'a çağrılacaksınız. Ve dört mertebe daha nefsinizin kalbi müzeyyen olacak. Ulu'l-Elbab makamında bir mertebe, İhlas makamında 7 mertebe daha müzeyyen olan nefsinizin kalbiyle birlikte nefsinizi Allah'a teslim etmiş olursunuz. Tövbe-i Nasuh'a davet edilirsiniz. Tövbe-i Nasuh'ta 4 mertebe daha müzeyyen olur kalbiniz ve ruhunuz, fizik vücudunuz ve nefsinizden sonra iradeniz de Allah'a teslim olmak için hazırdır. İradenizi Allah'a teslim edersiniz ve irşat makamının sahibi kılar Allah Teala sizi. Böylece hedefler tamamlanmış olur. Bir insanın dünya hayatına ulaşabileceği, normal standartlardaki bütün insanların ulaşabileceği en üstün makama sahip olmuş durumdasınız. Allah Teala sizi irşat makamına tayin eder. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi olursunuz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde olaylar dizisi buraya kadar geliyor. Bu konuşmamızda hamdolsun ki Allah'a yönelmeyi ve Allah'a ulaşmayı sizlere anlatmak imkanına kavuştuk. Bu beraberlik için Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi kılması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.

0: Kato.
1: El-Fatiha me as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileyerek sözlerimize başlıyoruz inşallah. Bu akşamki konumuz nefs tasfiyesi. Nefs tasfiyesi, nefsimizin kalbindeki bütün afetlerin yok edilmesiyle mümkündür. Daimi zikre ulaşmadan hiç kimse nefsini tasfiye edemez. Nefs tasfiyesi daimi zikirle, zikri daimle birlikte bir müessesedir. Zikir, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye ard arda tekrarlamaktır. Allah'ın isminin tekrarı. Allah'ı zikretmek, o kelimenin tekrarıyla mümkündür. Nefs tezkiyesinin ve tasfiyesinin sağlanmasında temel unsur budur. Ama bir insan Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah-u Teala'nın ismini zikrediyorsa, söylüyorsa mutlaka tezkiye ve tasfiye olacak değildir. Çünkü tezkiye de tasfiye de şarta bağlıdır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bu hedeflerin hiçbirine ulaşamaz. Nefs tezkiyesi bahsimizde olayı anlatmıştık. Şimdi çok özet olarak geçelim. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden cehennemden kurtulamaz. Allah'a ulaşmayı dilediği anda cehennemden kurtulmuştur. Bu kişinin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. İşte kısaca nefs tezkiyesinin yapıldığı noktaya kadar beraberce gelelim. Sonra da tasfiyeyi anlatalım. Birinci basamakta olaylar yaşanır. İkinci basamakta olaylar değerlendirilir. Kişi tavrını koyar ortaya. Üçüncü basamakta da insanların %90'dan fazlası seçilir. Affedersin, üçüncü basamakta değil, ikinci basamakta seçilirler. Bu seçilenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onlar üçüncü basamağa ulaşırlar. Üçüncü basamağa ulaşan herkesin üzerine Allah-u Teala rahim esmasını tecelli eder. Bu tecelli o kişilerin görme, işitme ve idrak hastalarındaki engellerin alınmasını, görme, işitme ve idrak uzuvlarındaki engellerin de alınmasını mutlaka sağlar. Bu noktadan sonra Allah o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a, kalbini o kişinin Allah'a çevirir. O kişinin göğsünden kalbine, göğsünü yararak Allah'a teslim olması için bir nur yolu açar. Bu noktadan sonra burası 10. basamaktır. 11. basamakta o kişi zikrederse bu zikirle o kişinin kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı ulaşır.
ve o kişinin kalbine rahmet nuru sızmaya başlar. %2 sızdığı zaman bu kişi huşu sahibi olur. Huşu sahibi olan bir kişinin nefsinin kalbinde %2 rahmet nuru mutlaka oluşmuştur. Kimdir huşu sahipleri? Allah Teala huşu sahiplerini tarif ediyor. Diyor ki: "Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihum ve ennehum ileyhi racun." O huşu sahipleri ki Allah'a milaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde iman ederler. Bu ruhlarını hayattayken mutlaka Allah'a ulaştıracaklarına, Allah'a milaki kılacaklarına, ilka edeceklerine kesin şekilde inananlardır diyor Allah Teala. Bu noktadaki kişi bir, Allah'a inanıyor. İki, Allah'a insan ruhunun hayattayken ulaşmasına inanıyor. Üç, bunun üzerine farz olduğunu kesin olarak biliyor. Dört, eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse, Allah'ın o kişi, kendisinin ruhunu mutlaka kendisine, Allah'a ulaştıracağına kesin şekilde inanıyor. İşte böyle bir insan, Allah'a ulaşmayı diliyor ve onun hastaları ve uzuvları açılıyor. Bu kişi irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlıyor. Ve nefsinin kalbindeki %2 rahmet birikimiyle mürşidini Allah'tan sorma hakkını kazanıyor. Soruyor hacet namazını kılıp Allah mutlaka ona mürşidini gösteriyor. Ve bu kişi mutlak olarak mürşidine ulaşıyor. Mürşide ulaşmak farz Kur'an-ı Kerim'imize göre. Ve kişi mürşidine ulaştığı zaman kalbinin içine Allah-u Teala imanı yazıyor. Ve başın üzerine devrin imamının ruhu gelip yerleşiyor. Kendi ruhu da vücudundan ayrılıp mürşidinin dergahına ulaşıyor. Sonra oradaki kısa bir ikametten sonra ruh oradan devrin imamının dergahına ulaşıyor. Oradaki onarlık insan ruhları saflarından birinde yerini alıyor. Kim bunlar? Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dilemeyenler için böyle bir şey mümkün mü? Hiçbir şekilde mümkün değil. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu müstesna olaylardan, olgulardan faydalanırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki Allah Teala bize bunları öğretti. Nefs tasfiyesinin temelinde zikir vardır. Zikir farz mıdır? Zikir farzdır sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala buyuruyor ki "Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila." Müzemmil 8. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Bu Allah'ı ara sıra zikretmektir. Peki günün yarısından daha fazla zikretmek, yani zahit olmak farz mı? Evet, farz. Allah-u Teala buyuruyor ki ya eyyühellezine aminus kürullâhe zikren kesîrâ. Ey amin olanlar, Allah'ı
çok zikirle zikredin. Yani günün yarısından daha fazla Allah'ı zikredin. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Allah'ı çok zikirle zikredin. Günün yarısından daha fazla Allah'ı zikredin. Peki daimi zikir farz mı? O da farz. Allah Teala Nisa 103'te diyor ki: "Feskurunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim." Ayaktayken de, otururken de, Yunus'u yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ı devamlı zikretmekte, kesintisiz zikretmekte farz. Ve bütün bunların ötesinde zikir, yani konumuz olan nefs tasfiyesini sağlayacak olan ibadet müessesesi, bütün ibadetlerden daha üstündür. İşte Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala şöyle buyuruyor: "Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat innes salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve ale zikrullahi ekber." Allah-u Teala buyuruyor ki, sana kitaptan vahyettiğim şeyi onlara oku, anlat, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek, zikrullah, namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de, bu iki zikirden de daha üstündür. En üstün olan Allah'ı zikretmektir. Allah, Allah, Allah diye Allah'ın adını zikretmektir. Öyleyse nefs tezkiyesinin ve tasfiyesinin gerçekleşebilmesi bu standartlarda olur. Kişinin nefsinin kalbinde %7 fazıl birikimi olduğu zaman ruh birinci gök katına ulaşır. İkinci defa %7 nur birikimi olduğu zaman ruh ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimlerinde ruh 7. gök katına ulaşır. 7 tane alem geçer ve Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Bu noktada o kişinin nefsinin kalbi %51 nurla dolmuştur. %49 fazıl, %2 rahmet birikimi. Bu akşam sizlere bundan sonrasını anlatmak istiyoruz. Nefs tezkiyesinin ötesini, nefs tasfiyesini. Söylediğimiz gibi nefs tasfiyesi de zikirle gerçekleşen bir olgudur. Ama tasfiye için daimi zikre ulaşmak farzdır. Yetmez. Nefsin tezkiyesi Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın sözü var, onları mutlaka kendisine ulaştıracak. Kişinin Allah'a ulaşabilmesi, yediden gök katını aşabilmesi için nefsinin kalbinde %51 nur birikimi şart. Allah-u Teala da madem ki kişiyi kendisine ulaştıracağına dair garanti veriyor, o zaman bu garantinin ışığı altında bakıyoruz olaya. Allah o kişinin nefsini tezkiye etmeyi garanti ediyor. Şeytanın o kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar
ona bir zarar vermesine Allah Teala kesinlikle müsaade etmiyor. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala şöyle söylüyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizi, Allah'a ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de teslim edecek bir dizayn içinde oluşturmaya çalışın. Asıl hedeflere o zaman ulaşırsınız. Ruh, Allah-u Teala'ya ulaştı. Daha açık bir ifadeyle Allah-u Teala tarafından ulaştırıldı. Bu nefsin tezkiyesidir. Bundan sonra ne olur? Kişi daha çok zikredecektir. Bu daha çok zikir, o kişinin ruhunun, Allah'ın katında yeniden yerleştirilmesini ifade eder. Allah'ın katında o, Allah'ın zatında kaybolup da tekrar indi ilahide oluşan bu ruha Allah-u Teala bir taht ihsan eder. İşte bu tahtlar oraya Allah'a ulaşan ve Allah'ın zatında yok olan bütün ruhlara verilir. Onlar indi ilahinin orada kalan kesimidir. Ve bu aşamada o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51'den 61'e kadar yükselir. Bu noktadan sonra ne olur? Kişi Allah-u Teala'yı daha çok zikreder. Bu zikir günün yarısını geçmedikçe kişi bundan sonraki kademelerin hiçbirine ulaşamaz. Ne zaman o kişinin zikri günün yarısını aşarsa, o zaman bu kişi zahit olur, zühd sahibi olur. Allah-u Teala negatif zühdü anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de, Yusuf Suresinin 20. ayet-i kerimesinde. Böyle bir dizaynı yer yerine hepimiz oturtmalıyız. Diyor ki Allah-u Teala, onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme sattılar diyor Allah-u Teala. Züht, herhangi bir şeye değer vermemek, başka bir şeyi o şeyden üstün tutmak manasına geliyor. İşte ne zaman bir insan Allah'ı kendisinden üstün tutarsa ve bunun ispatı hüviyetinde günün yarısından daha fazla Allah'ı zikrederse, o zaman ne olur sevgili kardeşlerim? Günün yarısından daha fazla Allah'ı zikrettiği zaman o kişi zahit olur. Günün yarısından daha fazla Allah'ı zikrettiği zaman zahit olur. Allah'a değer verdiğini
kendisine daha az değer verdiğini, dünyaya daha az değer verdiğini, her gün Allah'ı günün yarısından daha fazla zikretmekle ispat eder Allah-u Teala'ya. Bu makam zühd makamıdır. Kişinin nefsindeki nurları %61'den alır, %70'den fazlaya çıkarır. Bu kişi eğer zikrini arttırmaya devam ederse bir gün zikri daha çok öteye geçecektir. Daimi zikre doğru yoluna devam edecektir. İşte bu devam sırasında nefsinin kalbindeki nurlar devamlı artacaktır. Ne zaman bu kişinin nefsindeki nurlar %80'i aşarsa, bunun için mutlaka daha önce kişinin günün yarısından daha fazla zikre ulaşmış olması gerekir. İşte o zaman sevgili kardeşlerim, fizik vücut da Allah'a teslim olur. Bir fizik vücudun Allah'a teslimi demek, o fizik vücudun nefsindeki bütün afetlerin yok olması, yani o kişinin tasfiye olması manasına gelmez. Kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %80'i aştığı zaman fizik vücut nefsin kalbinde hala %19 karanlık olmasına rağmen, afetler mevcut olmasına rağmen onları kale almaz, dikkate almaz. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. İşte bu nokta o kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği noktadır. O kişi muhsin olmak şerefine ermiştir. Allah Teala diyor ki "Femen ahsenu dinen mimmen eslemu vechehu lillahi ve huve muhsinun." O kişi ki muhsinlerden olmuştur ve içini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Fizik vücudu bundan daha muhsin olan kim vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu bir teslimiyet müessesesidir. O kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesi. Burada acaba bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler mi? Suali geliyor akla. Hepsi teslim etmişler sevgili kardeşlerim. Allah Teala Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Habibim onlara, o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Kişi zikrini arttırmaya devam ederse, iradesini kullanarak, Allah'tan yardım isteyerek, hep içindeki sesle Allah kelimesini söylerse,

ne olur? Daimi zikre ulaşırsa ulul elbap olur. Ulul sahipleri demek, elbap da lübler demek. Lüb, bir insanın beş duyusunun ötesindeki bir farklı duyu organıyla, kalbiyle bir şeyleri hissetmesi, yaşamasıdır. Buradaki duyular %100 kalple alakalıdır. Kimdir ulul elbab? Allah Teala tarif veriyor. Li ulul elbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. İşte ulul elbab olmak bu standartlarda. Peki bütün sahabe ulul elbab olmuş mudur? Daimi zikrin sahibi, zikri daimin sahibi olmuş mudur? Olmuştur. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala sahabeden bahsediyor. Onlar sözü dinlerler, sözün asil olanına tabi olurlar, itaat ederler. Onlar hidayete erdiler ve ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar. Peki bu daimi zikre ulaşan herkes daimi zikre ulaştığı zaman nefs tasfiyesini gerçekleştirmiş midir? Hayır, gerçekleştirmemiştir. Ulul elbab makamında bu kişiye yerlerin melekûtu gösterilir. 7 kat cehennem gösterilir. Ulul elbab makamında bu kişiye devrin imamının dergahı gösterilir. 6 kapı ve oradaki eğitim görenler, orada seyri sülükte bulunanlar, ruhlar devamlı olarak değişirler. Allah'a ulaşmak için yola çıkılır. 7. gök katından Allah'a ulaşan ulaşır. Geri kalanların yerine zaten yenileri o zamana kadar gelmiştir. Orada dergâhta yerini almıştır. Onlar seyri sülüktedir. Seyri sülük kıyamete kadar hiç bitmeyecek bir müessesedir. Seyri sülükün gerçekleşmesi ise zikir adlı bir müesseseye bağlıdır. Bir insanın ruhunun Allah'a ulaşması nefs tezkiyesinde tamamlanır. Bu akşamki konumuz nefs tasfiyesi. Kişi daimi zikre ulaşmıştır. Ulul elbab olmuştur. Ulul elbab olursa ne olur kişi? İlmel yakin bitmiş olur. Aynel yakine adım atmış olur. Yani görerek yakin hasıl etmek. Burada Allah Teala'nın nimetleri o kişinin kalbinin üzerinde tesir etmekle başlar. O kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %100'e ulaşmıştır. Hiçbir karanlık nokta kalmamıştır o kişinin nefsinin kalbinde. Allah'ın nurları tamamen nefsin kalbine hakim olmuştur. Allah'ın nurları sadece nurlar nefsin kalbinde olduğu için afetlerin hepsi kalbi terk etmiştir. %100 afetten arınmıştır kalp. Yani o kişinin nefsinin kalbi ruhun kalbi gibi olmuştur. İsimleri fazıldır. Ruhun kalbindekiler ise Allah Teala'nın başka nurudur. Ruhların kalbi

hasletlerle doludur. Nefslerin kalbi ise afetleri yok ettikçe %2 rahmetin ötesinde hep fazıllarla dolacaktır. Fazıllarla hasletler birbirine eşdeğer iki müessesedir. Hasletler ruha aittir, fazıllar nefse aittir. Daimi zikri ulaşan bu kişi demek ki evvela kalbindeki afetler yok edilmiş olan birisidir. Bunun yerine kalbe fazıllar dolmuştur. Bu sebeple o kişinin kalbinde daimi zikir sebebiyle afetler kalmadığı için Allah-u Teala ona mükafatlar verir. Bu noktadaki mükafat, Allah-u Teala tarafından verilen mükafat, o kişinin kalp gözünü açmaktır, kalp kulağını da açmaktır. Yani o kişi Allah'ın söylediklerini artık işitmeye başlar ve o kişi Allah'ın gösterdiklerini görmeye başlar. Ulul Elbab makamının 4 temel şartı, temel vasfı bunlardır. Daimi zikir, nefsin afetlerinin yok edilmesi, kalp gözünün açılması, kalp kulağının açılması. Bu vasıfların sahibidir kişi. Bu vasıf şartları, bu vasıflara ulaşan kişi, 3 tane de sonuca ulaşır. Bir, bu kişi ehli tezekkür olmuştur. Allah-u Teala ile her an konuşmak imkanının sahibidir. Allah-u Teala diyor ki, فَسْأَلُوا اَهْلَ الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Eğer bilmiyorsanız, zikir ehline sorun. Zikir ehli, Allah ile her zaman konuşan insanlardan oluşur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın indinde bir hedefe ulaşmak söz konusuysa, hedeflerin en güzeli daimi zikre ulaşmaktır. Ulaşan kişi ehli tezekkür olur. Her an Allah ile konuşmak imkanının sahibi olur. Bu Allah-u Teala'nın ona en büyük lütfudur. Her an Allah'tan dilediği her şeyi sorabilir. Allah'tan aldığı cevapları da kendisine sual soranlara birer birer ulaştırır. İnsanlar onu ulaştırdıklarıyla mutluluğu yaşarlar. Sevgili kardeşlerim, ulul-elbab olmak bu kişiye ikinci bir sonuç daha sağlar. Bu kişi ehli hayır olmuştur. Neden? Daimi zikirdedir. Zikir yapmak, zikir yaptığınız sürece size derecat kazandıran bir işlevdir. Derecat kazanmak ise hayırdır. Derecat kaybetmek şerdir. Derecat kazanmak hayırdır. Bu kişi daimi zikrin sahibi ise her an derecat kazanıyor. Bu sebeple ehli hayır olmuştur kişi. Sonra sevgili kardeşlerim, başka ehli hikmet olmuştur. Ehli hüküm olmuştur bu kişi. Ehli hikmet ve ehli hüküm aslında aynı kapıya çıkar. Aynı kökten gelen iki kelime kullanıyoruz. İki ayrı cepheden kişiyi alakadar eder. Bu kişi hakem olduğu zaman, hakem tayin edildiği zaman herhangi bir olayda Allah'tan sorarak kararı tebliğ edeceği için adaletle hükmeder. Bu kişi hakim olduğu zaman da davada Allah'tan sorarak
karara ulaşacaktır. Gene adaletin sahibi olur. Bu sebeple ehli hükümdür. Öbür taraftan bu kişi Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığı zaman 28 basamakla alakalı olan hangi ayeti görürse görsün, o ayetin 28 basamağın hangisine ait olduğunu bir bakışta ortaya koyar. Allah Teala ona derhal işaretini verir. Öyleyse üçte sonuca ulaşıyor bu kişi. Dört vasıf şartının sahibi bu vasıfları mutlak olarak kazanmış. Bu dört vasıf ona üç tane sonuç sağlıyor. Ehli tezekkür olmak, ehli hayır olmak, ehli hüküm olmak. Burası Ullelbab makamı, yerlerin melekutu tamamlandıktan sonra o kişiye gökler gösterilmeye başlanır. Ullelbab makamı tamamlanmıştır. Bu makamdan sonra İhlas makamı gelir. Kişi göklerin melekutu birinci gök katı göstermeye başladığı andan itibaren artık yeni bir makamın sahibi olmuştur. Bu makam ihlas makamıdır. Kişi muhlis olmuştur. Allah Teala bütün insanların muhlis olmasını da farz kılıyor ve bütün sahabe muhlis olmuşlar. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah Teala'nın dizaynı ve bu dizaynın sahabede tecellisi o hedefe ulaşmak. Allah Teala bütün sahabenin o hedefe ulaştığını, muhlis olduğunu söylüyor. Bakara suresi 139. ayet-i kerime. Onlara deyin ki diyor Allah Teala, Allah sizin de Rabbiniz, bizim de Rabbimiz. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. Göğün yedi katını da Allah Teala onlara göstermiş. Yedinci gök katında olay Sitretil Müntaha'ya kadardır. En son gösterilen şey Sitretil Müntaha'dır. Sitretil Müntaha'yı gören muhlis kulu Allah-u Teala'nın tövbeyi nasuha davet edilir. Nasıl bir insan mürşidin önünde tövbe etmişse, mürşidin söylediklerini tekrar etmek suretiyle tövbe etmişse, burada da bir tövbe söz konusudur. Artık mürşidin önünde değil, Allah'ın önünde tövbe edilmiştir. Bu tövbe Allah-u Teala'nın huzurunda yapılan tövbeyi nasuhtur. Allah-u Teala diyor ki Tahrim Suresinin 12. ayet-i kerimesinde öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun. Yani değişmeyen, değişmesi mümkün olmayan bir tövbe olsun. Mensuh olmasın, nasuh olsun. Allah-u Teala'nın dizaynı böyle bir tövbenin sahibi olan kullarına
yapacağı yardımdır. Kim tövbe-i nasuhla tövbe ederse, bu kişi bu noktadan sonra tövbe-i nasuhla tövbe ettikten sonra salih makamı sona erer. Affedersiniz, ihlas makamı sona erer ve kişi salih makamının sahibi olur. Salih makamında Tahrim Suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın anlattığı gibi Allah o insanın günahlarını örter. Bu günahlar tabiyetten sonraki işlediği günahlardır. Sonra o kişinin üzerine salah nurunu verir. Bu kişinin başının üzerinde zaten bir nur vardı. Kimin ruhuydu? Devrin imamının ruhu başının üzerinde kendi nurunu, kendi ruhunu taşıdığı için o ruh bir nurdur. Bu kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhu da var. Devrin imamının ruhuna ait olan nur da var. Bu o kişinin başının üzerindeki nur. Ondan sonra Allah Teala o kişiye salah nuru veriyor. İkinci bir nur oluşuyor. Birisi sağında, birisi ön tarafında. Ve bu insanlar Allah Teala'dan talepte bulunuyorlar. Ya Rabbi bize mağfiret eyle diye. Allah Teala dördüncü işlem olarak o kişiye mağfiret ediyor. O kişinin günahlarını sevaba çeviriyor. Peki olay ne? O kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi. Böyle bir sevaba çevirme olgusu. Bu tamamlandığı zaman Allah Teala kişiyi teslim alır. Ve kişinin iradesini de teslim etmesiyle teslim tamamlanır. Yani salah makamında birinci işlem günahların örtülmesidir. İkinci işlem salah nuru verilmesidir. Üçüncü işlem günahların sevaba çevrilmesidir. Dördüncü işlem o kişinin iradesinin Allah-u Teala tarafından teslim alınmasıdır. İradesi de teslim alınan kişi ancak bu teslim yapıldıktan sonra, gerçekleştikten sonra Allah-u Teala'nın bir davetine muhatap olur. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi olur. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi olur. Bu kişi mürşit olmak şerefine ermiştir. Başkalarına tövbe verme yetkisinin sahibi olmuştur. Böylece bu kişi daimi zikre ulaştıktan sonra nefsinin kalbi ulelvap makamında 7 mertebe müzeyyen olmuştur. İhlas makamında 7 mertebe daha müzeyyen olmuştur. Birincisinde yerlerin melekutu, ikincisinde göklerin melekutu gösterilerek salah makamında da bu kişi 5 defa daha kalbi müzeyyen olan bir insandır. 5 işlevde. Böylece o kişinin nefsinin kalbi daimi zikre ulaştıktan sonra 19 mertebe müzeyyen olur. Kişi irşat makamının sahibi kılınır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşat makamının sahibiydiler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
nefsin tezyini bu son kademede tahakkuk eder. Nefs tezyin edilir. 19 mertebe tezyin edilmesi burada sada makamının iradenin teslimi noktasında tamamlanır ve Allah Teala'nın irşat makamına tayiniyle son bulur. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşat makamının sahibiydiler. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu realize ediyor. Diyor ki Allah Teala o sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi, bir de ensara ve maciline ihsanla tabi olanlardandı. Ensar ve maciline tabi olanların adı tabi'in. Hepsinin adın cennetine gideceklerini söylüyor Allah Teala bu ayet-i kerimede. Tabi'inin de irşat makamına sahip olduğu kesin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Yarenlik etmek üzere. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı diliyoruz Allah Teala'dan. Allah'ın dizaynı açık ve kesin bir dizayn sevgili kardeşlerim. Sadece huzur içinde olmanızı, mutlu olmanızı istiyor. Unutmayın ki mutluluğun yolu başkalarını mutlu etmekten geçer. Başkalarını hangi ölçüde mutlu edebiliyorsanız o kadar mutlu olabilirsiniz. Öyleyse hepinizi çok seviyoruz. Bu sevgimizin her zaman var olduğunu düşünün. Hepinizin muhtevasına aldığını düşünün. Sevelim ve sevilelim sevgili kardeşlerim. Eğer seversek, sevinirsek o zaman mutlu oluruz. Mutluluğun sevgiden başka bir yolu yoktur. Hiç kimse nefret ederek mutlu olamaz. Nefret etmek zaten mutsuzluğun simgesidir. Nefret, mutsuzluğu kamçılayan, oluşturan temel faktörlerden biridir. Neden insanlar birbirine düşman oldular? Nefslerindeki afetler sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah yolunda başkalarına hizmet etmek için yaşayın. Unutmayın ki siz başkaları için ne yapabilirseniz, başkalarını hangi ölçüde mutlu ederseniz, onlara hangi ölçüde onları mutlu edecek olan şeylere ulaştırabilirseniz, Allah da size o kadar mutluluk verir. Öyleyse başkaları için yaşamaya başlayın. Eğer başkaları için yaşarsanız, çok güzel şeyler olduğunu göreceksiniz. Başkaları için yaşarsanız, her şeyin en güzel standartlarda gerçekleşeceğini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevin. Düşman taraflar görürseniz eğer, sakın o düşmanlardan birinin yanında olmayın. İkisinin de yanında olun. Ve mutlaka ikisinin arasını yapmaya çalışın. Onları birbirine dost kılmaya çalışın. Her ikisine de dost olun. Onları da birbirine dost kılın. Öğrensinler ki eğer sevmezlerse mutlu olamazlar. Konunun kaynağı sevmek sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olmalısınız. Allah için yaşamalısınız. Allah için hem güzelliklerin sahibi olmalısınız, hem de bu güzellikleri etrafa dağıtmalısınız. İnsanların mutluluğu sizin temel dizaynınızın içinde olmalı.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizlerle birlikteyiz. Sizlerle birlikte bir mutluluğu yaşıyoruz. Huzuru yaşıyoruz. Her şey o kadar güzel ki. Sizlerle birlikte başka insanlara huzur vermek için el eleyiz sevgili kardeşlerim. Onlar bilmiyorlar. Allah'ı tanımıyorlar. Sevmeyi bilmiyorlar. Çünkü çocukluklarından beri nefretle büyüdüler. Ve bir karanlık dünyada yaşıyorlar. Sizler güneşlerin açtığı, lodosların estiği, poyraz rüzgarlarının fırtınalarının değil, okşayıcı lodos rüzgarlarının estiği bir güzel dünyada yaşıyorsunuz. Başkalarına da öğretin. Onlara sorun neden mutsuz olduklarını. Biz deyin size mutluluğun yolunu gösterebiliriz. Sizi mutlu edecek olan biz değiliz. Allah'tır. Ama siz buna layık olmak için çalışmak mecburiyetindesiniz. Liyakatiniz konusunda ne kadar çalışırsanız hedefe o kadar yürüyebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki Allah Teala her şeyi o kadar güzel dizayn etmiş ki bu dizaynı yaşadığınız zaman her şeyin en güzeliyle karşılaşacaksınız. Her şey sizi mutlu etmek için seferber etmiş gibi olacak. İşte böyle bir dünyada bir güzelliği yaşayabilmeniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizin etrafınıza sunabileceğiniz mutluluk kadardır. Herkesten daha mutlu olabilmek elinizde. Diyelim ki o gün 20 tane insanla karşılaşacaksınız. Her birine onları mutlu edecek olan bir şeyler söylesiniz. Ne kaybedersiniz ki? Ama kazancınız çok olacak. Neden? Çünkü Allah Teala siz etrafınıza ne kadar mutluluk verirseniz Allah da size o kadar mutluluk verir. Ama karşınızdakine, etrafındaki insanlara ne kadar mutluluk verirseniz siz de o kadar huzursuz olursunuz. Çünkü bu sefer onlara verdiğiniz huzursuzluğun misli size de ulaştırılır. Allah Teala kalbinize huzursuzluk verir. Ruhunuzda nefsinizi azap eder. Huzursuzluk vermeye çalışan insan hep huzursuzdur. Spiral giderek büyür. Öyleyse bunun yolunu geldiğine oturtun sevgili kardeşlerim. Yolu sevmekten geçer. Severseniz hedefe gidersiniz. Allah için olun ve sevin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Etrafınızda insanlar var. 20 kişi olsa her birine vereceğiniz mutluluğun İki katını geri alacaksınız. Alın her birinin yaşadığı mutluluğun 40 katını yaşayacaksınız. Niçin yaşayacaksınız? Onlara
O mutluluğu verdikçe Allah Teala da size huzur verir. Mutluluk verir. Ruhunuz da nefsinize huzur verir. Böylece her biri için iki kat Allah ve ruhunuzun size verdiği ya da başınızın üzerindeki devrin imamının ruhunun verdiği mutluluk. Her şey huzurun ve mutluluğun bir yansıması şeklinde tecelli eder. Başkalarına mutluluk vermeye çalıştıkça asıl mutlu olan siz olursunuz. Sevgili kardeşlerim, kime ne verirseniz Allah Teala onu kat kat size iade edecektir. Birisine bir para yardımı yaparsanız hiç beklemediğiniz yerden ondan daha fazlası size gelir. Yeniden yaparsanız yeniden gelir. Veren el daima üstündür. Allah'ın katında o daha çok sevinir. O başkalarına vereceği için Allah-u Teala ona daha fazla verir. Gönlü zengin olan insan yardım etmekten çekinmez. Yardımını daimi kılar. Sevgili kardeşlerim, aslında her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki. Seven insan sevinir. Seven insan mutludur. Sevinen insan mutludur. Kim başkaları için yaşarsa o Allah'ın katındaki en değerli insandır. Böyle olduğu için o kişi hayatını başkalarına tahsis ettiği için, başkalarının mutluluğu için yaşadığı cihetle o sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzelini yaşar. Allah her zaman onunladır. Her zaman ona okşayıcı bir şeyler söyler. Zaten başkaları için olabilmenin süreci nefs tezkiyesinin ötesindedir. Nefs tasfiyesindedir. Yani nefsin kalbinde %51 nuru herkes kolayca oluşturur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu kendisine ulaştırır. Ulaştırması için de o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikmesi gerekir. Ve Allah onu gerçekleştirir. O kişi de bu 7-8 aylık devre içinde dünyadaki en mutlu insanlardan biri olur. Ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar. Marifet, ruhun Allah'a ulaşmasından sonra yolu devam ettirebilmekte, dik yokuşu çekebilmekte, zikrini günün 1/3'üne kadar çıkartarak fizik vücudunu Allah'a teslim edebilmekte. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynında insan için söz konusu olan acaba nedir diye bakıyoruz. Allah Teala herkesi hep mutlu görmek ister. Huzur içinde görmek ister. Ve böyle olan insanlar başkalarına da huzur verecekleri için Allah Teala böyle olmasını hedef alır. İstediği şey bütün insanların nefslerini evvela tezkiye etmeleri, %51 nur birikimini sağlamaları, sonra da tasfiye etmeleri, nefslerinin kalbini tamamen Allah'ın nurlarıyla doldurmaları. Bütün insanlar için
Allah Teala'nın indinde güzellikler var sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu güzelliklere dikkatle bakın. Her geçen gün herkes için bir yeni güzellik Allah Teala tarafından halk edilecektir. O kişi ne kadarına layıksa. Liyakat Allah'ın yardımını getirir. Kişi hangi derecede mutluluğa layık? Ne yapıyor kişi? Acaba hayatını başkalarının mutluluğuna adamış birisi mi? Başkalarını mutlu etmek için mi yaşıyor? Onun için huzur, onun için saadet, bir hedef mi? İnsanlar zannederler ki ne de bir zengin olayım, ben de mutlu olacağım. Hayır sevgili kardeşlerim, böyle söyleyen herkesin o istedikleri parayı kazanmalarını ne kadar isterdik? Ki ellerine geçsin o para da, o parayı harcadıkları zaman da mutlu olamadıklarını görsünler. Çünkü mutluluk insanın iç dünyasında, başka insanlarla olan ilişkilerinde ve Allah ile olan ilişkilerinde bir sulh ve sükunu yaşamasıyla mümkündür. Bir insanın kendi iç dünyasında sulh ve sükuna ulaşması neyle mümkündür? Nefsiyle ruhu arasındaki ilişkinin kavgayı bitirmesiyle. Böyle bir şey mümkün mü? Elbette mümkün. Bir insan ruhunu Allah'a teslim ettiği zaman nefsinin kalbi %51 nurla dolmuştur. Bunu %80'ini 81'e çıkardığı zaman fizik vücudunu Allah'a teslim eder. O insan her gün günün %81'inde mutluluğu yaşayacaktır. Nefsini Allah'a teslim edip daimi zikre ulaştığı zaman kesintisiz bir mutluluğu yaşamaya başlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür olsun. Allah Teala bütün insanların hep mutlu olmalarını ister. Bütün kanunlarını, kaidelerini buna göre koymuştur. Bu konunun muhtevasını yaşamak isteyenlere de onu yaşamakta olup da başkalarına yaşatmak isteyenlere de Allah Teala yardım eder. Sizin etrafınızdaki insanlara bu istikametteki yardımınız hangi ölçüde çoğalırsa Allah sizi o kadar çok sever sevgili kardeşlerim. Hepiniz en güzeli yaşamak için yarışta olun. Nasıl Allah Teala sabıkunel evelin diye sahabeden bahsediyorsa Kur'an-ı Kerim'de sizlerden de bahsediyor. Sizlere sabıkunel ahirin diyor. Sayınızın da az olacağını söylüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sabıkun
Hayırlarda yapılan müsabakalarda, yarışlarda en üst boyutta başarı kazananların adıdır. Müsabakalarda yarışmış ve müsabakaları en üst düzeyde kazanmış olanlar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim için diyor ki, biz bu kitapta her şeyi kaydettik, bu kitaba yazdık, hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Demek ki Allah Teala'nın kitaba koyduğu bir kısım şeyler açık bir şekilde görünebiliyor, anlayabiliyoruz. Ama bir kısmı ayetlerin arkasındaki ayetlerin sırrında saklı. Ruha girenler, ayetlerin ruhuna girebilenler, Allah Teala'nın o ruh konusunda talep edip de sonuç alabilenler, taleplerine Allah'ın cevap verdikleri, Allah ile konuşabilenler, onlar da derece derecedir. Ulu'l-Elbab kademesi, İhlas kademesi, Salah kademesi, Salah kademesinin muhtevasının ötesinde Veli Resuller ve Nebi Resuller. Kademe kademe Allah ile ünsiyetleri daha üst, daha üst, daha üst bu boyutta olanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Etrafınızdaki herkes bu dünyada bir hayat yaşıyor. Herkesin mutluluğu birbirinden farklı. Kişinin kalbindeki afetlerin muhtevası ne kadar azalırsa, kişinin mutluluğu o kadar çok artar. Ve Allah'ın hedefi bütün insanları daimi zikre ulaştırıp, ulu'l-elbab makamının sahibi yapıp, ihlas makamının sahibi yapıp, salah makamının sahibi yapıp, onları daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu kılmak. Yalnız bunun için yaşar. Allah'ın dostları, başkalarına mutluluğu ulaştırabilmek için. İşte şimdi sizinle yarenlik ediyoruz. Gayemiz bir tane. Sizi de şu anda mutlu kılabilmek. Allah'ın güzelliklerinden, O'nun emrini yaptığınız takdirde nasıl mutluluğa ulaşacağınızdan bahsetmek gerçekten Allah'ın üstün bir mutluluğunu insana ulaştırıyor. Sizlerle beraber olduğumuz için mutluyuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bu sevgi sele içerisinde mutlu olmayan kardeşlerimiz, arkasında sakın başkalarını aramasınlar. Aramızda mutsuzlar da var mı? Aramıza yeni giren herkes elbette mutsuzdur. Onlar mutluluğun standartlarını bilmiyorlardı. Öğrendikten sonra, ne olduğunu öğrendikten sonra onu yaşayabilmek için bizim aramıza gelirler. Gelen de eğer söylediklerimizi yaparsa, zikrini artırırsa, mutlaka saadeti yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, saadet, mutluluk kimsenin inhisarında değildir. Herkes mutluluğa ulaşabilir. Yeter ki Allah-u Teala'nın mutluluğa ulaşabilmeniz için sizlerden ne istediğini bilin.
Öyleyse Allah Teala başkalarını sevmenizi istiyor. İnsanlar arasında ayrım yapmamanızı istiyor. Biriyle beraber olup ötekine karşı olmanızı istemiyor. Herkesi sevmenizi istiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile birlikte olmak Allah'ın bir büyük nimeti. Bu nimeti lazım gelen boyutta değerlendirin. Güzellikleri yaşamanız için Allah Teala size hep en güzelini verir. İnsanlar şeytanın devamlı tesiri altındadırlar. Şeytan onlara yanlışlar yaptırmak için her an onlarla birliktedir. Ve sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, en güzel şekilde mutluluğu yaşamak, Allah ile birlikte olmak, huzuru yaşamak. Öylesine güzel bir şey ki sevgili kardeşlerim. Allah için olun. Allah için yaşayın. Bunun manası başkaları için yaşamaktır. Herkese bakın, kimin neye ihtiyacı var. Onu sağlamaya çalışın ona. Birisi bir gülücüğe ihtiyaç duyar. Birisi ona bir zor probleminin çözümü için yardım etmenizi ister. Bir başkasının paraya ihtiyacı vardır. Böyle bir hususu gerçekleştirirken doğrularla eğrileri zaten tanımışsınızdır. Her türlü insan her türlü toplumun arasında sızar. Sevgili kardeşlerim, elinizdeki imkanları başkalarının mutluluğu için kullanmalısınız. Kalbiniz size ne kadarını kullanmanız gerektiğini hep söyleyecektir. Çünkü kalbinizi Allah kontrol altında tutar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda insanları en güzele ulaştırmak hepinizin en asli görevi olmalı. Bir kardeşinizin yanlış bir şey yaptığını gördüğünüz zaman onu üzmeden, kırmadan, ona haddini bildirmeye yönelik olarak değil, yaptığı hata onu mutlaka geniş ölçüde üzecektir. O üzüntüden kurtarmak üzere harekete geçmelisiniz. Öyle bir hatayı bir daha yapmaması konusunda konuşmalısınız. Mutluluk onun da hakkı. Ama etrafındaki insanları kıran birisi mutluluğu yaşayamaz. Aslında etrafındaki insanlara o kişinin zarar vermesi, rahatsız etmesi sadece şeytanın rahatsızlığı veren kişi üzerindeki tesirini ifade eder. Allah Teala tam akside herkesin başkalarına yardım etmesini emreder.
Herkes hep başkaları için yaşamalıdır. Başkaları için yaşamak Allah'ın bütün insanlara verdiği temel emirdir. Başkaları için yaşamak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şöyle etrafınıza bir bakın. Ne kadar çok şey kaybetmişiz Osmanlılarımızdan. Ne kadar büyük ölçüde bozulmuş ülkemizdeki ahlak. Ne kadar çok hırsız, ne kadar çok katil. Ne kadar çok Allah'ın yolunda olmayan insan. İşte Osmanlı'dan sonra bir asır bile geçmeden her şeyimizi nasıl kaybettiğimizi görün. Ne hallere düşmüşüz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Çok sıkıntılı bir dünyada yaşıyoruz. Eğer nefsimizdeki afetleri yok edemediysek, o zaman şeytan devamlı fısıltılarıyla bizleri rahatsız edecektir. Allah'ın güzelliklerine değil, şeytanın çirkinliklerine davet edecektir. Başkalarını üzmemizi isteyecektir. Başkasına hakaret etmemize, onlara kötülük yapmamıza zemin hazırlamak isteyecektir. Sevgili kardeşlerim, bu şeytanın ezeli taktiğidir. Hep sureti haktan görünüp binbir türlü desiseyle, hileyle başkalarına zarar vermenizi, başkalarını huzursuz etmenizi ister ve onun için sizde haklı sebepler oluşturmaya çalışır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın, Allah Teala sizi seviyor. Ne kadar az da sevseniz siz onu, Allah sizi kat kat fazla sever. Öyleyse Allah için yaşamayı bir düşünün. Onun için olun. Allah için olun. Allah için yola çıkın. Allah için fakirlerin imdadına koşun. Allah için insanlara yardım edin. Allah her yaptığınızı görür, her söylediğinizi işitir, kalbinizden geçen her türlü düşünceyi bilir. Ondan kaçamazsınız. Hiçbir şeyi de yutturamazsınız. Hakkı ki Allah Teala şeytanın sizi nasıl bir tuzağa düşürdüğünü her seferinde bilir. Size acır. Ama çözümleri söylemiştir. Kötülük etmeyin ki üzülmeyin demiştir. Sevgili kardeşlerim, siz başkaları için yaşarsanız, kötülükle meşgul olanlar size kötülük yapmak için zemin bulamazlar. Böyle bir imkanı onlara hiçbir zaman vermezsiniz. Öyleyse insanları sevmek ve onlara yardım etmek temel idealiniz olmalı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz.
Bu sevginin ışığı altında yüzlerinizin gülmesini istiyoruz. Tebessüm etmenizi istiyoruz. Huzura kavuşmanızı istiyoruz. Allah için olmanız bunun için yeterli sebep sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için olmanın aynası başkaları için olmaktır. Öyleyse hepinize naçizane tavsiyemiz olur ki başkaları için olun, yani başkaları için yaşayın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde sizlerle birlikte olduk. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: Kağıt.
1: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri gene birlikte kıldı. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Hepinizin ayrı bir değeri var bizde. Sizler Allah yolundasınız. Sevgili kardeşlerim, dinimiz teslim dini. İslam kelimesi selim kökünden geliyor. İslam kelimesi de teslim kelimesi de aynı kökten geliyor. Yani İslam dini ruhun Allah'a teslim edilmesidir. İslam dini fizik vücudun da Allah'a teslimidir. İslam dini nefsimizin de Allah'a teslimidir. İslam dini irademizin de Allah'a teslimidir. Her biri daha üst kademede, daha üst kademede, daha üst kademede Allah'a daha yakın insanları ifade eder. Ruhun, vesin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de mutluluğu farz kılmış. Allah Teala diyor ki ruhunuzu Allah'a teslim edin. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edin. Nefsinizi Allah'a teslim edin. İradenizi de Allah'a teslim edin. İşte sevgili kardeşlerim, insanın en çok mutlu olduğu nokta, iradesini de Allah'a teslim ettiği noktadır. O tam teslimiyettir. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. O zaman İslam kelimesinin gerçek manası çıkar ortaya. İradesini de Allah'a teslim eden kişi, Allah'ın kumandasındadır. Allah ona yaptırır her yapacağı şeyi. Allah ona söyletir her söyleyeceği şeyi. O kişinin kendi iradesi artık mevcut değildir. O kişi Allah'ın en yakın dostu olacaktır. Sevgili kardeşlerim, herkes için yollar aynıdır. Yani vaktiyle Julius Caesar bütün yollar Roma'ya çıkar demiş ya, biz de diyoruz ki bütün yollar Allah'a çıkar. Allah'a ulaşmayı dileyen bir Musevi, bir Hristiyan, bir İslam, hepsi netice itibariyle mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracak olanlardır. 7-8 aylık bir ömürleri varsa bunu Allah gerçekleştireceği için mutlaka bu olay tahakkuk edecektir. Çünkü son derece açık bir ifade kullanıyor Allah Teala. Kim bize ulaşmayı dilerse biz onu kendimize ulaştırırız diyor. Daha açık bir ifade olmaz. Demek ki insanların istemesi, kalpten bir istek olması kaydıyla Allah'a yeterli görünüyor. Ve bu yeterlilik Allah'ın verdiği sözü yerine getirmesini mutlaka tahakkuk ettiriyor. Neydi o söz? Kim

bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani ben onun bana ulaşması lazım gelen ruhunu kendime ulaştırırım. Bütün insanlar doğar doğmaz Allah-u Teala tarafından onlara ruh üfürülür. Ruh derhal fizik vücudun şeklini alır. Fizik vücutta hangi değişiklik olursa ruh da aynı fiziksel değişiklikleri ihtiva eder. Aynı zamanda bu fizik ötesi de bir olayı ifade eder. Çünkü insan için ruhun Allah'a ulaşmaması diye bir şey mümkün değildir. Allah'ın istediği şey bu ruhun dünya hayatını yaşarken, kişi canlıyken, hayatı devam ederken Allah'a ulaştırılması. Yoksa ne olur? Yoksa sonunda herkes ölür. Öldüğü zaman da ruh mutlaka vücuttan ayrılarak Allah'a doğru olan yolculuğunu tamamlar, Allah'ın zatında yok olur. Ne oldu? Biri dünya hayatını yaşarken ermiştir. Ruhu Allah'a ermiştir, ulaşmıştır. Öteki dünya hayatında ruhunu Allah'a ulaştıramamıştır. Ve ermiş evliya olamamıştır. Bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine tabi olur. Bu tabiyet evliyalık makamının ikinci safhasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safha. Mürşide tabi olmak ve ruhun bedenden ayrılması ikinci safha. Ruhun Allah'a ulaşması üçüncü safha. Fizik vücudun Allah'a teslimi dördüncü safha. Nefsin Allah'a teslimi beşinci safha. Muhlis olmak altıncı safha. İradeyi Allah'a teslim etmek yedinci safha. Neler teslim edildi? Ruh, fizik vücut, nefs ve irade. İşte insanlar Allah ile olan ilişkilerinde bu güzellikleri tahakkuk ettirebilirlerse, gerçekleştirebilirlerse mutluluğu daha çok, daha çok, daha çok yaşayanlar olacaklardır. Dünyadaki en mutlu insanlar iradelerini de Allah'a teslim etmiş olanlardır. Onun bir altındaki kademe nefsin Allah'a teslimi, daha altındaki kademe fizik vücudun Allah'a teslimi, daha altındaki kademe ruhun Allah'a teslimiyle ifade edilir. Ruh, veç, nef ve irade Allah-u Teala'nın her istikamette teslimini istediği hususlardır. Ve dinimizin adından da belli olduğu gibi İslam dini teslim dinidir. Ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. Dört tane teslim. Ama bu dört teslim yedi safhada gerçekleşiyor. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safha mürşide tabiyet. Sonra ruhun teslimi. Üçüncü safha fizik bedenin teslimi dördüncü safha, nefsin teslimi beşinci safha, muhlis olmak altıncı safha, iradeyi Allah'a teslim etmek yedinci safha. Yedi safhada dört tane teslim. Sevgili kardeşlerim, bu teslimler üzerinde neden ısrarla duruyoruz? Çünkü hepsi tarihe karışmış sevgili kardeşlerim. İşte İslam öğretisine bakarsanız ülkemizde İslam'ın beş şartından bahsedildiğini göreceksiniz hep. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hani teslimler? Teslimlerden hiçbirisi
bu muhtevada yer almıyor. Ama İslam dini, teslim dini diyoruz. Gerçekten silm kökünden gelen İslam kelimesi de, teslim kelimesi de aynı kökün mensuplarıdır. İslam, teslim olan demektir. Teslimse, her şeyiyle bir insanın Allah'ın emirlerine itaat etmesini ifade eder. Hepsi Allah'ın emrine girmiştir. O kişinin ruhu, o kişinin veçi, o kişinin nefsi, o kişinin iradesi Allah'ın külliyen emri altındadır. Her yerde güzellikleri yaşar o insan. Onun düşmanı çoktur. Ama o kimseye düşman olamaz. İnsanlar nefslerinin afetleri sebebiyle kıskanç mahluklardır. Allah'a yakın olan birinin yakınları uzak olanlar tarafından farklı bir hüviyette değerlendirilebilir. İşte bu farklı hüviyet onların Allah'a yakın olan, daha yakın olan, daha yakın olan insanları daha çok sevmeleri gerekirken onların farklı hüviyetleri sebebiyle onları adeta düşman olmalarını sağlayabilir. İşte şeytan bu noktada devreye girip hedeflerini gerçekleştirmek ister. Hedefleri nedir? Hedefleri bütün insanları bu dünyada da mutsuz etmektir. Ve hepsini cehenneme ulaştırmaktır. Oysa ki Allah Teala istiyor ki herkes cennete girsin. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır? Farzdır. Mürşide tabiyet farz mıdır? Farzdır. Ruhun Allah'a teslimi farz mıdır? Farzdır. Fizik bedenin teslimi farz mıdır? Farzdır. Nefsin teslimi farzdır. Muhlis olmak farzdır. İradenin teslimi gene farzdır. Öyleyse 7 tane safa geçti. Ama ruhun ve için, nefsin ve iradenin olmak üzere 4 tane de teslim söz konusu. İşte İslam dini ruhun teslimini içerir, fizik bedenin teslimini içerir, nefsin teslimini içerir, iradenin teslimini içerir. Peki İslam dini bunları emreder de ondan evvel Hazreti İsa'ya indirilmiş olan Hristiyanların dini neyi ifade eder? Aynı şeyleri ifade eder. Hristiyanların dinine baktığımız zaman, yani İncil'e baktığımız zaman ne görüyoruz? 7 safa ve 4 teslimi orada da net olarak görüyoruz. Peki ondan daha evvel yaşamış olan Musevilerin durumu ne? Onlara baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, Tevrat'ta da 7 safanın ve 4 teslimin mevcut olduğunu görüyoruz. Hazreti Musa bir peygamberdir. Hazreti İsa bir peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir peygamberdir. 3 ayrı din varmış gibi görünür. Ama asıllara baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, munis olmak ve iradenin teslimi 7 tane safa olarak çıkar karşımıza. Nerede çıkar? Musevilikte çıkar. Nerede çıkar? Hristiyanlıkta çıkar. Nerede çıkar?
son indirilen din olan İslam'da çıkar. İslam dininde çıkar. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhu teslim etmek, fizik bedeni teslim etmek, nefsi teslim etmek, muhlis olmak ve iradeyi teslim etmek, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de farz ise, o zaman başka başka dinler mi var? Hayır. Din dediğimiz şey, bu 7 tane safa ve 4 tane teslimin gerçekleşmesini ifade eder ki, Musevilikte de, Hristiyanlıkta da, İslam'da da aynı şeyler kesin olarak mevcuttur. Ve bu dinlerin gerçeklerini bilip de onu tatbik mevkine koyanlar için hepsi Allah-u Teala'nın indinde ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanların kendi dinlerinin başkalarından daha üstün bir din olduğunu söylemesi aslında Allah'ın kanunlarına göre doğru değil sevgili kardeşlerim. Üç ayrı dinin muhtevası içinde kendi kitaplarında yazılı olan Allah'a ulaşmayı dilemeyi, mürşide tabiyeti, ruhlarını teslimi, fizik bedenlerini teslimi, nefslerini teslim, muhlis olmak ve iradeyi teslim standartları madem ki üç dinin de esasını teşkil ediyor, o zaman geri kalanlar detaydır. Asıllar bunlardır. Öyleyse Musevilik deyince, Tevrat deyince 7 safa ve 4 teslimi net olarak biliyoruz. Tespit ettik hepsini. İncil deyince 7 safa ve 4 teslimin İncil'i de esasını teşkil ettiğini biliyoruz. Kur'an-ı Kerim deyince Kur'an-ı Kerim'de 7 safa ve 4 teslimin varlığını hepsinden evvel biliyorduk. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dinlerin birleştirilmesi asli hedefimizdir. Dinler yoktur. Hazreti İbrahim'in Hanef dini vardır. O din Allah'a ulaşmayı dilemeyi, mürşide tabiyeti, ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi, arada da muhlis olmayı bütünüyle muhtevasına alır. Kur'an-ı İncil'in 7 safa orada görülecektir. Bir defa daha söylüyorum. Allah'a ulaşmayı dinemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaştırılarak teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak, iradeyi Allah'a teslim etmek, Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an-ı Kerim'in de esasıdır. Ama bizler namaz kılıyormuşuz, onlar kılmıyormuş. Evet de bizim peygamberimiz namaz kılıyordu. Biz de onun yaptığını aynen devam ettirmek mecburiyetinde olanlarız. Bunun bir zevk olduğu da ayrı bir güzellik. Ama sevgilerim, sevgili kardeşlerim, ondan evvel Hazreti İsa da bir peygamberdi ve Allah Teala ona İncil'i indirdi. O bir peygamberdi ve bir şeriat kitabı Allah Teala tarafından ona indirildi. Daha evvel Hazreti Musa, o da bir peygamberdi. Ona Allah Teala İlk kitabını indirdi. İlk peygamber indirilen kitap Tevrat'tır. O Hazreti Musa'ya indirilmiştir. Hazreti İsa'ya İncil indirilmiştir.
Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. Şöyle bir inceliyoruz. Bakıyoruz ki 7 safa ve bu 7 safanın 4 tanesinden ibaret olan 4 faktörü ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi Tevrat'ın da esasını teşkil ediyor. İncil'in de esasını teşkil ediyor. Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil ediyor. İnsanlar bu istikamette anlaşmazlık içinde varsın olmaya devam etsinler. Hakikatleri bilmeyenler için bu her zaman geçerlidir. Zannederler ki ayrı ayrı dinler vardır ve hepsi kendi dininin en üstün olduğunu söyler. Oysa ki Hazreti Musa da bir peygamberdir, Hazreti İsa da bir peygamberdir, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir peygamberdir ve son peygamberdir. Biliyorsunuz ki peygamberlik yani nübüvvet, nebilik müessesesi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle sona ermiştir. Artık bir peygamber gelmeyecektir. Dünya ne kadar devam ederse etsin, dünya hayatı artık bir peygamber gelmeyecektir. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala Hatemin Nebiyin diyor. Nebilerin hitamı diyor, sonu diyor, son nebi olduğunu söylüyor Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin son nebi olduğunu söylüyor. Artık nebilik yok, artık şeriat kitabı da yok. Allah Teala bize bir kitap yazdırmış, Risalet Nurları. O kitap bir şeriat kitabı değildir. O kitap Allah'ın bizimle yaptığı sohbetin kitabıdır. Onunla bizim aramızda bir kitaptır. Başka hiç kimseyi muhtevasına almaz. Orada emirler vermişse Allah Teala, o emirler sadece bizedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz bir nebi değiliz, bir peygamber değiliz. Ama biz Allah Teala'nın Resulüyüz. Şurasını çok iyi bileceğiz. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka resuldür. Ama bütün resuller nebi değildir. Bütün resuller peygamber değildir. İşte onlardan biri de bu devrin resulü olarak biziz. Ama biz bir peygamber değiliz asla. Biz bir resulüz o kadar. Nebiler, resullerden çok çok üstün insanlardır. Ve onlara Allah Teala şeriat kitabı indirmiştir. Hazreti Musa'ya Tevrat'ı, Hazreti İsa'ya İncil'i, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'i Allah Teala bir şeriat kitabı olarak indirmiştir. Oradaki emirler mutlaka itaat edilmesi lazım gelen Allah'ın emirleridir. Bize verdiği Risalet Nurları zaten söylediği gibi bir Resul'e verilen bir kitaptır. Risalet Resul'lere ait demek. Nurları demek ki Allah-u Teala'nın dizaynında Resuller var. İşte o Resuller ki insanlığın sonuna kadar devam edecektir. Her devirde mutlaka bir Resul yaşar. Her kavimde bir Resul. Öyleyse her devirde bütün kavimlerde birer Resul yaşamıştır ve yaşayacaktır. Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Muhammed bu peygamberler Allah Teala'nın peygamber adını verdiği
dört kişi vardır. Hazreti İsa, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala her devirde en üst seviyede olan birisini devrin imamı olarak tayin eder. Bütün peygamberler aynı zamanda devrin imamlarıdır. Ama devrin imamları peygamber olarak artık mevcut değildir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hatem-i Nebiyindir. Yani nebilerin, peygamberlerin hitam bulduğu kişidir. Son bulduğu kişidir. Son peygamberdir. Peygamberlik onunla sona ermiştir. Bundan sonra dünyada verilen bu gezegende bir peygamberin mevcut olması söz konusu değildir. Kıyamete kadar devrin imamlarını Resullerden Allah'ın seçtiği bir kişi devrede edecektir. Bu devirde bu görev bize verilmiştir. Sevgili kardeşlerim, bu bir gerçek midir? Son derece kolay. Hacet namazını kılıp Allah-u Teala'dan bunu soran kişiye Allah-u Teala mutlaka cevabını verecektir. Kişi bu abdesti alacaktır, hacet namazını kılacaktır ve Allah'tan soracaktır. Bu devrin Resulü kimdir? O zaman açık ve kesin cevabını mutlaka alır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala kıyamete kadar her kavme bir Resul mutlaka tayin eder. Resulsüz bir kavim mevcut olamaz. Mutlaka her kavmin bir Resulü vardır. Ama her kavimdeki nebi söz konusu mudur? Hayır, söz konusu değildir. Her devirde bir tane nebi olur. Ama her kavimde bir Resul mutlak olarak bütün devirlerde mevcuttur. Yani 100 tane kavim söz konusuysa 100 tane de Resul mutlaka vardır. Her kavimde Allah-u Teala mutlaka birisini Resul olarak tayin eder. Kıyamete kadar bu böyle devam edecektir. Ama nübüvvet Hz. Musa, Hz. İsa, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem birer nebidir. Bütün nebiler aynı zamanda resuldürler. Mutlaka aynı zamanda resuldürler. Onun için onlara nebi resuller denir. Ama onların dışındakiler resuldürler, nebi olamazlar. Kıyamete kadar artık bir nebinin gelmesi mümkün değildir. Kıyamete kadar her devirde, her kavimde Allah'ın bir Resulü mutlak olarak bulunacaktır. Her kavimden bir kişiyi Allah-u Teala mutlaka nebi olarak vazifelendirecektir. Kıyamete kadar da bu böyle devam edecektir. Ama nübüvvet müessesesi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle sona ermiştir. Hidayet onunla Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle sona ermiştir. Öyleyse bir nübüvvet var, bir risalet var. Birbirinden ayrı iki tane şey, iki tane ayrı kademe. Her zaman nebiler Resullerden
üstündür. Aynı zamanda kendileri de Resul'dür. Ama başkaları Nebi olamaz. Allah'ın bir Nebisi söz konusuysa bir devirde, o dünyadaki o üstün kişi, o Nebidir. Her kavimde mutlaka Allah Teala bir Resul bahs eder. Vazifeli kılar. Bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında Allah'ın Resulleri görev yapmıştır. Bütün kavimlerde. Ama nübüvvet müessesesi öyle değildir. Nübüvvette sadece bir tek kişi söz konusudur. O Nebidir. Nebi Resul'dür. Öteki bütün kavimlerdeki kişiler sadece Veli Resul'dür. Sadece nübüvvetle vazifeli olan Resul, o Nebi Resul'dür. O Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle sona eren nübüvvettir. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala mutluluğu Allah'a yaklaşmakta bir fonksiyonel yapı olarak dizayn etmiştir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiden mürşidine tabi olan kişi daha çok mutludur. Mürşidine tabi olan kişiden ruhunu Allah'laştırmış olan kişi daha çok mutludur. Mürşidine ulaşmış olan bir kişiden ruhunu Allah'laştırmış olan kişi daha mutlu oluyor. Ruhunu Allah'laştırmış olan kişiden fizik bedenini teslim etmiş kişi daha mutlu oluyor. Nefsini Allah'a teslim etmiş bir kişi fizik bedenini teslim etmişten daha mutlu oluyor. İradesini Allah'a teslim etmiş kişi nefsini teslim etmiş kişiden daha mutlu oluyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişkilerinizde bir merdivenin her zaman mevcut olduğunu ve basamakların birer birer çıkılacağını hiç unutmayalım. Allah'a ulaşmayı dinlemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik bedenin Allah'a teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi teslim etmek 7 tane safa ifade eder. Bunların hepsini yaşamak Allah Teala'nın çok büyük bir nimetidir. O nimete bizi ulaştırdığı için Rabbimize huzurlarınızda sonsuz hamd ve şükrediyoruz sevgili kardeşlerimiz. Biz ruhumuzu da, beçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim ettik. Bu devrin Resulüyüz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için hep bir hedef tayini yapmak söz konusu olmalıdır. Herkes bu teslimlerin hepsini gerçekleştirmek üzere gayret ederse Allah'ın kendilerine yardım ettiğini mutlaka göreceklerdir. Bu yardım Allah Teala tarafından gerçekleştirilir. Ama layık olanlara, gerçekten bunu talep edenlere Allah Teala tarafından bu yardım ulaştırılır. Hiç kimse kalpten değil de sözle, "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de fizik vücudumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de nefsimi sana ulaştırmak istiyorum" tarzında bir taleplerin sahibi ise bu talepler kabul edilmez. Allah kalbe bakar sevgili kardeşlerim. Allah'la ilişkileriniz kalbiniz vasıtasıyla gerçekleşir. Allah Teala ister ki hepiniz en güzeli yaşayın. İşte o güzelin yaşanması hepinizin içindeki talebe bakar.
Fizik bedenini Allah'a teslim eden bir kişi, ruhunu Allah'a teslim edenden daha mutludur. Nefsini Allah'a teslim eden kişi, fizik bedenini teslim edenden daha mutludur. İradesini olan Allah'a teslim eden kişi, onların hepsinden daha mutludur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne istiyor? Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Eğer insanlar başkalarını mutlu ederek mutlu olmayı hedef iddia etselerdi, bu dünyada mutlu olmayan hiç kimse kalmazdı. İşte bırakın sevgili kardeşlerim, size kötü davrananlar davranmaya devam etsinler. Ama siz onlara bir imkan doğduğunda mutlaka en güzel davranışla cevap vermelisiniz. Onu sevdiğinizi hissettirmelisiniz. Onun size o kötü davranmalarına rağmen onu sevdiğinizi ispat etmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, böyle yaparsanız bir şey kaybetmezsiniz. Ama Allah Teala'nın dizaynı içinde hedefinizin bu olduğunu bilerek bu gayretin sahibi olursanız, o zaman sevgili kardeşlerim, mutluluğu yaşamamanız mümkün değildir. O zaman siz de aynı şeyi söylersiniz. Bu dünya gerçekten yaşanmaya değer bir yermiş dersiniz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz bir teslim dini olan İslam dininin müntesipleri olarak ruhunuzu da, fizik bedeninizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmeyi şiar edinmelisiniz. Hedef tayin etmelisiniz kendinize. Ve bunun için gereken gayreti mutlaka gösterebildiğinizi göreceksiniz. Ne çıkar ortaya? Ortaya ruhunu evvela Allah'a teslim etmiş olan bir kişi çıkar. Sonra fizik vücudunu da Allah'a teslim etmiş olan bir kişi. Sonra nefsini de Allah'a teslim etmiş olan bir kişi. En sonunda iradesini de Allah'a teslim etmiş olan bir kişi. İşte burası yolun sonudur. İradenin teslimi teslimlerin sonuncusudur. Öyle bir insan dünyadaki en mutlu insanlardan mutlaka birisidir. Sevgili kardeşlerim, o zaman onlar da aynı şeyi söyleyeceklerdir. Dünya yaşanmaya değer, çok güzel bir yer. Hepiniz Allah'ın bu dizaynını en güzel şekilde gerçekleştirmek üzere harekete geçmelisiniz. Teslimler tamamlandıkça daha çok mutlu olduğunuzu yaşayacaksınız. İnsanlar belki hiç değişmeyecek, etrafınızdaki insanlar, ama siz onları daha çok seveceksiniz. Nefret ettiğiniz hiç kimse oluşmayacak. Size kötülük yapanları da sevmeyi başaracaksınız bir gün. O zaman onlar yaptıklarından utanç duyacaklar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın huzurunda hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha söyleyerek sözlerimizi sona erdirmek istiyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Çok ama çok. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a dost olmanın o müstesna güzelliğini ve beraberliğini yaşıyoruz sizlerle biz. Onun dostuyuz. Sadece bunun için Allah-u Teala'ya ömrümüz boyunca hamd etsek, şükretsek azdır sevgili kardeşlerim. Allah'a dost olmak. İşte Allah-u Teala sizden sadece bunu istiyor. Ne istiyormuş? Allah'a dost olmanızı. Herhalde birçok pesimist Allah'a dost olmak mı? Hiç Allah bizi dost kabul eder mi? Bunca günahımızla İbadet de yapamıyoruz doğru dürüst. Sahabenin bile 10 tanesini Allah Teala cennete ehli kılmış. Bizi mi dost edecek? Evet. Sizleri, hepinizi. Allah Teala hepinizi dost etmeye hazır. Hepinizin dostu olmaya hazır. Yeter ki siz isteyin. Allah'a dost olmayı isteyin. İşte gene yüzlerinizi astınız. Sen bizden dünyanın en zor şeyini istiyorsun diyenler var aranızda. Hiç Allah-u Teala bizi dost edinir mi? Biz Allah'a dost olmak istesek bile Allah bizi kabul eder mi dostuna? Bizim gibi günahkar insanları. Sevgili kardeşlerim, ne kadar yanlış düşüncelerin içindesiniz. Biliyor musunuz? Bütün günahlarınızı bir çırpıda affetmeye hazır Allah-u Teala. Bütün günahlarınızı, kim olursanız olun, hangi günah işlemiş olursanız olun, siz Allah'ın emrini yerine getirdiğiniz an bütün günahlarınız örtülür. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Siz diyor Allah'a takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün, hatta size mağfiret etsin. Yani günahlarınızı örtmekte kalmasın, bir de sevaba çevirsin. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı bir tanısanız, sizi ne kadar çok sevdiğini, ama ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz, içiniz yanardı. Neden bugüne kadar ben geciktirdim bu işi? Neden bugüne kadar Allah'ın bana emrettiği şeyi yapmadım? Bu kadar kolay olduğunu bilseydim yapmaz mıydım? Diyeceksiniz. Ben size dünyadaki en kolay şeyden bahsediyorum. Neydi konumuz? Allah'a dost olmak mıydı? Allah'ı sevmek miydi? Allah'ın kulu olmak mıydı? Hepsi. O büyük günahlarınızı Allah'ın affetmesi miydi? Hepsi dahil sözlerimizin içine. İnanamayacağınız kadar kolay bir sebeple biz diyoruz ki size, Allah sizin bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Hı, tamam, duyuyorum. Hadi canım, sen de diyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, öyle. O sizin bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Şu anda hazır. Sormayacak mısınız? Madem affedecekmiş, affetmesi için ne yapmamız lazım? Belki birçoğunuz diyorsunuz ki, ya ben mi? Ben öyle kolay kolay namaz falan kılamam. İbadet de yapamam. Allah Teala acaba gene de beni affeder mi? Evet, eder. Hatta şunun da garantisini verir. Siz ibadeti seveceksiniz der. Size der Allah Teala ibadeti ben sevdireceğim der. Bu kadar da fazla mı diyorsunuz?
O da hiç öyle demiyor. Sevgili kardeşlerim, bakınız şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım. Ne diyor Allah Teala? Üç kelime. Bana ulaşmayı dileyin diyor. Üç kelime. Bütün bilmeceler çözülsün diyor. Gemi diyor iskilerden demir alsın, açılsın, yedi tane limana uğrasın. Siz diyor sadece bu üç kelimeyle ifade ettiğim şeyi yapacaksınız. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Üç kelime. Şimdi ben size soruyorum sevgili kardeşlerim. Hadi söyleyin bakalım bana. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız neden dilemiyorsunuz? Ha, size böyle bir şey söylemediler. Peki tamam. Onlar söylemesinler. Zaten bilmiyorlar. Ama biz söylüyoruz. Bir Allah dostu size diyor ki ey ahali duyduk duymadık demeyin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Şiir gibi bir şey oldu. Öyleyse peki ben Allah'a ulaşmayı diledim. Ne olacak yani diyorsunuz. Neler neler olacak sevgili kardeşlerim. Bir tek dileğinizle her şey süt liman olacak. Bir tek dileğinizle bütün günahlarınız örtülecek. Madde bir. Olmaz böyle şey diyorsunuz. Biz de olur böyle şey diyoruz. Hem de mutlaka olur diyoruz. Neden bu kadar emin konuşuyoruz? Çünkü Allah'ın sözü var. Siz diyor bana ulaşmayı dileyin, amin olun. Böylece takva sahibi olacaksınız diyor. Amin olduğunuz anda takva sahibisiniz. Öyle olduğunuz anda da diyor ben sizin günahlarınızı örterim. Hem de size 7 tane furkan veririm diyor. Ayet-i Kerime'de bunu söylememiş. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Ey amin olanlar! Takva sahibi olun. Eğer takva sahibiyseniz o zaman Allah size furkanlar kılar. Sizde furkanlar kılar ve sizin günahlarınızı örter. Ayrıca size mağfiret de eder. Allah Fazlül Azim'in sahibidir diyor. Ayet-i Kerime iki ayrı cepheden hüküm ifade ediyor. Evvela başlangıç safhasında eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz o zaman Allah Teala sizde furkanlar kılıyor. Ne yapıyor Allah Teala? Ne yapıyor? Bütün insanlarda engeller var sevgili kardeşlerim. Hepinizde var. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz boşuna bende yok falan demeyin. Hepinizde engeller var. Nasıl engeller bunlar? Bu engeller görme engeli, işitme engeli ve idrak etme engeli olarak ikişerli 7 tane kesim oluşturuyor. İki tane ikişerli, bir de üçlü. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala diyor ki İsra suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimelerinde Habibim, sen onları Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın tekliğinden bahsederek okuduğun zaman, kıraat ettiğin zaman biz o Allah'a insan ruhunun ölmeden ulaşmasına inanmayanlarla, ahirete inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mestüre koyarız. Yani onların gözlerinin üzerine bir engel koyarız. Seni, buradaki Allah-u Teala'nın muradı, seni irşat makamı olarak göremezler.
Bir. Onların diyor kulaklarına vakra koyarız. Seni işitemezler. Yani söylediklerinin manasına varamazlar. Manasına eremezler. Onların kalplerine ekinnet koyarım diyor Allah Teala. Seni idrak edemezler. Seni fıkıh edemezler diyor Allah Teala. Ve sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar arkalarını dönüp nefretle uzaklaşırlar diyor. Yani ne diyormuş? Engeller koyarım diyor gözlerine, hicab-ı mestüre, kulaklarına vakra, kalplerine ekinnet koyarım diyor. Bunlar engeller. Peki hepsi bu kadar mı? Hayır. Allah-u Teala Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde buyuruyor ki, Habibim sen o kafirlere söylesen de söylemesen de birdir. Onlar mümin olmazlar. Bu sebeple biz onların görme hastalarının, basar isimli görme hastalarının üzerine gışavet tatlı bir perde çekeriz. Yeter mi? Yetmez. Onların işitme hastalarını, sem'i hastalarını mühürleriz diyor Allah Teala. Ve onların kalplerini de mühürleriz diyor. Kalplerindeki idrak hastasını mühürleriz manası var burada. Kalplerin mühürlenmesi. Öyleyse aslında Allah Teala başka bir ayet-i kerimede gözler içinde, affedersiniz, gözler içinde diyorum, görme hastası içinde, basar hastası içinde mühürlenmekten bahsediyor. Yani kişinin hastalarının üçü de mühürlü. Görme hastası da mühürlü, gışavet tatlı bir mühürle, bir perdeyle kapalı. İşitme hastası mühürlü, idrak etme hastası, yani kalbi, o da mühürlü. Bu kişi göremez, işitemez ve idrak edemez. Hem görmeye, işitmeye ve idrak etmeye müteallik uzuvlar konusunda, organlar konusunda engeller var. Hem de bu organların ulaştıracakları bilgileri beyne iletecek sistemler hepsi kapalı. Kişi sağır, dilsiz ve kör sevgili kardeşlerim. Darılmaca, gücenmece yok. Allah'a ulaşmayı dinemediyseniz, üzülerek söylüyoruz ki siz sağırsınız, körsünüz ve Allah'ın söylediklerini idrak edemezsiniz. Ne Allah'ın söylediklerini işitebilirsiniz, ne idrak edebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, onun için Allah'a ulaşmayı dilememiş birisine bizim söylediklerimizi anlatmamız da deveye hendek atlatmak kadar güç bir şey. Çünkü böyle bir dileğin sahibi olmayanların bütün uzuvları ve hastaları Allah Teala tarafından kapalı. Ne oldu şimdi? 6 tane müessese oldu. 3 tanesi uzuvlara ait. Görme uzvu göze ait, işitme uzvu kulağa ait, idrak etme uzvu kalbe ait. 3'ü de mühürlü. Aslında ifade yanlış oldu. Gözler hicab-ı mestüre ile örtülü. Kulaklar vakra ile kapalı. Kalp ekinnetle örtülü. Bunlar uzuvlar. Görme, işitme ve idrak etme uzuvları. Kalp, kulak, göz. Üçü de mühürlü. Böyle bir insanın gördüğünü zihnine ulaştırması lazım ve oradaki görme merkezinde görüntünün tersken
düzelmesi lazım. Bütün merceklerde oluşan ilk görüntü daima terstir. Yani bir merceği bir insan için kullanırsanız, o ışıklı bir yerdeyse arkaya koyacağınız bir beyaz kağıt üzerine onun görüntüsü mutlaka ulaşır. Ama göreceksiniz ki kafa aşağıdadır, ayaklar da yukarıda. Ters bir görüntü elde edilir ve bu gözlerimiz, hepimizin gözü ters bir görüntüyü ulaştırır. Nereye? Görme merkezine. İşte ona Allah Teala görme hassası diyor, basar diyor. İşitme hassasına semi diyor, işitme hassası diyor. Kalpteki idrak hassasına fuat diyor. Efidet bunun çoğulu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kapalı hepsi. Kim bu insanlar? Hepsi aynı grup insan. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Peki doğuştan insanlar böyle mi? Hayır, hiç kimse böyle değil doğuştan. İyi de o zaman ne zaman? Ne zaman oluyor bu iş? Madde 1. Herkes bu konuda mutlaka tebliğe muhataptır. Şimdi sizler beni dinliyorsunuz ya sevgili kardeşlerim. Bu bir tebliğdir. Yani size Allah'ın hakikatlerini söylüyor. Allah'ın bir dostu, bir sevgilisi size bunları söylüyor. O mu, kim o mu diyeceksiniz? O biziz. Ve size diyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilerseniz bu engellerin hepsi sizden gidecek. Dilemezseniz ne yazık ki Allah'ın ölçülerine göre Allah'ın sözlerini işitemezsiniz, idrak edemezsiniz ve Allah'ın dostlarını Allah'ın dostu olarak göremezsiniz. O zaman ne mi olur? Oo, neler olmaz ki sevgili kardeşlerim. Evvela dalalettesiniz. Madde 1. Sonra küfürdesiniz. Sonra tağutun, insan ve cin şeytanların dostusunuz. Yetmez. Gene insan ve cin şeytanların kulusunuz üstelik de. Yoksa bana kızmaya mı başladınız bunları söylüyoruz diye? Bunlar Kur'an hakikatleri. Sevgili kardeşlerim, sevgili dostlarım, gönül dostlarım, can dostlarım, biz dostuz. Allah'ın dostuyuz, sizin de dostunuzuz. Ve sizi de Allah'ın dostu kılmak üzere emir aldık. Öyleyse biz size kurtuluşun yollarını sadece göstermeyiz, öğretiriz de. Ve son derece kolay bir yoldan öğretiniz. Çünkü Allah'ın öğretisi diğer üniversitelerde öğretilen ilme hiç benzemez. İnanılmayacak kadar kolay solüsyonlar, çözümler oradadır. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde. Öyleyse nerede kalmıştık? Bütün insanlar demek ki tebliğe muhatap. Hangi şartlar içinde olursa olsun, o kişiye mutlaka şu veya bu şekilde bu söylediklerimiz ulaşacaktır. O kişiye Allah'a ulaşmayı dile bak ha. Eğer dilemezsen dalalettesin, küfürdesin, gideceğin yer cehennem. İfadeleri mutlaka ulaşır. O zaman o kendisine düşen tedbiri alır ya da almaz. O onun işi. Onun problemi. İşte eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Dalaletten kurtulması mümkün değildir. Küfürden kurtulması mümkün değildir. O kişi mümin olamaz. İstediği kadar ben müminim diye mümin olduğunu iddia etsin. Mümin olamaz.

Eğer bir insan buna rağmen kardeşim bak Allah'a ulaşmayı dilemezsen demin saydığım şeyler mutlaka o kişiye ulaşmıştır. Küfürde, dalalette ve cehennemde olacağı ifadeleri bunların en mühimleri. Eğer o kişi buna rağmen bu kadar kolay bir şeyi gerçekleştirmiyorsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o zaman o kişi bunları hak etmiştir. Ve ne olur? Gözlerin üzerine hicab-ı mestur et diye bir engel konulur Allah-u Teala tarafından. Kulaklarına vakra konulur. Kalbine ikinnet konulur. O kişi irşat makamına baktığı zaman onu irşat makamı olarak göremez. Söylediklerini Allah'ın sözleri olarak kabul edemez. Ve en kötüsü sevgili kardeşlerim, onun söylediklerini kalbindeki ikinnet sebebiyle idrak edemez. Allah onu kör, sağır ve dilsiz kılmıştır. Bunlar uzuvlar. Bir de Allah Teala bu kişinin görme hassasını, basar isimli görme hassasını engelliyor, görmekten men ediyor. İrşat makamına bakıyor o kişi ve o görmeyenlerin ifadesiyle o görmeyenlerin baktıkları gibi bakıyor ama görmüyor o kişiyi, irşat makamı olarak görmüyor. O bir şeyler söyleyen ama anlamadığı şeyler söyleyen, üstelik de olması mümkün olmayan şeyler söyleyen, vücut bulması imkansız olan bir takım masallar anlatan birisi. Hayır sevgili kardeşlerim, masal anlatmıyoruz. Kur'an-ı Kerim ayetlerinden bahsediyoruz size. Sizi o kadar seviyor ki Allah Teala bir dileğinizle sizi kurtarmaya hazır. Cennetine almaya hazır. Bakınız ne diyorum. Allah'a ulaşmayı dileyin diyorum. Dilediniz. Ertesi günde öldünüz. Hayır, ertesi günü beklemediniz. O gün öldünüz. 5-6 dakika sonra ölmüşseniz gideceğiniz yer Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, bu engeller vardı ya hani, görme, işitme, idrak etme, uzuvlardaki engeller, hastalardaki engeller, onların hepsini alıyor Allah Teala. Size 7 tane Furkan veriyor. Görme hastanızın üzerindeki mührü açıyor. Gışavet isimli perdeyi açıyor. İşitme hastanızın üzerindeki mührü açıyor. İdrak etme hastanızın kalbinizin üzerindeki mührü de açıyor. 3 mühür de açılıyor. Yeter mi yetmez? Sıra uzuvlarınıza geliyor. Gözlerinizin üzerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kulaklarınızdaki vakrayı alıyor. Kalbinizdeki ekinneti alıyor. Ve bu da yetmez. Kalbinize aldığı ekinnetin yerine ihbat koyuyor. Bu noktadan itibaren artık siz muhbitsiniz. Yani sadece gören, işiten değil, gördüğünü ve işittiğini idrak edebilen bir yapının sahibisiniz. Yani kendilerine ilim verilmiş olanlar safına giriyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hadi bana söyleyin bakalım daha kolay ne var? Allah Teala size diyor ki, siz sadece bir tek şey yapacaksınız, bana ulaşmayı dileyeceksiniz, 3 kelime. Eğer dilerseniz diyor, üzerinizdeki bütün engelleri kaldırırım. Madde 1. Kaldırıyor da ne yapıyor yani? Kaldırdığı zaman her birine derecat veriyor. Basit olarak düşünelim. Diyelim ki siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Günahlarınız mutlaka sevaplarınızdan fazla. Her halükarda gideceğiniz yer cehennem. Allah'ın ölçüsü şu. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Müminin suresi 103. ayet-i kerime.

İşte içinizden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda Allah Teala bu dileği bir, görür, iki, işitir, üç, bilir. Allah Teala her zerresiyle görür, her zerresiyle bilir, her zerresiyle işitir. Bizse mahlukuz. O yaratan. Biz mahluklar, yaratılanlarsa gözle, bize verilen gözle görebiliriz. Kulaklarımızla işitebiliriz. Kalbimizdeki ihbatla idrak edebiliriz. Uzuvlara ve hastalara ihtiyacımız var. Her şey ne kadar güzel değil mi sevgili kardeşlerim? Ne kadar güzel dizayn edilmiş, hayranlık uyandıracak bir şey. İşte Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman önce hastalar üzerindeki mühürleri açıyor Allah Teala. Sonra da uzuvlar üzerindeki engelleri kaldırıyor ve yerine ihbat koyuyor. Aldığı ekinetin yerine kalbinize ihbat koyuyor. Yani altıncısıyla engelli, bütün engeller alınmış oluyor. Yedincisiyle de kalbinizdeki ekinetin yerine, engelin yerine idraki sağlayan bir ilahi kompütür yerleştiriliyor. Ne olur diyeceksiniz? O noktadan itibaren irşat makamını gören, irşat makamı olarak gören, sonra söylediklerinin manasına varan, yani işiten, sonra da kalbine indirdiği zaman onun söylediklerini idrak eden bir hüviyete kavuşuyorsunuz. Siz ne yaptınız? Bir tek şey yaptınız. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Peki ne yaptı? Sizi kör, sağır, bedilsiz ve ölüyken Allah Teala bütün insanlara, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlara onlar ölülerdir diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a diyor Enam 36'da. Sen o mezardaki ölülere işittiremezsin diyor. O insanlar mezardaki ölüler gibidirler. Kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler diyor bize ulaşmayı dilemeyenler. Sen onlara işittiremezsin diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, işitiyor musunuz? Sizlere söylüyorum. Kurtuluşunuzu Allah Teala, Allah'ın cennetine girmenizi o kadar kolay sebeplere bağlamış ki, sizin yerinizde olsaydım koşa koşa giderdim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizi mutluluğa çağırıyorum. Bir tek dileğiniz, sözde "Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum" demeniz yetmez. Buradan dileyeceksiniz. Kalbinizden dileyeceksiniz. Kalbinizle dileyeceksiniz. Ya dilersiniz ya da dilemezsiniz. Ama kalbinizle dilemişseniz neticeyi hemen alırsınız. Birdenbire namazı sevmeye başlarsınız. Birdenbire oruç tuttuğunuz zaman açlık hissetmezsiniz. Birdenbire zekat vermek size hiç de ağır gelmez. Ve zikir yapmak büyük zevkler verir size. Kısaca ibadetler bir angarya iken bir zevk haline dönüşür. Ne haber? Bütün bunlar sadece bir dileğiniz de oluyor. Şimdi Allah Teala'nın size 7 tane Furkan vermesi haline bakıyorduk. Bu Furkanların her birinde günahlarınızın, bütün günahlarınız esas alınır. Günahlarınızın 7'de biri kadar bir Furkan verilir. Görme hastanız açıldığında, mühürü açıldığında. İşitme hastanız da 7'de bir daha sevap yazılır. Nereye yazılır?
sevap hanenize. Biliyorsunuz amel defteriniz üç boyutlu bir hareketli sistemdir. Bir ekrana ihtiyaç göstermez. Boşlukta hayat filminiz oynar. Bunun sol tarafı kırmızı rakamlarla yazılan negatif sonuçlardır. Yani günahlarınızdır. Sağ tarafı yeşil rakamlarla yazılan pozitif rakamlardır. Yani sevaplarınızdır. Ve sevaplarınızın arasına Allah-u Teala her Furkan'ı açtıkça ki hepsi 6-7 dakika içinde bütün film biter. Gözleriniz de açılır, kulaklarınız da açılır, kalbiniz de açılır, idrakiniz de açılır. Gören, işiten ve idrak eden bir insan olursunuz. Ve yazılan sevaplar da günahlarınıza eşit olur, yazılan kesim. Onun dışında da sevaplarınız var olduğu için siz artık o noktadan itibaren sevapları günahlarından fazla bir insan olursunuz. Gideceğiniz yerde Allah'ın cennetidir. Açık ve kesin olarak diyor ki Allah Teala müminin 102 kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onun gideceği yer cennettir diyor Allah Teala. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Onun gideceği yer cennettir diyor Allah Teala. Kim bu insan? Allah'a ulaşmayı dileyen insan. Neden? Çünkü onun mizanında sevapları mutlaka günahlarından fazla. Hem de günahları ne kadar sevaplarından fazla olursa olsun başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilediği anda bütün günahları mutlaka örtülür. Bütün günahlar bunun içindedir. Allah Teala günahlarınızı örter. Sonra göğsünüzden kalbine, kalbinize nur yolu açar. Kalbinizin Allah'a döndürülmesi söz konusudur Allah Teala tarafından. Ve zikir yaptığınız zaman kalbinize rahmetle fazl nurları Allah'ın katından ulaşır. Çünkü siz rahim esmasıyla Allah'ın tecelli ettiği birisisiniz. Ve mutlaka bu tecelli sizde bu güzellikleri oluşturur. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, amini olanlar veya münip olanlar, iki isim de aynı manaya gelir. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek sizin kurtuluş reçetinizdir, beratınızdır. Berat verir mi Allah Teala kullarına? Herkese. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anda beratı almıştır. Ne kadar büyük günahların sahibi olursa olsun o kişi mutlaka Allah'ın cennetine gider. 5-6 dakikalık bir zamanda Allah Teala onun bütün günahlarını örter. Ondan sonra ona verdiği diğer ihsanlarla o kişiyi onun talebi üzerine mürşidini göstererek, mutlaka onun seveceği bir mürşidi göstererek, mürşidi o kişiye mutlaka sevdirir. Bize karşı duyduğunuz sevgi Allah'ın size verdiği bir sevgidir. Sakın başka sevgilerle karıştırmayın. Bu sevgi ilahi bir sevgidir. Allah'ın verdiği sevgidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala mutlaka o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını mutlaka Allah'a çevirir. Mutlaka o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolunu açar. Rahim esması tecelli mutlaka bunları gerçekleştirir. O kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazl o kişinin göğsüne gelir, o yarıktan geçerek kalbine ulaşır. Kalbine rahmet sızmaya, girmeye başlar. Bu giren rahmet %2'ye ulaştığı zaman nefsinin kalbi %100 afetlerle doludur. Bunun %50, sadece ikisi
nur olduğu zaman o kişi huşuya ulaşır. Huşuya ulaştığı zaman da hacet namazını kıldığında mutlaka Allah Teala ona onun ulaşabileceği yerde bir mürşit gösterecektir. Tayin Allah'a aittir. İşte o mürşidi sevecektir o kişi. Allah sevdirecektir. Bu sebeple mürşit sevgisi ilahi bir sevgidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki sadece hayranlık duyabilirsiniz. Peki Allah-u Teala kişi hacet namazını kıldı, gösterdi mürşidini. O kişi de öyle bir sevgi oluşacaktır ki mürşidine mutlaka ulaşacaktır. O bir ya mürşittir ya da mürşit vekilidir. Eğer mürşit vekili ise evvela orada tabi olacaktır. Arkasından da nerede olursa olsun esas mürşidine mutlaka ulaşmak içinden gelen çok büyük bir talebi oluşturacaktır. Ve gözyaşları içinde mürşidine tabi olacaktır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. Bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi oldular. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilerseniz ne olurmuş? Allah Teala size furkanlar verirmiş. Bir 5-6 dakika içinde ve bu verdiği 7 furkan her birini bir dakika içinde verdiğini kabul edelim. Çok daha kısa bir süre. Belki her bir furkan birkaç saniye içinde geliyor. Birer dakika düşünsek bile çok uzun bir zaman parçası olarak değerlendiriyoruz bunu. Bu zaman parçasında o kişi mutlaka 7 tane furkanı alır. O kişinin günahları tamamen örtülür. Ve o kişi sevapları günahlarından fazla bir noktaya ulaştırılır. Ulaştırılırsa ne olur? Hiç cennetlik olur. Hani diyorlar ki, ben mi cennete gideceğim? Sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olmuş. Onların da geri kalanının ne olacağı belli değil. Benim gibi günahkar birisini mi, hala namazı kılamayan, hala orucu tutamayan, bir asi kulunu mu Allah Teala kendisine ulaştıracak, affedecek, cennetine alacak? Evvela şunu söyleyeyim ki, böyle söyleyen kişi her ne kadar Allah ben bir Allah'ın asi kuluyum diyorsa da Allah'ın kulu falan değil. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'ın kulu olamaz. O sadece tağutun kuludur. Sevgili kardeşlerim, böyleyseniz üzülmeyin. Tağutun kulu olmaktan Allah'ın kulluğuna sizi ulaştıracak olan şey sadece bir tek dilektir. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O kadar. Hepsi o kadar. Bileti aldınız demektir. Oraya cennete gitmek üzere. Tabii şimdi aranızdan birçok kişi sözlerimize inanmayacaktır. Ben mi diyecektir cennete gideceğim? Ben bu kadar günahkarken hiç kimseye söyleyemediğim şöyle bir sürü günahlarım, hatalarım, hatta suçlarım, kanun karşısında suçlarım varken ben mi cennete gideceğim? Evet, sen hangi günahların sahibi olursan ol, mutlaka Allah'a ulaşmayı şurandan dileyebilirsen, mutlaka Allah'ın cennetine gireceksin. Söylediğim gibi, dileyip dilemediğini anlaman da çok kolay. Çünkü çok bariz bir farklılık olur. Sen hiç Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi olarak namazdan hoşlanmazken, zikirden hoşlanmazken, oruç tutmak sana ağır gelirken, bunların hepsinin yok olduğunu görmek mutluluğuna ereceksin. O zaman Allah'a sonsuz hamd ve şükredeceksin. Hani bir şarkı var ya, bana ne oldu ben bilemem, eski halimi hiç göremem diye. İşte size ne olduğunu siz bilemezsiniz. Size ne yaptığını Allah bilir. Sizi
adam eder. Kendisine layık kılar. Cennetine layık kılar. Allah'ın sizi cennetine layık kılmasının bedeli sadece bir dilekte bulunmanızdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Yoksa hala dilemeyecek misiniz? Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilerlerse mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Hem de sevgili kardeşlerim, bir Allah'a ulaşmayı dilemenin bedeli üçüncü kat cennete ulaşmaktır. Nefsinin, kalbinin yarısındaki afetlerin mutlaka temizlenmesidir. Bunu gerçekleştirecek olan siz değilsiniz. Allah. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi, Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı yehdi ileyhi men yunib. Diyor ki Allah dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine mutlaka ulaştırır. Onları kendisine ulaştırır diyor. Mutlakayı da biz ilave ediyoruz. Mutlaka ulaştırır. Kainatta hiçbir güç Allah'ın o insanların ruhunu Allah'a ulaştırmasına mani olamaz, yetmez. Şeytan da bütün avanesi de dahil hiçbirisi buna engel olamaz. Yetmez. Bu insanların dünya saadetinin yarısına ulaşmasına da hiç kimse mani olamaz. Bu bir insanın cehennemden kurtulması Allah'a ulaşma dileğinden sonraki 6-7 dakikalık bir zaman parçası içinde mutlaka gerçekleşir. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi, 10 dakika sonra öldü, mutlaka Allah'ın cennetine girer. Sevgili kardeşlerim, şaka söylemiyoruz. Son derece ciddi bir konudan bahsediyoruz. Ve hepiniz için kurtuluş, elinizle uzatıp yakalayabileceğiniz kadar yakın bir yerdeyken bundan haberdar değilsiniz. Allah'ın bunca ayeti hepinizi kurtuluşa çağırıyor. Kur'an'daki İslam'a çağırıyor. Ve bu İslam'ın başlangıç noktası ve ruhu Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Dilediğiniz anda sizin için cehennem kapısı tamamen kilitlenmiştir. O noktadan itibaren cennetin sahibisiniz. Evet, birinci kat cennet. Başlangıçta olay bu. Ama Allah Teala sizdeki Furkanları aldıktan sonra, mürşit sevgisini size verdikten sonra, ona tabi olduğunuz gün ikinci kat cennet sizin. Sonra mı? Sonra nefs tezkiyesine başlayacaksınız. Nefsinizin kalbine Allah'ın nurları girecek. Bu nurların her %7 fazilet nurlarının, fazıl nurlarının artışıyla ruhunuz, sizden, vücudunuzdan ayrılan ruhunuz, Allah'a doğru yapacağı diğer ruhlarla beraber, yolda olan diğer ruhlarla beraber her zaman yol doludur. Saf halinde yükselirler. Birinci kata, ikinci kata, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kata, altıncı kata kadar yükselenler ayrı bir grup. Yedinci kata yükselebilenler ayrı bir grup olarak saf halinde yükselirler. Yedinci katın yedi tane alemini geçer bu ruhlar. Her bir alemde, yedi alemin her birinde bir süre oradaki ilim öğrenilir. Ve neticede Sitret-i Münteha'dan direkt bir yukarı doğru dikey bir yolculukla ruh Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında da kaybolur. Bu o kişinin nefsinin kalbinde %49 fazıl, %2 de rahmet isimli nurların birikmesiyle gerçekleşir. O kişinin başlangıçta nefsi %100 afetlerle doluydu ve şeytanın taleplerine %100 uyan afetler sizi hep huzursuz kılıyordu. Ama şimdi nefsinizin kalbinin yarısında afetler yok. Fazıllar var, fazilet sahibi yapılmak üzere sizi nefsinizin kalbine yerleşmiş fazıllar ve %51 nur birikimi oluştuğu zaman 49 fazıl, %2 rahmet, %51 nur birikiminde şeytanın hakimiyeti yok olur nefsinizin kalbinden.
Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 kapkaranlıkken, tamamen afetlerde örtülüyken %51 nur birikimi olmuştur nefsinizin kalbinde. Şeytan sadece afetlere tesir edebileceği için hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. Artık siz duruma hakimsiniz. Ruhunuz mu Allah'a ulaştı, Allah'ın zatında yok oldu. Nefsinizin kalbindeki nurlar da %51'den 61'e yükseldi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu %51'den 61'e kadar gerçekleşmez, adım adım gerçekleşir. %61'e ulaştığınız zaman zaten ayrıca sizin ruhunuza, ikinci bir ruhunuza bir taht ihsan edecektir Allah-u Teala'nın katında. Ama sözümüz buraya kadar. Ruhunuz Allah'a ulaştı, Allah'ın zatında yok oldu. Nefsinizin kalbi ne oldu? %51 nurlarla donandı. Öyleyse yapacağınız davranış biçimlerinin yarısı güzel davranışları oluşturur, yarısı da yanlış davranışları oluşturur. Çünkü iki denge unsuru, afetler ve faziletler birbirine çok yakın iki noktadadır. Güzellikler ve çirkinlikler, mutluluk ve mutsuzluk iç içedir. Ama dünya saadetinin yarısını bu noktada mutlaka elde ettiniz. Bu rakam %51'dir. Ne oldu? Allah Teala size Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cenneti verdi. Mürşidinize ulaşıp tabiyetinizde ikinci kat cenneti verdi. Ruhunuz Allah'a ulaştığında üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuz Allah'a ulaştığı cihetle nefsinizin kalbi %51 nurlar donandığı için dünya saadetinin de yarısının sahibi kılındınız. Buraya kadar Allah'ın sözü var. Ve biz size sadece bunu anlatmak istedik bugün. Bunu öğrenin ki hepiniz kurtulasınız. Sevgili kardeşlerim, yağma Hasan'ın böreği. Herkes kurtuluşa ehildir. Ne kadar büyük suçlarınız olursa olsun Allah affetmeye hazırdır. Günahlarınızı örtmeye hazırdır. Kaldı ki mürşidinize ulaştığınızda tabiyetinizle beraber o örttüğü günahları Allah-u Teala bir de sevaba çevirecektir. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi sadece günahlarınızı örteriz demiyor Allah-u Teala. Ayrıca mağfiret ederiz diyor. Yani sevaba da çeviririz diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri öylesine seviyorum ki, bu öyle bir sevgi ki sizlere anlatmak pek mümkün değil sevgili kardeşlerim. Sözle anlatılamaz. Ama onun söylediklerini gerçekleştirdiğiniz zaman, mutlulukları yaşamaya başladığınızda bizi yad edeceksiniz. Çok güzel bir duygu dizaynı içerisinde yad edeceksiniz. Allah'ın dostları ne kadar güzel şeyler söylemişler diyeceksiniz. Nasıl olmuş da diyeceksiniz, benim ömrümün bu kadar kısmı hiç bunları duymadan geçmiş. Kur'an bütünüyle unutulmuş, rafa kaldırılmış, insanların asırlardan beri yazdığı kitaplar baş tacı edilmiş ve dinin bütün temel faktörleri 7 safhası da 4 teslimi de hepsi unutulmuş. İşte bu unutulan her şeyi yeniden diriltmekle, hayata geçirmekle vazifeliyiz. Bizi dinlerseniz seveceksiniz. Sonra çok seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, sonra yaşamaya başlayınca çok seveceksiniz. Biz sizi zaten seviyoruz. O zaman da seveceğiz. Kim olursanız olun, hangi suçun sahibi olursanız olun, biz sizi gene severiz. Oysa bizim sevgimiz ne ki?
bizim sevgimizin 1 milyon katı sizi sever. Kim olursanız olun. Hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemez. Ve bu kadar kolay bir sebeple sizi cennetine almaya hazır. Öyleyse ne duruyorsunuz? Koşun. Bütün gökleri ve arzları kaplayan Allah'ın cennetine koşun. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Sırat-el-Müstakim, sırat-el-Ezine, sırat-el-Yum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: kağıt öyle.
1: El-Fatiha ve as-salavat ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Konumuz Hanif dini. Hanif dini, kainatın ezeli ve ebedi dinidir. Hanif dini, kainatın tek dinidir. Başka bir din hiç var olmamıştır. Şimdi diyeceksiniz ki, ne demek istiyorsun yani? Biz İslam değil miyiz? İslamsınız. Peki, nereden çıktı şimdi bu Hanif dini? Hanif dini Kur'an'dan çıktı. Hanif, İslam olmak demek. Hanif dini, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini gerektiren 7 safa, 4 teslimden oluşan İslam dininin ta kendisidir. Başka bir din, insanlık tarihi boyunca hiç olmamıştır sevgili kardeşlerim. Din deyince sadece bir tek din mevcut olmuştur. O din, Adem Aleyhisselam'ın dinidir. O din, Adem Aleyhisselam'dan Hazreti Nuh'a kadar gelen bütün peygamberlerin dinidir. O din, Hazreti Nuh'un dinidir. O din, Hazreti İbrahim'in dinidir. O din, Hazreti Musa'nın dinidir. O din, Hazreti İsa'nın dinidir. O din, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dinidir. Ne yani? Bütün dinler aynı din midir? Bunu mu demek istiyorsun? Diyecek olanlar vardır içinizde. Onlara sesleniyoruz. Evet sevgili kardeşlerim. Onu demek istiyoruz. Sadece bir tek din, ikinci bir din insanlık tarihi boyunca hiç olmamıştır. Oysa ki bugün yapılan incelemeler 72 tane ayrı inanç çeşidi tespit etmiş durumda. İnsanlar 72 fırkaya bölünmüşler bile. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi iniyor. Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini ya da hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. Sahabe soruyor, ey Allah'ın Resulü, gerçekten böyle mi olacak? Evet, böyle. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç öteki bütün fırkalar şeytana kul olacaklar. Kaç fırka olacak ey Allah'ın Resulü? 73 diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama araştırmalara baktığımız zaman 72 rakamıyla karşı karşıyayız. 73. fırka işte o 72 tane inanç çeşidinin içinde ki bunların birisi İslam'dır, birisi Hristiyanlıktır, birisi Yahudiliktir. Birisi Budizm'dir, birisi Konfüçyüs'dir, Budizm'dir. Bir sürü inanç biçimleri. Ama aslında bırakınız bu 72 tane inanç biçimini, 2 tane bile din hiç olmamıştır. Sadece bir tek din vardır. Hazreti Adem'in dini. İşte o dinin adı Hazreti İbrahim'in lisanıyla Hanif dinidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Arapça lisanıyla İslam dinidir. Başka bir din hiç olmamıştır. İşte Allah Teala'nın
Hazreti Adem'den Hazreti Nuh'a kadar gelen kesiminde sadece bir teknenin mevcudiyetini görüyoruz. Ve Hazreti Nuh'tan itibaren de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a kadar yine bir teknenin varlığını görüyoruz. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: Habibim, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e indirdiğimiz, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz dini fırkalara ayrılmayın ve dini ayakta tutun diye size de din olarak bildirdik diyor Allah Teala. Sana vahyetmek suretiyle sizi de din olarak seçtik. Ve sizin dininiz de aynı dindir diyor. Aslı Allah Teala indirdiği şeriatı diyor. Din kelimesini kullanmamış, şeriat kelimesini kullanmış. Daha da önemli. Çünkü şeriat dinin muhtevalarını gösteren bir dizayndır. İnsanlara sorarsanız eğer İslam şeriatı başkadır, Hristiyan şeriatı başkadır. Yahudilerin şeriatı başkadır. Oysa ki başka olmadığını söylüyor Allah Teala. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a verdiği şeriat, Allah'ın ulaştırdığı şeriat hep aynı şeriat. Bu şeriatın temeli dini ayakta tutmak. Yani insanlara dini aşılamak, Allah sevgisini aşılamak ve fırkalara ayrılmamak. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkada olmak. Ayet-i Kerime'nin devamında Allah Teala diyor ki müşriklere senin söylediğin şey ağır geldi. Yani kim o müşrikler? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes müşriktir. Şimdi biz Allah'a ulaşmayı dilemiyoruz diye müşrik mi olduk diyenler varsa şu anda bizi dinleyenler içinde de yeni müşrik olmadınız. Zaten öyleydiniz. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin şirkte olduğunu söylüyor, müşrik olduğunu söylüyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bir sözünü hatırlatmak istiyoruz. Benim müntesiplerim için, benim ümmetim için açık şirkten korkmuyorum diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani İslam statüsü içinde olup da puta tapacak bir insan olamaz. Böyle bir şey benim ümmetimde olmaz diyor. Kesinlikle böyle bu mümkün değildir. Ama diyor gizli şirkten korkuyorum diyor. Bizim sevgili Yaşar Nuri Öztürk'e sorarsanız gizli şirk mürşide tabi olmaktır diyor. Allah Teala mürşide tabiyeti farz kılmış. Hem de mürşidin Allah'tan istenmesini de farz kılmış. Ve bizim Hazret çıkıp diyor ki mürşide tabi olmak şirktir. Bunlar yedek ilahlardır diyor mürşitler için. Benim zavallı profesörüm. Allah sana acısın. Sevgili kardeşlerim, bu şirk müessesesini açmak için şimdi beraberce iki ayete bakacağız. Rum suresi 31 ve 32. ayetler. Diyor ki Allah Teala münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumussalat ve la tekune minel müşrikin.
Allah'a yöner, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Yani eğer ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemezsen takva sahibi olamazsın diyor Allah Teala. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile, Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Ve namaz kıl. Namaz da takva sahibi olmanın 7 muhtevasından bir tanesi. O müşriklerden olma ki diyor Allah-u Teala, onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır ve her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Ne demek bu? Peygamber Efendim söylediği 73 fırkanın 72'si. Dinlerinde insanlar fırkalara ayrılmışlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes 72 tane fırka oluşturmuş. Bu 72 fırkanın ötesinde bir de 73. fırka var. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler ve şirkten kurtulanlar. 72 fırkanın içindekilerin hepsi şirkteler. Bunun adı gizli şirk. Aynı zamanda bu insanlar takva sahibi değil. Sevgili kardeşlerim, öyleyse görüyoruz ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler şirk de değildir, gizli şirk de değildir. Ve gizli şirkte olmayanlar, onlar müminlerdir. Nereden biliyoruz? Şimdi tekrar buraya gelmemizi ifade eden Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine dönelim. Ne diyordu Allah Teala? Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini ya da hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Neydi konumuz? Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o kişi takva sahibidir. O kişi şirkte değildir. Geri kalan bütün fırkalar, 72 fırkanın hepsi şirktedir. Onlar gizli şirkin içinde olanlardır, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler 73. fırkayı oluşturuyorlar. O 72 fırkanın her birinin içinde 73. fırkanın mensupları yaşıyor. Her biri bir toplumun içerisinde ama Allah'ın hanif dinini yaşıyorlar. Ne demek istiyoruz? Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinden bahsettik ve bir yere vardık. Allah'a ulaşmayı dile ki takva sahibi olasın diyor Allah Teala ve şirkten kurtulasın. Demek ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, bu 72 fırkaya dağılan, şirkte olanların insanların dışında kalan, şirkte olmayanlar ve takva sahipleri. İşte onlar hanif olanlardır. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine göre onlar mümin olanlar, fırkalara ayrılmamış olanlar, mümin olanlar, fırkalara ayrılmış olanlar, kafirler. Öyleyse bizde insanlar kendilerini mümin zannediyorlar. Allah'a inanıyoruz diyorlar, öyleyse biz müminiz. Hayır, değilsiniz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mümin olamazsınız. Sadece sizler Allah'a inananlarsınız. Ve bu inancınız sizi hiçbir zaman cehennemden kurtaramaz, şirkten de kurtaramaz. Biz bu hakikatleri Allah'tan öğrendik. Allah bize Kur'an'ı öğretti. Ve görüyorsunuz ki
Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi takva sahibi değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi şirktedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi kafirdir. O inanç itibariyle Allah'a inanmaktadır. Ama bu onu kafir olmaktan kurtarmıyor. Hem mümin hem kafir nasıl olabilir bir insan diyorsunuz? İnanç açısından Allah'a inanıyor mümin. Ama cennete gitme vasıfları itibariyle mümin olmak vasfını Allah'a ulaşmayı dilemediği için henüz kazanmamış birisi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an bir hakikatler yumağıdır. Bu hakikatleri Allah-u Teala bize öğretmeseydi biz de karanlık dehlizde yolunu kaybedenlerden biri olacaktık. Sevgili kardeşlerim, yolun en karanlığında olan birisi sesleniyor size. Çünkü biz vaktiyle solun uçlarındaydık. Öyle Allah'la falan hiçbir, en ufak bir ilişkimiz mevcut değildi. O yıllarda bizi tanıyanlar ne ölçüde solcu olduğumuzu iyi bilirler. Eğer Allah-u Teala bizi seçmeseydi, bu hakikatleri bizim gibi din konusunda bilgisi sıfır olan, evet açık ve kesin olarak söylüyorum, sıfır. Hiçbir bilgimiz yoktu. Şimdi bu dünya üzerinde Allah'ın dini en üst seviyede öğrettiği kişiyiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dinin dizaynına iyi bakın. Allah ile olan ilişkilerimizde biz hepiniz için bir örnekiz. Allah dilediği zaman bataklığın en dibinde olan bir insanı oradan çıkarıyor, dinini öğretiyor ona. Yeter mi? Hayır, yetmez. Öyle bir öğretiyor ki onun vasıtasıyla başka insanların dinlerini öğrenmesini sağlıyor. İşte o kişi biziz. Biz bunları size açıklayana kadar bu istikamette hiç kimse hiçbir bilginin sahibi değildi. Şimdi sahibi oluyorlar, sahibi oluyorsunuz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemiyor kişi, dilemediği için 72 fırkanın içerisinde. Şirkte. Takva sahibi değil. Ve kafir. Allah'a inandığı için mümin ama cennete götürecek olan bir hüviyeti olmayan bir mümin. Allah'a ulaşmayı dilemediği için küfürde. Hepsi o kadar mı? Hayır. Bu kişi Allah'ın ayetlerinden gafil ve ne yazık ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, bu kişinin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Allah'ın ayetlerinden gafildir gideceği yerde. Dikkat edin, Allah'a inanıyor kişi ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Bu kişinin kafir olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Bu kişinin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Hadi gelin beraberce bakalım Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَئِنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Allah Teala buyuruyor ki onlar kesin şekilde muhakkak surette bize milaki olmayı, ruhlarını yani dünya hayatını yaşarken bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından memnunlardır, razıdırlar. Onları dünya hayatı mutmain kılar diyor. Doyuma ulaştırır. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Tüm
Allah'a ulaşmayı dilemeyen din adamlarına ithaf olunur. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Gafil olmasalardı ne yapacaklardı? Çok basit. Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi. Ve ayet-i kerimenin sonuna gelelim. Başka ne olacaktı? Başka cehennemden kurtulacaklardı. Çünkü ayet-i kerimenin sonunda şöyle diyor Allah Teala: "Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn." Yeksibûn, onların gidecekleri yer, iktisap ettikleri dereceler itibariyle cehennemdir diyor, ateştir diyor. Cehennem ateşidir diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin gideceği yer kesin olarak cehennemdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, size son derece önemli bir konuyu söylüyorum. Hani şu din konusunda ahkam kesen, şu televizyonları parsellemiş olan insanlar, söyledikleriyle ve öğrettikleri ilimle ne kendileri ne onların ilim öğrettikleri Allah'ın cennetine giremezler, cenneti hak edemezler. Çünkü öğreti Allah'a ulaşmayı dilemeyi muhtevasını almıyor. Almazsa ondan sonraki kesimlerin, mesela mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması teslimi, fizik vücudun, nefsin, iradenin teslimi, hiçbirisinin gerçekleşmesi mümkün olmadığı gibi o kişinin bütün amelleri boşa gider. Bir tek sebeple sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemiyor diye. Dilemeyen kişi, bugünkü konumuz hanif olmak, hanif değildir. Dilemeyen kişi, hanif dininin, kainatın yegane dininin sahibi değildir. Ne demek istiyoruz? Hanif dini eşittir İslam dinidir. Bakınız ne diyor Allah Teala Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde. Habibim, hanif olarak veçhini, yani fizik vücudunu dine ikame et. Dini ayakta tutmak için fizik vücudunu kullan. O fizik vücudunla dini hayatta tutmaya çalış. O hanif dinine ki biz bütün insanları hanif olarak yarattık. Ne diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a? Hanif olarak veçhine dine ikame et. Fizik vücudunun dini ikame et, sen hanifsin diyor. Ve diyor ki, o hanif dini ki, işte o kayyum olan dindir. Yani ezeli ve ebedi dindir. O hanif fıtratı ki, sen hanifsin diyor Allah Teala, o hanif fıtratı ki biz bütün insanları hanif fıtratıyla yarattık diyor. Bütün insanları Allah Teala hanif fıtratıyla yaratmış. Hanif dinini yaşayabilecek özellikle. Hiçbir insan hanif dininin dışında başka bir din olsaydı o dini yaşatabilecek, o dini yaşayabilecek olan özellikle yaratılmamış. Herkes hanif fıtratıyla yaratılmış. O hanif fıtratı ki sadece hanif dinini yaşayabilir insanlar onunla. İşte kayyum olan din bu dindir diyor Allah Teala. Ezeli ve ebedi olan din, kıyamete kadar sürecek olan din, işte bu dindir diyor. Ve sen hanifsin diyor. Sen hanif fıtratıyla yaratıldığın gibi, bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratıldı ve hiç kimse hanif dininin dışında başka bir dini yaşamak için yaratılmadı diyor Allah Teala. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet günü doğacak olan son insana kadar herkes, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hanif fıtratıyla yaratılır. Öyleyse muhtevaya bakıyoruz.
hani fıtratıyla yaratılan insanlar, hani fıtratıyla yaratılan ve hanif olan, hanif dinini yaşayan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hanif dininin üç özelliği var. Bir, vahdet. İki, tevhid. Üç, teslim. Allah'ın tekliği vahdettir. Allah vahittir, tektir. Tek bir Allah vardır. Allah Teala ne diyor? Göklerde başka bir ilah olsaydı bizden başka, o ilahlar mutlaka birbirleriyle kavga ederlerdi diyor. Bizden başka ilah yoktur diyor. La ilahe illallah. Başka bir ilah yok. Sadece illa Allah. Sadece Allah var diyor Allah Teala. İşte başka bir ilahın olmadığı, sadece tek bir Allah'ın olduğu bir kainat dizaynı Allah kainatı yaratmış. Ve insan adı verilen mahlukunu yaratmış. Yeryüzünde Allah'ın halifesi olsun diye. Ben muhakkak ki yeryüzünde bir halife kılacağım diyor Allah Teala. İşte onun kıldığı halife Adem Aleyhisselam ve yeryüzünün en üstün yaratığı. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hanif dininin birinci özelliği vahdet, tek Allah. Tek bir Allah var. Başka bir tanrı mevcut değil. El ilah kelimesi, el harf tarif, ilah kelimesi de ilah, Allah, el ilah. Bu kelime tam olarak Allah kelimesidir. Allah ve biz Türkçe'de Allah diyoruz. El ilah, Allah yani Allah kelimesi. İşte Hazreti İbrahim'in hanif dini ikinci esas olarak tevhidi alır. Tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplumdan

mevcut değildir. Böyle olan insanlara kafirler diyor Allah Teala. İşte öyle olduğunu bir defa daha ispat eden bir ayet-i kerime Bakara 257. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri vellezine keferu evliyaumut-tagute yuhricunhum minen-nuri ilez-zulumati. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, o dileyen müminlerin dostudur ve onları zulmetten nura çıkarır. Allah amel olanların, yani Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Kafirlere gelince diyor Allah Teala, onlar da tağutun dostlarıdır. Onlar kafirlerdir. Şimdi bu standart içinde Allah'a ulaşmayı dilemeyen kafirleri oluşturuyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler de müminleri oluşturuyor. Peki böyle bir durumda bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman küfürden mutlaka mümin olmaya gidecek. Kimin kulu olacak? Şeytanın kuluyken Allah'ın kulu olacak. Şeytanın Allah'ın dostuyken, şeytanın kuluyken ve şeytanın dostuyken Allah'ın dostu ve Allah'ın kulu olacak. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi bunu anlatıyor. وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي diyor Allah-u Teala. Onlar tağuta kul iken, insan ve cin şeytanlar, da şeytanlar tağut adını alıyor. Onlar tağuta kul iken, Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler ve onlar benim kullarım oldu, kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Sahabe şeytanın kuluyken Allah'ın kulu olmuşlar. Ne yapmışlar? İfade açık. Allah'a yöneldiler diyor. Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesine göre Allah'a ulaşmayı dilemedikleri zaman kafirlerken Allah'a ulaşmayı dileyince müminler oldular. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi dinin mensubuymuş? Hanif dininin mensubuymuş. Hazreti İbrahim Hazreti Musa'dan da evveldir. Hazreti İsa'dan da evveldir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de haydi evveldir. Ve Hazreti Musa da Hazreti İsa da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşamışlardır. Başka bir din hiç olmamıştır insanlık tarihi boyunca. İşte başlangıçta söylediğimiz Şura suresinin 13. ayet-i kerimesini şimdi burada bu bilgilerin ışığı altında bir defa daha ortaya koyalım, şerh etmek üzere. Ne diyor Allah Teala? Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya indirdiğimiz ve verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le Hazreti İsa'nın şeriatı aynı şeriat. Hazreti Musa'nın şeriatı da aynı şeriat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le. Hazreti İbrahim'in şeriatı da aynı şeriat. Hazreti Nuh'un şeriatı da aynı şeriat. O zaman şeriat aynıysa konulan hükümler birbirinden farklı hüviyet taşımıyorsa
dinler vardır.

diyebilir miyiz? Hepsi Hanif dininin, tek kainatın, tek dininin, tek şeriatının sahibi olmuşlar. Ve bu dinin hedeflerini gösteriyor Allah Teala aynı ayette, Şura 13'te. Fırkalara ayrılmayın. Ve dini ayakta tutun. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesiyle fırkalara ayrılmayın ve dini ayakta tutun ifadesi, muhtevası itibariyle Rum 30'un aynı. Hanif olarak veçhini dine doğrult, dine ikame et. Sen Hanif'sin, biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık. İşte kayyum olan din bu Hanif dinidir. Ezeli ve ebedi dindir. Allah'ın ne dini yaratmasında ne de insanları yaratmasında değişiklik göremezsin. Din hep Hanif dini olarak yaratıldı. Hanif dini olarak kalacaktır. İnsanlar da diyor Allah Teala hep Hanif fıtratı ile yaratılacaktır. Bir tek din, başka bir din hiç olmamış, olması da mümkün değil. Ve bütün insanlar sadece o tek dini yaşayabilecek olan özelliklerle donatılmış, sadece o dini yaşayabilecek olan hüviyeti var insanoğlunun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada Allah-u Teala'nın bize söylediği çok açık ve kesin bir hüküm var. Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın. Ne demek istiyor? Çünkü sadece fırkalara ayrılmayanlar takva sahipleridir. Sadece fırkalara ayrılmayanlar, bir evvelki ayette Rum 30'da açıklandığı gibi, hem takva sahibidir hem de şirkte değildir. İnsanların yedi şirkten kurtulmaları da, takva sahibi olmaları da, cehennemden kurtulmaları da hep Allah'a ulaşmayı dilemelerine, yani Hanif dinini seçmelerine bağlıdır. Öyleyse şimdi tekrar Şura 13'e dönelim. Müşriklere senin söylediğin şey ağır geldi diyor. Ne demiş müşriklere Peygamber Efendimiz Aleyhisselam? Ey demiş müşrikler, Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemedikçe gizli şirkten kurtulamazsınız. Hep şirkte kalırsınız. Gideceğiniz yerde cehennem olur. Takva sahibi olamazsınız. Allah'ın ayetlerinden gafil olmakta devam edersiniz. Şeytanın kolu olmakta devam edersiniz. Amelleriniz boşa gider. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şimdi konunun sonucuna bakalım. Allah Teala Şura 13'te şöyle bir final, bitirme noktası koymuş ortaya. Diyor ki: Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır. Allah Teala dilediğini kendisine seçer ve seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse olay belli değil mi sevgili kardeşlerim? Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği kişi, sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırmayı dilemekle kalmıyor. Onları mutlaka kendisine ulaştırıyor. İşte Hanif dininin temel özelliği budur. Bu ruhun Allah'a ulaşması, böylece teslim olmasıdır. Peki teslimler burada bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Daha sonra
Fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor. Ruhumuzun Allah'a teslim olduğu noktada nefsimizin kalbinde sadece %51 nur birikimi var. Karanlıklara nurların galip geldiği noktada ruh Allah'a mutlaka ulaşır. Burası o makamdır ki, fena makamıdır ki, Allah'ın zatında ifna olma, yok olma makamıdır ki, ruh Allah'a ulaşmıştır, Allah'ın zatında yok olmuştur, ifna olmuştur. Fena fillah olmuştur kişi, Allah'ın zatında ifna olmuştur. İşte Allah Teala'nın bütün insanlara hedef gösterdiği şey budur. Bana milaki olmayı dileyin, bana ulaşmayı dileyin. Bir defa şirkten, küfürden, cehennemden kurtulun. Ve de eğer bana ulaşmayı dilerseniz zaten ben sizi kendime ulaştıracağım. Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Ne diyor, bir defa daha söyleyelim. Allahü yeştebi ileyhi men yeşavi ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve onlardan kim? Bu seçtikleri insanların %90'ından fazlası. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Allah onları kendisine ulaştırır. Kim bu insanlar? Özellikleri ne? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Kaç özellikleri var? 4. 1. Allah'a inanıyorlar. 2. Allah'a insan ruhunun hayattayken ulaşmasına inanıyorlar. Birçok insan ruhu hayattayken Allah'a ulaşamaz, öldükten sonra ulaşabilir diyor. Bu insanlar insan ruhunun o kişi hayattayken Allah'a ulaşabileceğine inanıyorlar. 3. Bunun üzerlerine farz olduğuna da inanıyorlar. 4. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerlerse Allah Teala'nın kendilerini mutlaka Allah'a ulaştıracağına da inanıyorlar. Öyleyse bu 4 inancın sahibi olan kişi haniftir. İşte hanif dininin sahibi odur ki kişi Allah'a ulaşmayı diler ve bu 4 vasfın sahibi olduğu için Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu ne ifade eder? Hanif dininin birinci hedefine ulaşmış olmayı ifade eder. Kişi burada ruhunu Allah'a ulaştırmıştır ve üçüncü kat cenneti elde etmiştir. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diler. 14. basamakta huşu sahibi olur nefsinin kalbinde. %2 rahmet birikimi oluşur ve bu kişi bu istikamette bir hedefe yönelik olur. Allah'a ruhunu ulaştırmak ve de Allah'a yönelen bu kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırması için bu kişi mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Tabiyetini gerçekleştirecektir. 14. basamakta ruhu o zaman vücudundan ayrılacaktır. Ana dergaha ulaşacaktır. Orada diğer seyri sülükte olan insan ruhlarıyla birlikte Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğu gerçekleştirecektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım ve kişinin ruhu neticede mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bunu Allah-u Teala garanti ediyor. Kim bana yönelirse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Ve kişi Allah'ın zatına ulaştığı zaman 21. basamakta bunu gerçekleştirir. Allah'a ruhu ulaşır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an veli olmuştur. Allah'ın evliyası olmuştur. Burada artık ermiş evliyadır. Ruhunu Allah'a
ulaştıran bir evliyadır. Ruhu Allah'a ulaşmıştır. Böyle olan evliyaya ermiş denir. Ruhu Allah'a ermiş. İşte hani fıtratının muhtevası burada biter mi diye sorarsanız hayır bitmez. 25. basamakta bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Nefsinin kalbinde %80'den fazla nur birikimi gerçekleşecektir. 26. basamakta daimi zikre ulaşacaktır. Nefsinin kalbi %100 nurlarla dolacaktır. Ve kişi bu noktada Allah ile tezekküre başlayacaktır. Allah ile konuşmaya başlayacaktır. Ehli tezekkür olacaktır. Ehli zikir olacaktır. Sonra muhlis olacaktır. 27. basamakta. 28. basamakta ise iradesini Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun kılınacak. İrşat makamının sahibi olarak görev alacaktır Allah-u Teala'dan. İrşada memur ve mezun kılınarak. İşte Hazreti İbrahim'in Hanif dini üçüncü açıdan teslimleri içerir. Bir defa daha söyleyelim. Birinci hüviyeti dinin vahdettir, Allah'ın tekliğidir. İkinci hüviyeti tevhiddir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu bir tek fırkanın içinde bulunabilenler haniftir. Bu tevhid akidesine riayet edenler. Üçüncüsü teslimdir. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. 22. basamakta teslim olur. 25. basamakta fizik vücudumuz teslim olur. 26. basamakta nefsimiz teslim olur. 28. basamağın 5. kademesinde irademiz de Allah'a teslim olur. Ve Hanif dininin bütün özelliklerini kişi böylece yaşamış ve gerçekleştirmiş olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın huzurunda hepinize teşekkür ediyoruz. Bizi can kulağıyla dinlediğiniz için, Hanif olan Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dininin temel özelliklerini dinlemek ve öğrenmek lütfunda bulunduğunuz için, bunlar zamanımızda unutulmuş olan kavramlar, anlatımlar ama biz insanlardan öğrenmedik bu dini. Allah'tan öğrendik. Öyleyse o bize öğretir. Sizlere öğretebilmemiz için biz de sizlere öğretiriz. Niçin? Hepinizin hidayete ermeniz için. Birinci hidayetiniz Allah'a ulaşmayı dilemektir. İkincisi, mürşide ulaştığınız zaman gerçekleşir. Tabiiyet. Üçüncüsü, ruhun Allah'a ulaşması. Üçüncü hidayet. Fizik vücudunuzun teslimi, dördüncü hidayet. Nefsinizin teslimi, beşinci hidayet. İhlas makamına ulaşmanız, altıncı hidayet. Ve iradenizi Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin edilmeniz, yedinci hidayet. Hidayet, Hazreti İbrahim'in, Hanif dininin temelini teşkil eder. Hazreti İbrahim'den evvelki dinin adı da Hanif değil miydi? Evet, Hanif'ti. Hazreti Adem'in dini de Hanif'ti. Hazreti Nuh'un dini de Hanif'ti. Hazreti İbrahim'in de, Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in de dinleri sadece o tek dindi. Hanif diniydi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir sohbetimizi daha burada tamamlamayı Allah-u Teala bizlere nasip kıldı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, huzurlarınızdan hepinizi çok sevdiğimizi ama çok sevdiğimizi belirterek, bir defa daha söyleyerek, gönülden söyleyerek,
huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâyril mağdûbi aleyhim veled-dâllîn. Amin.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Bir mutluluk sohbetinde Allah'tan bahsetmek üzere, onun mutluluğundan bahsetmek üzere sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk mu? Kim Allah'ın yolundaysa o kişi mutlak olarak mutludur. Mutlak olarak mutludur. Ve Allah'ın yolunda olmayan hiç kimsenin mutlu olması mümkün değildir. Hadi bakalım şimdi, buyurun. Bir iddia söz konusu gibi görünüyor. Hayır, bu bir iddia değil. Sadece Kur'an hakikatlerinin ortaya konması. Öyleyse ne demek istiyoruz? Allah'ın yolunda olmak ne demek? Allah'ın yolunda olmamak ne demek? İşte burası Türkiye, insanların %99'undan fazlasının Müslüman olduğu bir ülke. Nüfus kağıtlarında öyle yazıyor. Ama Kur'an hakikatlerine baktığımız zaman Kur'an'daki adı geçen Müslümanların, Kur'an'da vasıf verilen Müslümanların hiçbir zaman %10'a ulaşamadığını görüyoruz. En kötüsü, o Müslümanların standartında olmayan bir kişinin cehennemden kurtulması mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, belki %10 da çok büyük bir rakam. Belki %5 bile değil. Sevgili kardeşlerim, Kur'an unutulmuş. Bu sebeple insanlar artık mutlu olma istikametinde bir yaşantının sahibi olamıyorlar. Yani ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey bir dilekle başlar. Mutluluğun var olabilmesi o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlar. Bir başka ifade, kim Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilemezse o kişinin mutluluğu yaşaması mümkün değildir. İşte Kur'an bunu söylüyor sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gönüldaşlar. Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Sizlere mutluluktan bahsetmek üzere buradayız, huzurlarınızdayız. Mutluluğun tarifi nedir? Kim mutludur, kim mutsuzdur? Bizim mutluluktan muradımız ne? Acaba mutluyum diyen insanların muradı ne? Soruyoruz, siz mutlu musunuz? Mutluyuz diyorlar. Peki
Mutluluğunuz devamlı mı? Beklemediğiniz bir kötü haber sizin üzerinizde nasıl bir tesir icra eder? Bir ölüm haberi, bir hastalık, bir başka olay. O zaman üzülürüz diyorlar tabii. Sevgili kardeşlerim, mutlu olan insanın mutluluğunu dünyadaki hiçbir hadise değiştiremez. O hep mutludur. Bu olayların en kötüsü ölümdür, öyle değil mi? Yani insanı en çok üzen, şu mutluyum, mutluyum, mutluyum diye ortalıkta gizlenenleri, yakınlarından birisi, sevdiklerinden birisi öldüğü zaman ne halde görürsünüz, biliyorsunuz. Öyleyse onlar mutlu değiller. Mutluluk öyle bir betiredir ki kesintisiz bir müessesedir. İnsanın iç dünyasında, dış dünyasında, yani başka insanlarla ilişkilerinde ve Allah ile olan ilişkilerinde, hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde o kişinin kesintisiz bir mutluluğu, huzur halini, uyum halini yaşaması lazım. Mutluluk bir uyum halidir. Asıl tabiriyle sulh ve sükun halidir. Kişinin çevreyle ilişkisinde onlarla huzur içinde bir yaşamı bütünleyebilmesi halidir. Allah ile olan ilişkilerinde huzur içinde bir bütünü sağlaması halidir. İç dünyasında kesintisiz bir huzur ve mutluluğu, uyum halini yaşamasıdır. Öyleyse ne mene bir şey bu mutluluk denilen olay ki bu kadar uzun uzun tarifler ediyoruz. Mutlu musunuz diye soruyoruz herkese. Herkes de mutluyum cevabını veriyor. Peki bu cevabı verenler buyursunlar bakalım şimdi. İç dünyanızda mutluluğun tahakkuk edebilmesi için içinizdeki iki düşman kardeşin barışması lazım. Ya eğer bu düşman kardeşler barışmazsa mutlu olamazsınız. Sadece kendisini bazen mutlu zanneden bir insan olursunuz. Düşman kardeşler mi dediniz? Yani ne demek istiyorsunuz diyeceksiniz. Evet. Bir nefsiniz var, bir de ruhunuz var. Fizik vücudunuz bir mekandır. Bu mekanı paylaşan iki ayrı sistemin sahibisiniz. Birisi Allah-u Teala'nın size üfürdüğü ruhunuz. %100 hasletlerle doludur. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir varlık. Hani yanlış bir şey yaptığınız zaman içiniz acır ya, bir huzursuzluk duyarsınız ya, işte o huzursuzluğu size yaşatan ruhunuzdur. Ne zaman birisine karşı kötü bir davranışta bulunduysanız, haksız bir davranışta bulunduysanız, arkasından duyacağınız azap Allah'ın size azabıdır ve huzursuzluk da ruhunuzun nefsinize verdiği huzursuzluktur. Öyleyse bunların olmadığı bir dünyada yaşamak mümkün mü? Mümkün. Nasıl mümkün? İçinizdeki kavgayı bitirerek mümkün. Yani ne demek istiyorsun diyeceksiniz. Şunu demek istiyoruz. Ruhunuz ve nefsiniz birbirine zıt yapıda yaratılmıştır. Nefsiniz kalbinde %100 afetlerle donatılmıştır. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, haset, düşmanlık, isyan, iptilalar, bütün bu afetler
Allah'ın bütün emirlerine kendi cephelerinden, kendileriyle alakalı olan kesimde mutlaka karşı çıkacaklardır. Gene kendi cephelerinden Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri, her biri kendisi açısından karşısına çıkan olaylarda mutlaka işlemek isteyecektir. Öyleyse nefsiniz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istemeyen, reddeden, Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen bir afetler kumkumasıdır. Afetlerle donatılmıştır. Ve bunlar sizi sadece huzursuz eden özelliklerdir. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işleseniz huzursuzluk duyarsınız. Ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi yerine getirmezseniz gene huzursuzluk duyarsınız. Çünkü Allah Teala emir vermiştir. Onu gerçekleştirmediğiniz zaman Allah Teala yasak etmiştir. Özellikle yasak ettiği fiili işlediğiniz zaman içinizde bir huzursuzluğu mutlaka yaşarsınız. İşte Allah Teala nefsinize azap eder. Ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verir. Ve insanlar mutluluğu ne olduğunu bile anlamadan, yaşayamadan bu dünyada yaşarlar, yaşarlar, yaşarlar. Sonra da ölüp giderler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bütün insanlar için söz konusu olan mutluluğu yaşamak hepinizin elindedir. Evet, hepiniz bu yetkinin sahiplerisiniz. Anahtar, mutluluk kapısını açacak olan anahtar, o bir dilektir. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek. Bir insan bu dileğin sahibi olmadığı sürece hep iç dünyasında huzursuz olacaktır. Çünkü nefsinin tersi olan, nefsinin afetlerinin tersi olan hasletlerle donatılmış olan bir de ruhunuz var içinizde. Allah neyi emrediyorsa mutlaka yerine getirmek isteyen, buna can atan, Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemeyen bir ikinci varlık size üfürülmüş doğumunuzda. Herkes bir ruh taşır, herkes bir de nefs taşır. Fizik vücut bu ikisinin de mekanıdır. Şekli ise fizik vücudunuzun %100 aynıdır her ikisinin de. Her saçının teline kadar her şeyiyle aynıdır. Sevgili kardeşlerim, o zaman akıl denilen bir güç size kumanda ediyor. Beyninizi size kumanda etmek için kullanıyor. Allah Teala'nın evrensel aklı. Bu akıl Allah Teala'nın bir mahlukudur. Ve Allah Teala da aklı kullanır, siz de kullanırsınız. O akıl ki fizik vücudunuzu idare etmek için beyninizi vasıta olarak kullanır. Beyniniz fizik vücudunun kullanılmasının laboratuvarıdır. Bu laboratuvara ulaşan akıl vücudunuzun sinir sistemiyle bağlantılı olarak her istediğini size yaptırır.
ve siz onu o zaman akıl sizi kullandığı halde siz de onu kullanmış olursunuz, aklınızı kullanmış olursunuz. Öyleyse aklın bütün insanlara eşit olarak verildiğini bilelim. Ama insanların bu akıldan istifade etme yetenekleri beyinlerindeki kabiliyetlerle hudutludur. Herkes farklı bir beyin yapısının sahibidir. Bu sebeple akıl herkese eşit dağıtıldığı halde insanların onu kullanabilme yeteneği sınırlıdır. Herkese göre de farklılıklar gösterir. İşte vücudunuzu kumanda eden bu sistem karar merciidir aklınız. Nerede dünyaya gelmişseniz aklınız oradaki ortamda, oradaki fizik ortamda şekillenir. Oradaki fizik ortamda hüviyet kazanır. Oradaki fizik ortamın standartlarına tabidir. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey odur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz için aynı güzellikler söz konusu. Aklınız sizin doğup büyüdüğünüz ve şu anda da yaşadığınız ortamda şekillenir, hüviyet kazanır. O mekanda aklınız o mekana uygun standartların sahibi olur. Orada bir o ortama uygun şuur kazanırsınız. Nerede doğmuşsanız, nerede yaşamışsanız yaşadığınız ortama uygun bir şuuru kazanacaktır aklınız. Ve de o şuurla size hükmedecektir. Yani Allah'ın bütün emirlerinin yasak edildiği, Allah'ın yasakladığı fiillerinde tamamen serbest bırakıldığı bir ortamda aklınız hep nefsinizin dediklerine yeşil ışık yakacaktır. Bu ise sizi devamlı mutsuz edecektir. Devamlı yanlışlıklar işleyeceksiniz. Hem emirler cephesinde Allah'ın emirlerini gerçekleştirmeyeceksiniz, hem de yasaklar cephesinde Allah'ın yasak ettiği fiillerde işleyeceksiniz. Her seferinde bir cezalanma olayıyla karşılaşacaksınız ve ömür boyunca bu huzursuzluğu hep yaşayacaksınız, yaşayacaksınız, yaşayacaksınız. Üç ayrı cephede de mutsuzluğu yaşayacaksınız. İç dünyanızda devamlı bir kavga olacak. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyi istediği için, ruhunuz da istemediği için aralarında devamlı bir kavga olacaktır. Nefsiniz Allah'ın emrettiği şeyleri yapmak istemediği için, ruhunuz da yapmak istediği için gene aralarında devamlı bir kavga olacaktır. Diyalektik bir iç dünya kavgası. Ömür boyunca bu kavgayı sürdüreceksiniz. Hep kavgada, savaşta yaşayacaksınız. Hangi an hangisi galip gelirse onun dediğini yapacaksınız ki buradaki galibiyet %90'ın çok ötesinde nefsinize ait olacaktır. Çünkü aklınız o nefsani ortamda şekillenmiştir. Size göre içki içmek söz konusudur. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek söz konusudur. Bunda da bir beyiz görmüyorsunuz. Çünkü yaşadığınız ortam onun ortamı. Bizim de hayatımızın 30 yılı öyle bir ortamda geçti.
aklımız ona göre şekillendi. Hakikatleri öğrendiğimiz zaman o kadar büyük hataları nasıl işlediğimize şaştığımız hatalar yaptık. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynında herkes hata yapar. Öyleyse hayatınızın dizaynı içerisinde bütün güzellikleri yaşamak hepinizin hakkı. Ama çevre şartları, aklınızın şuur kazandığı ortam size Allah'a ulaşmayı dilemedikçe devamlı hatalar yaptıracaktır. İşte iç dünyanızda her olayda nefsiniz Allah'ın emirlerine ters düşen talebin sahibi olarak devreye girecektir. Ruhunuz da nefsinizin bu negatif talebine karşı çıkacaktır. Ruhunuzla nefsiniz arasında her an bir çatışma, bir kavga söz konusu olacaktır. Nerede kavga varsa orada mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Ve bu Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz sürece sürgüt devam edecek olan bir iç dünya savaşıdır. Nefsinizle ruhunuzun kesintisiz çatışmalarına hep sahne olacak iç dünyanız. Hep kavga içinde, anlaşmazlık içinde bir hayat yaşayacaksınız. Ve hep kavganın içinde olduğunuz için hep mutsuz ve huzursuz olacaksınız. Ama paranız varmış, ama dünyada siz rahat yaşayacağınızı zannediyormuşsunuz. Göreceksiniz ki paranız size mutluluk sağlayamaz. Onun için Allah-u Teala'ya hep yalvarıyoruz. Ya Rabbi, şu mutlu olacaklarını zanneden insanlara parayla şu parayı ver de onunla mutlu olamayacaklarını anlasınlar. Belki o zaman senin yolunu tercih ederler diye Allah'tan talepte bulunuyoruz hep insanlar için. Allah da kendi hükmünü icra ediyor. Allah Teala sadece dilediğini yapar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bir defa iç dünyanızda mutsuzsunuz. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemediniz. O zaman nefsinizle ruhunuz arasında her gün kesintisiz bir kavganın sahibisiniz. Hep iç dünyanızda bir çekişme olacak. Ve aklınızda genel standartlarda hep nefsinize yeşil ışık yakacak. Allah'ın yasak ettiği fiilleri hep işleyeceksiniz. Arkasından söylediğim huzursuzluğu yaşayacaksınız ve sıkıntıyı yaşayacaksınız. Allah size azap edecek, ruhunuzda nefsinize huzursuzluk verecek. Ya da Allah'ın emrettiği şeyleri yerine getirmeyeceksiniz. Gene bilmediğiniz bir şekilde huzursuzluğu yaşayacaksınız. İç dünyanızda kesintisiz bir kavga var. Hiçbir zaman mutlu olamazsınız. Gelelim dış dünyanıza, başka insanlar. Herkes de nefs mevcut olduğu için, nefsin de egosu, ego dediğimiz standart nefsin afetleri, herkesten üstün olmak veya en azından üstün görünmek sevdasındadır. Bunun için de etrafındaki insanlara hep öyle olduğu intibaını nakşetmeye çalışır. Arkasında ben senden üstünüm,
bana saygı göster gayreti vardır. Bu bütün nefslerin ortak özelliğidir. Herkes başkalarından üstün olduğunu ispat için çeşitli yollar dener. Ömrü boyunca da bunu devam ettirir. İşte sevgili kardeşlerim, bu sebeple böyle olan her davranışınız sizinle beraber olan kişiye negatif bir etkiyi mutlaka oluşturur. Her etki bir tepkiyle sonuçlanır. O sizinle beraber olan kişi de o sizden daha üstün olduğunu ispata çalışır. Böylece aranızda ya açık bir anlaşmazlık ya da ortaya konulmayan ama davranışlarda özellikle kendisini gösteren bir stresli hayata sizi iter. Görünür veya görünmez şekilde iki tarafta birbirinden üstün olduğunu karşı tarafa ispatlamak için devamlı gayretlerin içindedir. Ve de her seferinde taraflardan biri mutlaka kırılacaktır. Alternatif yoktur. Davranış biçimleri mutlaka bu noktaya kişileri devamlı olarak getirecektir. Ve üstünlük taslayan herkes etrafındaki insanların beğenmediği bir özelliğin sahibidir. Belki bazılarının ondan nefret etmesine sebebiyet veren bir aşağılık duygusunun dışarıya vuran üstünlük psikozu. Sevgili kardeşlerim, böyle bir davranış biçiminde etrafınızdaki insanlarla aranızda kesintisiz bir kavga her tendansta gerçekleşir. Ve de hep mutsuz bir insan olmakta, etrafınızdaki insanlarla geçimsiz, sıkıntılı ve mutsuz bir insan olmakta devam edersiniz. Çünkü dış dünyanızda kavga vardır. Kavganın ve kaosun mevcut olduğu her yerde mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır, anlaşmazlığın verdiği stres vardır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan dış dünyasında da kesinlikle mutsuz bir insandır. Devamlı bir kavganın içindedir etrafındaki herkesle. Herkesin üstün olduğunun ispatı sadedinde devamlı çabalar harcar ama devamlı kavga içinde bir hayat geçirir. Çünkü etrafındaki insanlar da ondan üstün olmanın sevdasındadırlar. Onlar da o cepheden bir görüntü sergilemeye çalışırlar. Böylece birbirine zıt olan talepler sebebiyle anlaşmazlık devam eder, gider. O kişi çevresiyle de devamlı savaş halinde olan bir insandır. Bunun sadece tendansları değişiktir. İnsanların her biriyle ayrı bir açıdan, ayrı bir cepheden ve ayrı bir boyutta, bazılarıyla çok, bazılarıyla az bir anlaşmazlık içinde ama mutlaka anlaşmazlık içindesiniz. Bu iki faktörün ötesinde bu dış dünyanızdaki mutsuzluğu ifade eder. Bütün bunların ötesinde bir de Allah ile olan ilişkilerde insanın mutsuzluğu söz konusudur. Allah'ın emrettiği emirler vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, zikir yapmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu Allah'ın ibadetlerini yapmadığı sürece insan farkına varmadığı bir huzursuzluk yaşar. Bu emirler cephesindeki huzursuzluktur. Bir de Allah'ın yasak ettiği fiiller söz konusu. İçki içmek, kumar oynamak, zina, Allah'ın
yasak fiilleri, bunları yapan kişi de her olaydan sonra mutlaka huzursuzluğu yaşar. Çünkü Allah-u Teala ona mutlaka azap edecektir. Ruhta nefse huzursuzluk verecektir. Hem emirler cephesinden kişi azaba muhatap olur, huzursuzluğa, hem de yasaklar cephesinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insan iç dünyasında mutsuzsa, huzursuzsa, nefsiyle ruhu arasındaki kavga sebebiyle o kişi iç dünyasında huzur içinde değildir. O kişi dış dünyasında nefsinin afetleri sebebiyle başka insanlarla devamlı bir çekişmenin içindeyse, devamlı bir stres söz konusudur bu kişinin üzerinde. Bu kişi dış dünyasında da mutlu değildir. Ve devamlı huzursuzluğu yaşar. Bu kişi mutlaka başkalarına karşı yanlış davranışlarda bulunacaktır. Bulunduğu zaman ilk huzursuzluk oluşmuştur. Allah-u Teala ona azap edecek. Ruhta nefse huzursuzluk verecektir. Yeter mi? Yetmez. Bu davranışı yaptığı kişi de ona mutlaka mukabele edecektir. Fırsatı bulduğu zaman mukabele edecektir. Bu sefer de bu kişi kendi yaptığı hatayı artık unutmuştur. Ama o karşısındaki kişinin kendisine yaptığı, kendisine karşı yaptığı davranış biçimi o kişiyi onun aynını mukabele etmeye zorlayacaktır. Ve kişi kendisine yapılan kötü davranışın intikamını almaya çalışacaktır. Aldığı zaman kendisinden intikam alınan kişi ikinci defa huzursuz olacaktır. O başka kişiye kötü davrandığı zaman Allah'ın kendisine verdiği huzursuzluğu bu sefer başka birisinin kendine yaptığı o haksız davranış sebebiyle yaşayacaktır. Çünkü kendisine göre bu bir haksız davranıştır. Kendisinin karşı tarafa yaptığı olayı bu olayı, ikinci olayı doğuran bir faktör olarak görmez. Kendisine yapılan bir yanlış davranış söz konusudur ve bu onu üzer. Üzerse onun da intikam almasına sebebiyet verir. Tekrar intikam almak sevdasına düşer. İntikamını alabilirse Allah-u Teala ona azap edecektir. Kişi huzursuz olacaktır. Ruhu da nefsine huzursuzluk verecektir. İntikamını alamazsa bu sefer de şuur altı birikimi onu huzursuz edecektir. Kişi hep huzursuz olacaktır sevgili kardeşlerim. Hep huzursuz olacaktır. Hep sıkıntı içinde yaşayacaktır. İş dünyasında mutsuzdur. Nefsiyle ruhu arasındaki kesintisiz kavga sebebiyle. Dış dünyasında mutsuzdur. Bu anlattığımız olaylar sebebiyle. Allah ile ilişkilerde de mutsuzdur. Allah'ın ibadetlerini yerine getirmediği için ve yasak ettiği fiilleri devamlı işlediği için. Öyleyse madalyonun bu tarafını bir kenara koyalım ve yeniden bir madalyon alalım, öbür tarafına bakalım. Orada ne var? Orada mutluluk var. Nasıl bir mutluluk? Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mutluluğu. Bu kişinin mutluluğu derece derece artar. Başlangıçta bu kişi de başkaları gibi mutsuzdur. Allah'a ulaşmayı dilediği ana kadar. Ne yani? Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an hemen mutlu mu olur? Evet sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilediği an mutsuzluk dünyası bıçakla kesilmiş gibi o kişiden ayrılır. Acaba neden? Artık şeytan ona tesir edemediği için. Allah-u Teala şeytanın o kişi üzerindeki hakimiyetini yok etmiştir. Yoksa
O insan devamlı şeytan tarafından aldatılmakta, yanlışları işletilmektedir. Şeytanın tarafından ona yanlışlıklar işletilmektedir. Ve kişi bunu kendi düşüncesinin mahsulü zannetmektedir. Herkesin etrafında mutlaka bir şeytan vardır. Sevgili kardeşlerim, ne zaman içinizdeki ses size Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi söylüyorsa ve Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamanızı söylüyorsa, sakın o sesin sizin sesiniz olduğunu zannetmeyin. O ses şeytanın sesidir. Hepinize şeytanlar hitap etmek imkanının sahibidir. Ve kendi sesiniz zannettiğiniz için onun dediklerini gerçekleştirirsiniz. Arkasından da bir azap duyarsınız, huzursuzluğu yaşarsınız. Neden böyle olduğunu da bir türlü bilemezsiniz. Ama huzursuzluğu mutlaka yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, neden böyle? Çünkü bütün insanlar doğuşlarından Allah'a ulaşmayı diledikleri ana kadar şeytanın kuludurlar. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler şeytanın kulu olmaktan kurtulurlar ve Allah'ın kulu olurlar. Bizi ilk defa dinleyen birisi, hadi canım sen de. Yani bir dilekle hemen şeytanın kulu olmaktan kurtuluyor muyuz? Hem de sen şeytanın kulu olduğumuzu nereden biliyorsun? Diyeceklerdir. Biz de onlara diyeceğiz ki haklısın kardeşim. Gerçekten nereden biliyoruz suali? Çok yerinde bir sual. Bizi yaratan Allah'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e yazdırdığı, indirdiği Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz. Allah Teala diyor ki Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde vellezî neştenebu tâgûte en yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ ve beşir ibâdî. Sahabeden bahsediyor Allah Teala, diyor ki onlar şeytana, tağut insan ve cin şeytanlar demek. Hem insan şeytanların kandırılarıyla hem de cin şeytanların kandırılarıyla, kandırmalarıyla devamlı olarak insanlar şeytanın kulu olarak kalırlar. O kişiye kendi düşüncesi gibi düşünceleri yutturan o etraftaki şeytanlar o insanı huzursuz eden davranışlara sürüklerler. Arkasından bu kişi huzursuzluğu yaşar. Şimdi ayet-i kerimeye bakıyoruz. Ve onlar tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden? Çünkü onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve de

diyecektir. Çünkü Allah'ın emrettiği şeyi yerine getirmiştir. O Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dilerse ne olur? Dilerse Allah Teala mutlaka o kişinin ruhunu o kişi hayattayken kendisine ulaştırır. O kişinin 5-6 aylık bir ömrü varsa. Yok. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. 2-3 ay sonra öldü. Burada bu kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilediği için birinci kat cennetin sahibi oldu. Mürşidine ulaştı. Tabiyetiyle beraber ikinci kat cennetin sahibi oldu. Ruhu Allah'a doğru yola çıktı ama ulaşamadan evvel yolda öldü. Bu kişi ikinci kat cennete mutlak olarak girer. Peki bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Gene cennete girer ama birinci kat cennete girer. Cennetler yukarıya doğru mutluluk dizaynı içerisinde yaratılmışlardır. Daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir hayatın yaşanacağı cennetler yukarıya doğru sıralanır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse neden bahsediyoruz? Mutluluktan bahsediyoruz. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah'ın kontrolüne girmiştir. Bütün ibadetleri yapmak o kişiye artık zevk vermeye başlar. Namaz kılmaktan hoşlanır, zikir yapmaktan hoşlanır, oruç tuttuğu zaman açlığı hissettirmez Allah Teala o kişiye. Zekat verdiği zaman bundan büyük zevk duyar. Ve sevgili kardeşlerim, Allah'ın bütün emirleri onun için sadece bir mutluluk kaynağı olur. Neden? Çünkü bu noktadan itibaren şeytanlarla, insan şeytanlarla da, cin şeytanlarla da ilişkisi bütünüyle tesir sahası kesilmiştir. Artık başkaları ona negatif istikamette bir tesirin sahibi olamaz. Kendi iç sesiyle ona şeytan telkinde bulunamaz. Onları yapması Allah Teala tarafından şeytanın kesinlikle önlenir. Böyle olduğu için o kişi mutluluğu yaşamaya başlar. Allah Teala'nın bütün insanlara verdiği bir söz var. Diyor ki Allah Teala, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte kişi Allah Teala'nın söylediği bu Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesinde geçen ifadesinde diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Bütün insanlar zaten Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel dalalettedir. Onlardan dilediğini Allah Teala dalalette bırakır. Onlar dalalettedir. Allah Teala onlarla ilgilenmez. Ama diyor, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Allah Teala o kişiyi mutlu kılıyor. Şeytanın o kişiye tesir etmesine kesinlikle engel oluyor. Ve artık o kişi iç sesiyle şeytan ona tesir edemeyeceği için Allah'ın kendisine verdiği telkinler istikametinde hareket ediyor. Mutluluğu yaşamaya başlıyor. Bu kişiyi Allah Teala mutlaka mürşidine ulaştırıyor. Tabi kılıyor mürşidine. Ve kişide nefs tezkiyesi başlıyor.

nefs tezkiyesi boyunca o kişinin nefsindeki afetler azalıyor, azalıyor, azalıyor. O kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkmıştır. Nefsinin afetleri de o devre içerisinde 5-6 aylık süreç içerisinde de adım adım azalarak o kişinin nefsinin kalbindeki fazıllar, nurlar afetlerden daha fazla oluyor. Başlangıçta nefsin kalbi %100 afetlerle doluyken o kişinin ruhu Allah'a ulaştığı zaman, ki burası 21. basamaktır, bu noktada o kişinin kalbindeki nurlar %51'e ulaşıyor. Ve o kişinin davranış biçimlerinin yarısından fazlası artık mutluluğu ifade ediyor. Ona huzur içinde bir sonuç sağlıyor. Ve diğer taraftan nefsinin kalbinde sadece %49 afet olduğu için kişinin davranış biçimlerinde %49 yanlışlıkta onu huzursuzluğa sevk eden unsur da mümkün. Ama bu noktadan sonra mümkün. Çünkü o noktaya kadar ruhunu Allah o kişinin kendisine ulaştırıncaya kadar o kişinin nefsindeki afetler üzerinde mutlak hakimiyeti söz konusu oluyor. Allah-u Teala'nın o kişinin şeytan tarafından tesir alanı haline gelmesi önleniyor. Şeytan veya şeytanlar o kişiye ister cin şeytan olsun ister insan şeytan olsun artık tesir edemiyor. Onların tesirini Allah önlüyor. Nereye kadar? Ta ki o kişinin ruhu Allah'a ulaşsın. Bu ise 7 defa %7 fazıl birikimi, %2 de rahmet birikimi, yani %51 nur birikimiyle gerçekleşiyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir olay o kişinin mutluluğunun devamlı olduğu bir yere kadar sürer ve ruhu Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatında yok olur. Nefsinin kalbindeki nurlar %51'i aşar. İşte bu nokta Allah'ın verdiği sözün tamamlanmasıdır. Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bu ulaştırması şeytanın hakimiyetinin yok olduğu, nefsin afetlerinin %51 oranında yok olduğu, nurların %51 nefsin kalbine hakim olduğu bir noktadır. %49 hala karanlıklar vardır ama kişi zikrine devam etmektedir. Bu noktaya kadar herkes emniyettedir. Çünkü Allah söz vermiştir, sözünü mutlaka yerine getirecektir. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala bu garantiyi veriyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Allah'ın verdiği söz buraya kadar. Sevgili kardeşlerim, işte Allah Teala size Allah'a ulaşmayı dilediğiniz 3. basamakta dünya saadetini yaşatmaya başlar. Kesintisiz bir mutluluğu yaşarsınız. Ta ki ruhunuz Allah'a ulaşana kadar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda o gün ölseniz mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun cehenneme gitmesi mümkün değildir. Mutlaka birinci kat cennet onundur. Kim mürşidine ulaşır da tabiyetini gerçekleştirirse mürşidi Allah gösterir. Üstelik de herkese göstermez. Bir kişi kötü niyetli olarak biri hakkında hacet namazı kılsa, istihare namazı kılsa
Allah Teala ona göstermez. Görmek için huşu sahibi olmak lazım. Allah Teala bunu söylüyor Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde. Diyor ki Allah Teala vestaînü bis sabr ve salate innehu lekebîratun illâ alel hâşiyîn ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi, mürşidinizin kim olduğunu öğrenin ya da sorun, falanca kişi devrin imamıdır diye sorun diyor Allah Teala. Allah Teala Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde şöyle buyuruyor: Vestainu bis sabr ve salatı innehu lekebiratun illa alel hashiin ellezine yuzunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. Sabırla ve namazla, yani hacet namazıyla istihaneyi isteyin diyor. Allah'tan istihaneyi isteyin. Mürşidinizin kim olduğunu Allah'a sorun. Bu muhakkak ki büyük bir iştir, zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki Allah'a mülaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a mutlaka ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar. Ölümden sonra da ruhlarının tekrar Allah'a rücu edeceğine, geri döneceğine de kesin şekilde inanırlar. Öyleyse ruhun Allah'a dönmesi söz konusu, ölmeden evvel kişi Allah'tan mürşidini soruyor ve Allah Teala ona söylüyor. İşte o kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, 100 defa sorsa ona Allah Teala bir şey göstermez. Huşu sahipleri hariç, Allah'a ruhlarını mutlaka ulaştıracağına inananlar, onlar hariç. Özellikler: o kişi Allah'a inanıyor. 1. 2. Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasına inanıyor. Üçüncüsü de bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. Dördüncüsü, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki belirttiği gibi, eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın kendisini mutlaka Allah'a ulaştıracağına kesin şekilde inanıyor. Bu dört inancın sahibi olan kişi, o huşunun sahibidir. Kesin şekilde inanıyor Allah'a ulaşacağına. O zaman ancak ona Allah Teala gösterir mürşidinin kim olduğunu. Devrin imamının kim olduğunu da Allah'a soracak kişinin bu özellikleri taşıması gerek. O zaman o kişiye Allah Teala mutlaka onu gösterecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde, iç dünyanızda kavganın bitmesi, dış dünyanızda kavganın bitmesi, Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem de yasaklar cephesinde kavganın bitmesi, daimi zikre ulaştığınız zaman kesinlik kazanan bir olaydır. Ruhunuz Allah'a ulaşana kadar geçen devrede de bunlar bütünüyle Allah Teala tarafından yok edilir. Ruhunuz Allah'a ulaşana kadar huzur içinde bir 5-6 ay geçirirsiniz. Çok mutlu günler geçirirsiniz. Allah'a ruhunuz ulaşıncaya kadar, ulaşınca şeytanla
ilişkinizi ortadan kaldıran Allah Teala tek aradan çekilir. Ve şeytan size Allah'ın yolundan saptırmak için elinden gelen bütün gayreti gösterir. O noktada gereken şey sizin 33 bin zikre ulaşmış olan zikrinizin devamlı artış göstermesidir. Eğer zikrinizi arttırmaya devam edebilirseniz şeytanın üzerinizdeki tesiri asla oluşmayacaktır. Ondan sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Ondan sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ondan sonra ihlas sahibi olacaksınız. Sonra da iradenizi de Allah'a teslim ederek irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle tayin edileceksiniz. İşte bütün bu güzellikleri yaşamak mutluluğun ayrı ayrı bölümleridir sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi bu sohbetimizde de inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette Allah-u Teala bizleri birleştirdi. Bir gönül sohbeti sevmek hayatınızın en büyük hedefi bu olmalı sevgili kardeşlerim. Sevmeyi öğrenmelisiniz. Hayatınızın en büyük hedefi bir ikincisi olmalı. Nefreti hayatınızdan çıkarmalısınız. Sizi sevmeyenleri de sevmeyi öğrenmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Siz de sevin. Eğer sizler etrafınızdakileri severseniz, onlardan da sevgi görürsünüz. Sevgi, sevginin aynasıdır. Sevenler sevilirler. Nefret edilenler sevemez. O zaman bütün insanlar için sevmeyi usul haline getirmek bir hedef olmalı. Her seven mutlaka sevilir. Ama nefret eden sevilmeyebilir. Kendisinden nefrete kadar uzanan bir dizaynın içinde yaşar. Bu kişi başka insanlarla olan ilişkilerinde. Eğer o etrafındaki insanlardan nefret ediyorsa, genel olarak etrafındaki insanlar da ondan nefret edeceklerdir. Peki onun nefret etmesine rağmen onu sevenler olurlar mı? Olabilir mi? Evet, olabilir. İşte siz o nadir insanlardan biri olmalısınız. O hiç kimseyi sevmeyen, etrafındaki insanlar tarafından da sevilmeyen insanları sevmeyi siz öğreneceksiniz. Siz insanlara mihmandar olacaksınız bu konuda, yol gösteren olacaksınız. Onları sevmeyi öğretin. Mutluluklarının sevgiye bağlı olduğunu anlatın. Severlerse sevileceklerini, sevilmenin ise bir insanın mutluluğunda en büyük rolü oynadığını onları anlatmaya çalışın. İnsan kendisini seveni severse bu normal bir olaydır. Sevenler sevilir. Ama siz ne zaman sizi sevmeyeni de sevebilirseniz, o zaman sevginin gerçek boyutunu yaşayan biri olursunuz. Sevmenin gerçek boyutu bütün insanları kapsadığı noktadır. Onlar sizi sevmeyebilirler. İşte marifet oradadır ki siz onları seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, dünya bir arenadır. Burada insanlar hep nefslerine kurban olurlar. Biliyorsunuz ki nefs, eğer terbiye edilmemiş bir nefse, normal standartlarında yaratıldığı standartlarda kaldıysa, o nefs
kine sahiptir, nefrete sahiptir, öfkeye sahiptir. 19 ayrı negatif faktör onun bütününü oluşturur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar. Sevgili kardeşlerim, neden onlardan birisi olacaksınız? Sevmeyenlerden, nefret edenlerden, bu sebeple hayatı kendilerine zindan edenlerden olmayın. Neden nefret edenlere hayat zindan olur? Nefret eden kişi mutsuzdur da ondan. Nefret devam ettiği sürece bu kişi hep nefret ettiği insandan intikam almayı ister. İntikam alma talebi varsa o kişi Allah'a yakın olamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala üç ayrı davranış biçimi koyuyor Kur'an-ı Kerim'de. Kısas, kötülüğe karşı karşılık vermemek. İki, kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmek. Üç, işte Allah'ın katında en kıymetli olan üçüncüsüdür. Kim size bir kötülük etmişse ona iyilik etmeye çalışın. Bu hayatı boyunca ona insanların verebileceği en büyük derstir. Kendisine kötülük yaptığı bir kişiden bir ihtiyacının karşılanması anında o ihtiyacın karşılandığını gören, kötülük yapan kişi bundan büyük hüzün duyar. Benim dar zamanımda bana yardım eden bu kişiye ben kötülük yapmıştım diye üzülerek mutlaka af dilemek ihtiyacını duyar. Bu belki sağlam bir dostluğun başlaması için zemin teşkil edecektir. Sevgili kardeşlerim, boşuna hayatınızı harcamayın sevgili kardeşlerim. Sevmeyi öğrenin. Unutmayın ki sevginin ekildiği yerden sevgi fidanları fışkırır. Siz hep sevenlerden olun. Etrafınızda sizi sevmeyenler mi var? Siz onları sevdiğinizi her vesileyle ispat edin onlara. Sevgili kardeşlerim, alay edenlere onların lisanlarıyla alay ederek karşılık vermek, Allah Teala'nın kanununda geçerli olan hüviyetlerden biridir. Ama bu orta seviyede bir insan için geçerlidir. Eğer Allah'ın sevgilisi olmak istiyorsanız, Allah sizi sevsin istiyorsanız, siz insanları sizi sevmeyenler de dahil olmak üzere seveceksiniz. Ne zaman sizi sevmeyenleri de sevebilirseniz sevgili kardeşlerim, İşte o zaman sizi sevmeyenleri sevdiğiniz zaman Allah-u Teala'ya karşı kalbinizin onun istediği hedeflere yönelik olduğunu ispat edersiniz. Şimdi bir düşünün. Sizi birisi sevmiyor. Siz de bunun farkındasınız. Ama siz onu seviyorsunuz. Ve sevdiğinizi ona belli etmeyi hedef haline getirmişsiniz. Her fırsatta onu sevdiğinizi, ona yardım ederek,
onun problemlerine çözüm getirerek şu veya bu şekilde onun kalbini kazandıracak, sizi onun indinde yüceltecek olan güzel davranışlarda bulunuyorsunuz. O size kızıyor. Ne yazar sevgili kardeşlerim? Siz ona kızsanız ne kazanırsınız? Kazanmazsınız. İlk fırsatta ondan intikam almayı gerçekleştireceğiniz için kaybedenlerden de olursunuz. İntikamın derecesine göre intikam da insana derece kaybettirebilir. Eğer size birisi bir kötülük yapmışsa ondan intikam almak aynı seviyede bir davranışla ona mukabele etmek onun kaybettiği dereceyi ona kazandırmak sizin kazandığınız dereceyi de size kaybettirmek anlamına gelir. Netice sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. O size bir kötülük yapmıştır, derecat kaybetmiştir. Siz kendisine kötülük yapan kişi olarak onun kaybettiği dereceyi kazanmışsınızdır. Öyleyse siz kazançlısınız size kötülük yapıldığı zaman. Ama Allah-u Teala nefslerine tabi olanlar için bir kapı açmış. Sen de ona aynı seviyede bir kötülüğü yapabilirsin, kötü davranabilirsin diye bir kapı açmış. Kimler için bu? Nefslerine hakim olamayanlar için. Böyle yaptığı zaman kişi ne olur? Böyle yaptığı zaman o nefsine hakim olamayan kişi intikam aldı diye nefsinde bir farklılık hisseder. Aslında kazandığı derece kadar derecat kaybeder. Başkasının kendisine yaptığı aynı kötülük sebebiyle derecat kazanmıştır. Kötülüğü yapan derecat kaybetmiştir. Ama ona aynı şekilde mukabele ettiği zaman kaybettiği bu derecatla kazandığı derecelerin aynını kaybetmiş olur. Sonuç bu sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. Kazandığı derecat, kendisine kötülük yapıldığı için kazandığı derecat, o da başkasına aynı seviyede bir kötülükle cevap verdiği için aynı miktarda derecat kaybetmesine sebebiyet verir. Bu ise neticeyi verir. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Oysa ki bir kişi bir başkasından kötülük görürse kötülüğü yapan derecat kaybeder ama kötülüğe muhatap olan kişi derecat kazanır. Derecat kazanmak önemli midir? Elbette. Bir insanın cennete girebilmesi bir tek şarta bağlıdır. O kişinin kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması. Yani pozitif kutupta bulunması kişinin. Kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazlaysa böyle bir insanın gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Ya kaybettiği dereceler fazlaysa netice sonsuza kadar kalmak üzere cehenneme girmektir. Sevgili kardeşlerim, sonsuza kadar cehennemde kalmanın ne kadar korkunç bir şey olduğunu düşünebiliyor musunuz? Ateşlerin içinde yanmak, deri yanıp kavruldukça yeniden deri giydirilmek, onunla bir defa daha yanmak, bir defa daha yanmak, yeniden deri giydirilmek, yeniden yanmak, sonsuza kadar alevlerin içinde fizik vücudunun yanmasına tahammül etmek. Sevgili kardeşlerim, bu işkencelerin en büyüklerindendir. Ama
Cehenneme girenler için yanmak kesin bir olgudur. Ukalalara bağlanmak, kamçılanmak, o kişiye midesini ve bağırsaklarını yakacak derece kadar acı veren nesnelerin onlar tarafından içilmesi, cehennemde su yiyecekler, su bulunmadığı için onlara ikram verileni, ikram edileni içmek sonunda bir mecburiyet olacak, çok susadıkları için. Ama bağırsakları, mideleri parçalanacak, tekrar yerine getirilecek. Bağırsaklar, mideler, sonra tekrar içilecek o asit hüviyetindeki sıvı, kişinin gene bağırsaklarını, midesini parçalayacak. Sevgili kardeşlerim, neden? Neden cennet varsa ve sadece bir tek dilekle, ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum, ne olur benim de ruhumu sana ulaştır diye kalpten bir dilekle Allah'tan bir dilekte bulunmak. Ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum, ne olur benim de ruhumu sana ulaştır ey Yüce Allah'ım. Kalpten söylemediysem yeniden söylüyorum Yüce Allah'ım, ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bunu kişi birçok defa Allah-u Teala'ya söylemelidir. Sizin kainattaki en büyük dostunuz Allah'tır sevgili kardeşlerim. Siz Allah'ı hangi ölçüde dost kabul ediyorsanız, Allah size o ölçüde dosttur. O size her türlü güzelliği sunmakla kendisini vazifeli sayar. Allah-u Teala size bire yaptığınız her güzel davranış için bire 10 değil, bire 100 değil, bire 700 kazandırmaya hazırdır. Sadece siz mürşidinize tabi olup da ruhunuz Allah'a doğru yola çıktığı andan itibaren. Ne yapacakmışsınız? Allah'a ulaşmayı dileyecekmişsiniz. Sonra bu dileğiniz üzerine Allah Teala size mutlaka mürşit sevgisi verecek. Mürşit de ulaşma şevki verecek. Hevesi verecek. Mürşide ulaşma hedefini mutlaka gerçekleştirmek isteyen bir yapıya kavuşturacak sizi ve hacet namazını kılacaksınız. Allah'tan mürşidinizi isteyeceksiniz. Önemli mi? Hayatınızın en kıymetli dostu mürşidinizdir. Neden? Çünkü o Allah'la sizin aranızda, sizin Allah'a bağlanmanızı, ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı sağlayan bir vasıtadır. Mürşit, irşad edendir. Yani rüşte ulaştırandır. Raşid, reşid, mürşit, irşad, hep aynı kökten gelen kelimelerdir. İrşadın birinci devresinde 7 kademede bir güzellik yaşanır. 7 tane gök katı aşılır. Ve kişinin ruhu 7 tane gök katının 7.sinde 7 tane alem geçtikten sonra Allah'ın zatına ulaşır. İşte bu
irşad olmanın birincil sonucudur. İrşad olma müessesesi teslimleri içerir. Önce ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ve en sonunda iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. O zaman ancak irşada memur ve mezun kılınırsınız. İlahi irade size hükmetmeye başlar. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, öylesine güzel dizayn edilmiş ki, bunları öğrenen, yaşayan, Allah tarafından bu güzellikler yaşatılan kişi için Rabbine karşı sonsuz bir minnettarlık oluşur. Ona minnet duyarsınız. Siz ona irşat makamına tayin edildiğiniz zaman ona hayran olanlardan birisi olursunuz. Önce Allah'tan hoşlanırsınız. Sonra Allah'ı seversiniz. Sonra Allah'a aşık olursunuz. Sevmenin ötesi bir şeydir aşık olmak. Sonra da Allah'a hayran olursunuz. İşte Allah'a hayran olanlardan birisi var. Şu anda sizinle konuşuyor. Hayran olmak mutluluğun üst boyutudur. Allah'tan hoşlanmakla başlayan mutluluğunuz, severek, aşık olarak ve hayran olarak adım adım en üst seviyede mutluluğa götürür sizi. Bunların her birinde mutluluğun kademesi, sevgi kademelerinin artışına paralel olarak artar. Mutlu olanlar sevenlerdir. Mutlu olanlar sevdikleri için sevilenlerdir. Evet, Allah-u Teala herkesi sever. Ama bu sevgisinde Allah'ın size karşı vereceği mükafat sistemi içindeki tavrı sizin yaptıklarınıza bağlıdır. Başlangıçta birebir olan yaptığınız şeylere karşı Allah'tan aldığınız mükafatlar, mürşidinize tabi olduğunuz zaman bire yüze çıkar. Sonra bu muhtevada ruhunuzun Allah'a ulaşması söz konusudur. Ulaştığınız zaman bu muhtevada kazancınız artacaktır. Allah için kazandığınız dereceler fena, feka, züht, muhsinler, ullelbab, ihlas ve salah kademelerinde 7 kademede artacaktır, artacaktır, artacaktır. Ve 7 kademede 1'e 100'den 1'e 700'e kadar çoğalan bir dizaynı geçireceksiniz.

Bir insan günah işlediği zaman bir derecelik günahına karşılık amel defterine bir derece yazılır. Tüm günahlar için bu böyledir. Kaç derecelik günah işlemişse o kadar yazılır. Ama bir sevap işlerseniz size onun 10 katını verir Allah Teala. Normal standartlarda herkes için ölçü budur. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen 100 katını almaya başlar. Mürşide tabiyet bunun 200 katı çıkmasını ifade eder. Ruhun Allah'a ulaşması 300 katı çıkmasını ifade eder. Fizik vücudun teslimi 400, nefsinizin teslimi 500, irşad olmak 600, salâh makamına gelmek 1'e 700 derecat kazanmanızı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, tüm güzellikler sizin için Allah Teala tarafından gerçekleştirilmiş. Allah Teala her şeyi en güzel ölçülerde dizayn etmiş. Sadece size olan o eşsiz sevgisi sebebiyle sizi korur. Sizi mutlu eder. Liyakatle mutluluk arasında son derece kesin bir ilişki vardır. Bir başka ifadeyle neye layıksanız onun mükafatını alırsınız. Gene neye layıksanız onun mücazatıyla karşı karşıya kalırsınız. Bir insan başkasına bir kötülük ettiği zaman derecat kaybedici bir olay yaşamıştır. Suçunun mahiyetine göre derecat kaybedecektir. Eğer devreye kul hakkı girmişse daha ağır bir derecat kaybı söz konusudur. Başkalarına yaptığınız her iyi davranış, Allah'a yaptığınız her ibadet sizin derecat kazanmanıza sebebiyet verir. Derecat kazanan insan, derecat kazandığı sürece mutludur. Kaldı ki size üçüncü kat cenneti sağlayacak olan ruhunuzun bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşması Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Diyor ki Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşayı ve ehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ama o seçtiklerinden kim diyor? Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Kimi ulaştırıyormuş? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi. İşte sevgili kardeşlerim, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi bu istikamette geçerli. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor, Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse biz insanlara düşen şey sadece bir dilek, dilemek. Neyi dilersek onu sağlıyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, öylesine güzel dizayn etmiş ki Allah Teala. Her şeyin en güzel ölçülerde tahakkuk etmesi söz konusu. Allah Teala sizleri
insan olarak yaratmış. Muhterem izleyenler, dinleyenler, sizler insan olarak, yani kainatın en üstün varlıkları olarak, Allah'a en yakın mahlukatı olarak halk edildiniz, yaratıldınız. Ve Allah Teala size bu Allah'a en yakın olan olmak vasfını size ruhundan üfürmekle sağladı. Sadece insan, sadece siz bu vasfa, bu şerefe layık kılındınız. İnsandan başka hiçbir varlığa Allah Teala'nın ruh üfürmesi söz konusu değildir. Biz diyor onun içine onu topraktan halk ettik. Salsaline de verilen, organik hale dönüşebilen bir topraktan onu halk ettik, yarattık. Ona şekil verdik. Ona hayat verdik. Onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Ve nefaha ve ona üfürdüm. Fihi, onun içine, onun içine üfürdüm. Min dendaneki ruhihi, benim ruhum. Ona benim kendi ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki bir Allah'a yaklaşsanız, bir ona dost olsanız, dünyada verilen bu gezegendeki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. 7-8 aylık bir süre bu dünyadaki en mutlu insanlardan biri siz olursunuz. Bu güzellikleri yaşamaktan büyük bir huzur, büyük bir saadet sizin yaşayacağınız şeydir sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah için yaşamak varken, Allah için olmak varken ve bu mutluluğu gönül dolusu yaşamak söz konusuyken neden insanlar acaba Allah'a ulaşmayı dilemezler? Çünkü iblis evvela Musevilere unutturmuş Allah'a ulaşmayı dilemeyi, mürşide tabiiyeti, böylece ruhun Allah'a ulaşmasını, fizik vücudun teslimini, nefsin teslimini, irşad olmayı ve irşada memur ve mezun kılınmayı hepsini unutturmuş. Bunlar her ne kadar İslam'ın 7 safhası diye geçerse de terminolojide, aslında Tevrat'ta da 7 safha ve 4 teslim var. Ve Hazreti Musa'ya tabi olanların hepsinin bu 7 safha ve 4 teslimi yaşadıkları kesinlikle yer almış. İncil'de de 7 safha 4 teslim var. Hazreti İsa'ya tabi olanların bu hedeflere ulaştığını yazıyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim'de de 7 safha ve 4 teslim var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır ifadesiyle Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için bir şeye tabiyeti ve o kişinin ruhunu
Allah'ın kendi zatına ulaştırmasını Allah garanti ediyor. Bundan sonraki dik yokuş, gene Allah'ın yardımı gelecektir kişinin yardım talebi üzerine. Ama kişinin kendi gayretiyle tahakkuk eder. Kişi Allah'a dua ederse, "Ya Rabbi, bana yardım ettin, ben sana ulaşmayı diledim, zikrimi arttırdım ve hamdolsun ki ruhum sana ulaştı. Şimdi bu dik yokuş olan fizik vücudun teslimini aşmayı da nasip kıl bana. Biliyorum ki bugün de 18 saatlik zikri gerektiriyor. Dik yokuş bu demek. Ama ben bunu gerçekleştirmek istiyorum Yüce Allah'ım. Eğer sen dilersen benim de fizik vücudumu sana teslim etmemi uygun görürsen mutlaka bana yardım edersin. Onu çok kesin olarak biliyorum Yüce Allah'ım. Öyleyse bak bütün kalbimle ben sana fizik vücudumu teslim etmeyi diliyorum. Ey Yüce Allah'ım, eğer gerçekten diliyorsam, ben öyle olduğunu düşünüyorum, dilediğimi düşünüyorum, ne olur eğer bu sadece bir dansa henüz ulaşmayı dilemediysem, bana evvela senin sana gerçekten ulaşmayı dilememi temin et. Sen benim sahibimsin. Dilersen bunu yaparsın. Ne olur beni layık kıl Yüce Allah'ım. Bu naciz kuluna yardım et. Bunca ermiş evliyan bir tek dilekle sana ulaşmışlar. Sen bunu üzerime farz kılmışsın. Allah'a ulaşmayı dile diyorsun. Bir farz emir. Menibine ileyhi ve kânû yettekûn diyor Allah Teala. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler ve takva sahibi oldular. Ve enûbü ilâ rabbikum ve eslimû lehû. Rabbine ulaşmayı dile ve ona teslim ol diyor Allah Teala. Bu teslim ve ona teslim et 22. basamak. Fizik vücudunu teslim et 25. basamak. Nefsini teslim et 27. basamak. İradeni teslim et 28. basamak 5. kademesi. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, nasıl oluyor da bunca insan yeryüzünde yaşıyor, bu güzelliklerin hiçbir açıdan farkına bile varamadan bir ömür tüketiyorlar, bir ot gibi şu dünya üzerinde yaşayarak bir gün ölüp gidiyorlar. Ancak öldükleri zaman hakikati öğreniyorlar. Ne kadar büyük hata işlediklerinin farkına varıyorlar. O zaman Allah-u Teala'ya yalvarmanın bini bir para. Bizi tekrar dünyaya gönder. Bak senin için neler yaptığımızı gör. Ey Allah'ım, ne olur bizi tekrar geri gönder. Böyle söyleyecek hepsi Allah-u Teala'ya. Ama sevgili kardeşlerim, o zaman böyle söylemeleri bir fayda ifade etmez onlara. Hayattayken bunu gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz hepimiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşması temel dileğimizdir. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Şu dünyada sevgiden başka ne var ki sevgili kardeşlerim?

Allah Teala seviniz diyor. Yetmez, sevdiriniz diyor. Nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz diyor.

bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz standartları içinde.

hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevmek gibisi var mı?

Bismillahirrahmanirrahim. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe, Allah için vermedikçe asla birre nail olamazsınız. Allah'ın size verdiklerinden Allah için bir şey infak ettiğiniz zaman muhakkak ki Allah onu en iyi bilendir. Tevrat indirilmeden önce İsrailoğullarının kendi kendilerine haram kıldığı şeylerden başka bütün yiyecekler İsrailoğulları için helaldi. De ki, eğer siz yeminlerinizde ve sözlerinizde sadık iseniz, öyleyse Tevrat

şartı getirin de okuyun. Artık bundan sonra kim Allah'a yalanla iftira ederse, o takdirde işte onlar zalimlerdir. De ki, Allahu Teala doğruyu söyledi. Öyleyse hanif olarak Hazreti İbrahim'in dinine tabi olun. Ve o müşriklerden olmadı. Muhakkak ki mübarek ve alemlere hidayet vesilesi olan beyt, elbette ki insanlar için Mekke'de yapılmış olan ilk beyttir. Orada Beytullah'ta açık beyineler, Hazreti İbrahim'in makamı vardır. Ve kim oraya girerse emin, emniyette olur. Ona yol bulmaya, hacca gitmeye gücü yetenlere, Allah için o beytin hac edilmesi insanların üzerine farzdır. Ve kim inkar ederse, artık muhakkak ki Allah alemlerden ganidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. De ki, ey kitap ehli, niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ve Allah yapmakta olduğunuz şeylere şahit. De ki, ey kitap ehli, gerçeklere şahit olduğunuz halde niçin iman eden kimseleri onun eğriliğini isteyerek Allah'ın yolundan men ediyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Ey amenu olanlar! Eğer o kitap verilenlerden bir gruba itaat ederseniz, sizi imanınızdan sonra kafirliğe döndürürler. Ve size Allah'ın ayetleri okunurken ve aranızda onun, Allah'ın Resulü varken, siz nasıl inkar edersiniz? Ve kim Allah'a sımsıkı tutunursa, artık o sırat-ı müstakime, Allah'a ulaştıran yola hidayet olunmuştur. Ey amenu olanlar! Allah'a karşı onun hak takvasıyla bir hakkın takva, en üst derece takva ile takva sahibi olun. Ve sakın siz Allah'a teslim olmadan ölmeyin. Ve hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı tutunun, fırkalara ayrılmayın. Ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Siz birbirinize düşman olmuştunuz. Sonra sizin kalplerinizin arasını birleştirdi. Böylece Allah'ın nimetiyle kardeşler oldunuz. Ve siz ateşten bir çukurun kenarındayken sizi ondan kurtardı. İşte Allah ayetlerini size böyle açıklıyor. Umulur ki böylece siz hidayete erersiniz. Sizin içinizden hayra davet eden mürşitlerden bir cemaat olsun ve marufla emretsin. Ve münkerden nehyetsin, men etsin. İşte onlar felaha erenlerdir. Ve kendilerine beyineler, açık deliller geldikten sonra fırkalara ayrılıp ihtilafa düşenler gibi olmayın. Ve işte onlar için azim azap vardır. O gün bazı yüzler ağaracak ve bazı yüzler kararacak. O zaman yüzleri kararan kimselere, imanınızdan sonra siz inkar mı ettiniz? Öyleyse inkar etmiş olmanızdan dolayı azabı tadın, denir. Ama yüzleri ağarmış olanlarsa artık Allah'ın rahmeti içindedirler. Onlar onun o rahmetin içinde ebedi kalacak olanlardır. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onları sana hak olarak tilavet ediyoruz, okuyup açıklıyoruz. Ve Allah alemlere zulüm olmasını istemez. Göklerde ve yerlerde ne varsa Allah'ındır. Ve emirler, bütün işler Allah'a döndürülür. Siz, insanlar için çıkarılmış, seçilmiş olan ümmetin hayırlı kişileri oldunuz. Marufla emredersiniz ve münkerden nehyedersiniz, men edersiniz. Ve siz Allah'a iman ediyorsunuz. Eğer kitap ehli de iman etselerdi, elbette onlar için hayırlı olurdu. Onlardan bir kısmı mümindir ve onların çoğu da fasıklardır. Onlar size ezadan başka asla bir zarar veremezler. Ve eğer sizinle savaşırlarsa, size arkalarına dönüp kaçarlar. Sonra onlar yardım da olunmazlar. Onların üzerlerine nerede olurlarsa olsunlar, zillet, alçaklık damgası vuruldu. Ancak Allah'ın ipine, sırat-ı müstakime ve insanlardan bir ipe, Allah'a ulaştıracak olan mürşide tutunanlar, ulaşanlar hariç. Onlar Allah'tan bir gazaba uğradılar
ve üzerlerine miskinlik damgası vuruldu. Bu, onların Allah'ın ayetlerini inkar etmiş olmaları ve peygamberleri haksız yere öldürmüş olmaları sebebiyledir. İşte bu, onların Allah'a isyan etmelerinden ve haddi aşmış olmalarındandır. Onların hepsi bir değildir. Kitap ehlinden gece saatlerinde kıyamda durup Allah'ın ayetlerini tilavet eden ve secde eden bir ümmet vardır. Onlar Allah'a ve yevmil ahire iman ederler. Maruf, irfanla emreder ve kötülükten nehyederler, men ederler ve hayırlara koşarlar. İşte onlar salihlerdendir. Ve hayır olarak bir şey yaparlarsa, o takdirde o hayır asla örtülmez, mutlaka mükafatı verilir. Ve Allah, takva sahiplerini en iyi bilendir. Muhakkak ki inkar edenlere, malları ve evlatları Allah'tan bir şeye azaba karşı kendilerine asla bir fayda vermez. Ve işte onlar ateş ehlidir. Onlar orada devamlı kalacak olanlardır. Onların, kâfirlerin bu dünya hayatında gösteriş ve övünmek için infak ettikleri şeylerin durumu, kendilerine zulmeden, Allah'ın emirlerine ve nehilerine itaat etmeyerek devamlı derecat kaybeden bir kavmin, kavurucu, dondurucu, soğuk bir rüzgarın isabet ederek böylece helak ettiği ekininin durumu gibidir. Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlar. Ey amenu olanlar! Kendinizden, müminlerden başkalarını sırdaş edinmeyin. Onlar sizi fesada düşürmekten geri kalmazlar ve size sıkıntı verecek şeyleri temenni ettiler. Kin ve öfkeleri ağızlarından, sözlerinden belli olmuştur. Göğüslerinde gizledikleri şey, kinleri daha da büyüktür. Akıl etmiş olsaydınız, size ayetleri açıklamıştık. İşte siz müminler böylesiniz. Siz onları seversiniz ve onlar sizi sevmezler. Ve siz kitabın tamamına iman edersiniz ve sizinle karşılaşınca biz mümin olduk derler. Yalnız kaldıkları zaman size karşı öfkelerinden parmak uçlarını ısırırlar. De ki, öfkenizden ölün. Muhakkak ki Allah sinelerde olanı en iyi bilendir. Şayet size bir hasenat, güzellik dokunursa onları hüzünlendirir. Ve şayet size bir seyyiat, kötülük isabet ederse onunla ferahlanırlar, ona sevinirler. Ve eğer siz sabrederseniz ve takva sahibi olursanız, onların hileleri size hiçbir şeyle zarar veremez. Muhakkak ki Allah, onların yaptıklarını ilmiyle kuşatandır, bilendir. Ve bir sabah erkenden ailenden ayrılmıştın. Müminleri savaş için uygun mevzilere yerleştiriyordun. Ve Allah en iyi işiten, en iyi bilendir. Sizden iki grup korkaklık göstererek bozgunluğa meyletmişti. Allah o ikisinin de iki grubunda dostudur ve artık müminler Allah'a tevekkül etsinler. Ve andolsun ki Bedir Savaşı'nda siz sayıca ve silahça daha zayıf bir haldeyken Allah size yardım etti. Artık Allah'a karşı takva sahibi olun ve umulur ki böylece siz şükredersiniz. O zaman müminlere şöyle diyordun. Rabbinizin indirilen meleklerden 3000 ile size yardım etmesi size kafi gelmiyor mu? Bilakis eğer siz sabrederseniz ve takva sahibi olursanız ve onlar size aniden gelirlerse, saldırırlarsa, Rabbiniz bu nişaneli meleklerden 5000 ile size yardım eder. Ve Allah onu bu yardım vaadini size müjde olması ve kalplerinizin onunla tatmin olmasından başka bir şey için yapmadı. Yardım ancak aziz ve hakim olan Allah'ın katındandır. Ve bu yardım kâfirlerden bir kısmını kesmek, helak etmek veya onları perişan etmek, böylece bozguna uğrayarak dönüp gitmeleri içindir. Senin için bir emir, yapacağın bir şey yoktur. Allah ya onların tövbesini kabul eder veya onlara azap eder. Oysa onlar gerçekten zalimlerdir. Ve göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Dilediğini mağfiret eder ve dilediğini de azap eder. Ve Allah gafurdur, rahimdir.
Ey amenu olanlar! Faizi kat kat artırarak yemeyin ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Ve kafirler için hazırlanmış olan o ateşten sakının ve Allah'a ve Resul'e itaat edin. Umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz. Ve Rabbinizden olan mağfirete ve genişliği yerler ve gökler kadar olan muttakiler için hazırlanmış olan cennete koşun. Onlar, muttakiler, bollukta ve darlıkta Allah için infak ederler, verirler. Ve onlar, öfkelerini yutanlardır, tutanlardır. Ve insanları affedenlerdir. Ve Allah muhsinleri sever. Ve onlar, takva sahipleri, bir kötülük yaptıkları veya nefslerine zulmettikleri zaman Allah'ı zikrederler. Hemen günahları için mağfiret dilerler. Ve Allah'tan başka kim günahları mağfiret eder? Ve onlar yaptıkları şeylerde, hatalarda bilerek ısrar etmezler. İşte onların mükafatları, Rablerinden mağfiret ve altlarından nehirler akan, içlerinde devamlı kalacakları cennetlerdir. Böyle amel edenlerin mükafatları ne güzel. Sizlerden önce birçok kavimlerde Allah'ın sünnetleri gelip geçti. Artık yeryüzünde gezin. Allah'ın ayetlerini böylece yalanlayanların akıbeti nasıl olmuş bakın. Bu ayetler insanlar için bir açıklama ve bir hidayet ve takva sahipleri için bir öğüttür. Ve gevşemeyin ve mahzun olmayın. Eğer mümin iseniz, üstün olan sizsiniz. Eğer size bir yara dokunursa, o takdirde o kavmede onun aynısı bir yara dokunmuştur. Ve bu sevinçli ve kederli günleri biz insanlar arasında döndürüp dolaştırırız. Allah'ın amenu olanları sınayıp bilmesi, belli etmesi ve sizden, içinizden şahitler edinmesi içindir. Ve Allah zalimleri sevmez. Ve bu Allah'ın amenu olanları temize çıkarması ve kafirleri yavaş yavaş helak etmesi içindir. Yoksa siz Allah sizden cihat edenleri ve sabredenleri belli etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Ve andolsun ki siz ölümü şehit olmayı onunla karşılaşmadan yüz yüze gelmeden önce temenni ediyordunuz. İşte şimdi onu görmüş oldunuz ve oysa siz şehit olarak ölmeyi bekliyordunuz. Ve Muhammed sadece bir Resul'dür. Ondan önce de Resuller gelip geçmiştir. Şimdi o öldü veya öldürüldü ise siz topuklarınız üzerinde geriye mi döneceksiniz? Kim topukları üzerinde geriye dönerse bundan sonra Allah'a asla hiçbir şeyle zarar veremez. Ve Allah şakirleri, şükredenleri yakında mükafatlandıracaktır. Ve bir kimsenin Allah'ın izni olmadan ölmesi olmamıştır, olamaz. O ölüm süresi tayin edilmiş bir yazıdır. Ve kim dünya sevabı isterse kendisine ondan veririz. Ve kim ahiret sevabı isterse kendisine ondan veririz. Ve şakirleri, şükredenleri yakında mükafatlandıracağız. Ve peygamberlerden niceleri var ki, onlarla birlikte birçok Rabbiyyun, kendini Allah'a adayanlar savaştı. Fakat Allah yolunda kendilerine isabet eden şeyler, acılar ve sıkıntılar sebebiyle gevşemediler, zayıflık göstermediler ve boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Ve onların sözleri, Rabbimiz, bizim günahlarımızı mağfiret et ve işimizdeki israfımızı, aşırılığımızı bağışla. Ve ayaklarımızı sabit tut ve kafirler kavmine karşı bize yardım et demekten başka bir şey olmadı. Böylece Allah onlara dünya sevabını ve ahiret sevabının en güzelini verdi. Ve Allah muhsinleri sever. Ey amenu olanlar! Eğer kafirlere itaat ederseniz, sizi topuklarınız üzerinde geri çevirirler. O zaman hüsrana uğramış olanların haline dönersiniz. Hayır,
Sizin Mevlanız, dostunuz Allah'tır ve O yardımcıların en hayırlısıdır. Allah'ın hakkında bir sultan delil indirmediği bir şeyi Allah'a ortak koşmaları sebebiyle o kafirlerin kalplerine korku vereceğiz. Ve onların sığınağa gideceği yer ateştir, cehennemdir. Ve zalimlerin kalacağı yer ne kötü. Andolsun ki Allah size olan vaadine sadık kaldı. Onun Allah'ın izniyle onları perişan edip öldürüyordunuz. Fakat Allah size sevdiğiniz şeyi galibiyeti gösterdikten sonra gevşeklik göstermiştiniz. Ve verilen emir hakkında nizaya, anlaşmazlığa düştünüz ve isyan ettiniz. Sizden kiminiz dünyayı istiyordu, ganimete koştu, kiminiz ahireti istiyordu, onlar şehit olana kadar yerlerinde kaldı. Sonra sizi imtihan etmek için sizi onlardan geri çevirdi, mağlup olup geri döndünüz ve andolsun ki buna rağmen sizi affetti. Ve Allah müminlere karşı fazl sahibidir. Siz dağa çıkarak uzaklaşıyor ve dönüp hiç kimseye bakmıyordunuz. Allah'ın Resulü ise sizi arkanızdan çağırıyordu. Bundan sonra size gam üstüne gam isabet etti. Elinizden çıkan şeyler, zafer, ganimet ve size isabet eden şeyler, musibetler için mahzun olmayın, üzülmeyin diye. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdardır.''

Sonra Allah bu gamın arkasından sizin üzerinize sükunet veren bir uyku indirdi. İçinizden bir grubu sarıp kaplıyordu ve diğer grup canlarını önemsemişti. Canlarının kaygısına düştüler. Allah'a karşı cahiliye zanlı ile haksız zanda bulunuyorlar. Bu emirden bize bir şey, bir nasip var mı diyorlar. Onlara, muhakkak ki emirlerin hepsi Allah'ındır de. İçlerinde sana açıklamadıkları bir şey saklıyorlar. Bu emirden bize bir şey, bir nasip olsaydı, burada öldürülmezdik diyorlar. Eğer siz evlerinizde bile olsaydınız, üzerlerine katl, öldürülmeleri yazılmış olanlar, yatacakları, ölüp düşecekleri yere mutlaka çıkıp giderlerdi. Bu Allah'ın sizin sinelerinizde olanı sınamak ve kalplerinizde olandan şüpheden sizi temize çıkarmak, fitneden kurtarmak içindir. Ve Allah sinelerde olanı en iyi bilendir. Muhakkak ki iki topluluğun karşılaştığı gün içinizden bir kısmı yüz çevirdi. Oysa şeytan kazandıkları bazı şeylerden dolayı Resul'ün emrine itaat etmemek, ganimete koşmak gibi onları zillete düşürmek istedi. Ve andolsun ki Allah onları affetti. Muhakkak ki Allah gafurdur, halimdir. Ey amenu olanlar! Siz yeryüzünde sefere çıkmış veya gazi olan, savaşa katılan kardeşleri için eğer bizim yanımızda olsaydılar ölmezler ve öldürülmezlerdi diyen kafirler gibi olmayın. Allah bunu onların kalplerinde bir hasret, pişmanlık kılmak için yaptı. Ve Allah yaşatır ve öldürür. Ve Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Ve eğer siz Allah'ın yolunda öldürülür veya ölürseniz, mutlaka Allah'tan mağfiret ve rahmet vardır. Onların topladıklarından, dünya malından daha hayırlıdır. Ve elbette ölseniz de, öldürülseniz de, mutlaka Allah'a haşrolunacaksınız. Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. O zaman Allah'tan bir rahmet sebebiyle onlara yumuşak davrandın. Ve eğer sen kaba, katı yürekli olsaydın, mutlaka senin etrafından dağılırlardı. Artık onları affet ve onlar için mağfiret dile. Ve işler konusunda onlarla müşavere et, danış. Azmettiğin zaman artık Allah'a tevekkül et. Muhakkak ki Allah tevekkül edenleri, Allah'a güvenenleri sever. Eğer Allah size yardım ederse, o takdirde size galip gelecek, sizi yenecek yoktur. Ve eğer size yardımı keserse, o zaman ondan sonra size kim yardım eder? Ve müminler Allah'a tevekkül etsinler, Allah'a güvensinler. Ve bir peygamber için ganimet malından gizlice alması olamaz. Ve kim ganimet malından gizlice alırsa, hıyanet ederse, kıyamet günü o gizlice aldığı şeyle gelir. Sonra herkese kazandığı şey ödenir ve onlar zulmedilmezler. Artık Allah'ın rızasına tabi olan kimse, Allah'tan gazaba uğramış ve barınacağı yer cehennem olan kimse gibi midir? Ve o ne kötü varış yeri. Onların, Allah'ın rızasına tabi olanların kazandıkları dereceler Allah'ın katındadır. Ve Allah onların yaptıklarını en iyi görendir. Andolsun ki Allah, müminlerin başlarının üzerine devrin imamının ruhu bir nimet olmak üzere, onların aralarında kendi kavminin içinde kendilerinden bir Resul beaz eder. Onlara onun Allah'ın ayetlerini tilavet eder, onları tezkiye eder ve onlara kitap ve hikmeti öğretir. Ondan evvel Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel onlar gerçekten açık bir dalalet içinde idiler. Ve iki mislini düşmanlarınızın isabet ettirdiğiniz bir musibet size isabet ettiği zaman bu nasıl oldu dediniz. De ki, o sizin kendi nefslerinizdendir. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Ve iki topluluğun karşılaştığı o gün size isabet eden şey musibet ancak Allah'ın izniyleydi. Ve müminleri bilmesi, belirlenmesi içindi.
ve bu nifak çıkaranları bilmesi, münafık olanların belirlenmesi içindi. Ve onlara, gelin, Allah yolunda savaşın veya savunun, müdafaa edin denildiği zaman, biz harp etmeyi bilseydik, elbette size tabi olurduk, sizinle gelirdik, dediler. İzin günü onlar, imandan çok küfre yakındırlar. Onlar, kalplerinde olmayan şeyi ağızlarıyla söylüyorlar. Ve Allah, onların gizledikleri şeyi çok iyi bilir. Onlar, münafıklar, kendileri oturdukları savaşa gitmedikleri halde, savaşa katılan kardeşleri için, eğer bize itaat etselerdi, öldürülmezlerdi, dediler. Onlara de ki, eğer sözünüzde sadık kimselerseniz, haydi, ölümü kendinizden savun. Ve Allah'ın yolunda öldürülenleri, sakın ölüler sanmayın. Hayır, onlar haydırlar, canlıdırlar. Rablerinin katında rızıklandırılırlar. Allah'ın onlara kendi fazlından verdiği şeyle ferahlarlar. Ve arkalarından henüz kendilerine katılmayan, henüz şehit olmayan kimselere, onlara bir korku olmayacağını ve onların mahzun olmayacaklarını müjdelemek isterler. Onlar Allah'tan olan nimeti, fazlı ve Allah'ın müminlerin mükafatını zayi etmeyeceğini müjdelemek isterler. Onlar o müminler ki, kendilerine yara isabet ettikten sonra bile Allah'ın ve Resul'ün davetine icabet ettiler. Onlardan ahsen olanlar, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyenler ve azim takvaya ulaşanlar için azim ecir, en büyük mükafat vardır. O ahsen kimseler ki, insanlar onlara, muhakkak ki insanlar sizin için, size saldırmak için toplandılar. Artık onlardan korkun, dedikleri zaman bu söz onların imanını artırdı. Ve Allah bize kafidir ve o ne güzel vekildir, dediler. Böylece onlara bir kötülük dokunmadan Allah'tan bir nimet ve fazıl ile geri döndüler. Ve Allah'ın rızasına tabi oldular. Ve Allah büyük fazıl sahibidir. Fakat şeytan böylece ancak kendi dostlarını, onu dost edinenleri korkutur. Artık onlardan korkmayın. Ve eğer siz mümin iseniz sadece benden korkun. Ve küfre koşanlar seni mahzun etmesin. Muhakkak ki onlar Allah'a hiçbir şeyle asla zarar veremezler. Allah onlara ahirette bir nasip vermemek istiyor. Ve onlar için büyük azap vardır. Muhakkak ki iman karşılığında küfrü satın alanlar Allah'a hiçbir şeyle asla zarar veremezler. Ve onlar için elim azap vardır. Ve sakın o kafirler onlara mühlet vermemizi kendileri için bir hayır sanmasınlar. Sadece günahlarını artırmaları için onlara mühlet veriyoruz. Ve onlar için alçaltıcı azap vardır. Allah habis olanı kötüyü, temiz olandan, mümin olanı mümin gözükenden ayırıncaya kadar müminleri, sizin bulunduğunuz hal üzere mümin olanla mümin gözükenin bir arada olduğu bir durumda terk edecek değildir. Ve Allah sizi gayba muttali edecek, gaybı bildirecek değildir. Ve lakin Allah Resullerinden dilediği kimseyi seçer, gaybı o Resulüne bildirir. O halde Allah'a ve onun Resullerine iman edin. Ve eğer amenu olur ve takva sahibi olursanız, o zaman sizin için büyük ecir vardır. Ve Allah'ın kendi fazlından onlara verdiği şeyleri, Allah yolunda infak etmeyip cimrilik edenler, sakın zannetmesinler ki o kendileri için hayırdır. Bilakis o, onlar için bir şerdir. Cimrilik ettikleri şey, kıyamet günü boyunlarına dolanacak. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah, yaptığınız şeylerden haberdar olandır. Andolsun ki, muhakkak ki Allah fakirdir, biz zenginiz diyen o kimselerin sözünü Allah işitti. Biz onların söylediklerini ve peygamberlerini haksız yere öldürmelerini yazacağız. Ve onlara yakıcı azabı tadın diyeceğiz. İşte bu azap
Allah kullara zulmedici olduğundan değil, ellerinizle takdim ettiğiniz, yaptığınız şeyler sebebiyledir. Onlar, muhakkak ki Allah, bize ateşin yiyeceği bir kurbanı getirinceye kadar hiçbir Resul'e iman etmememiz için bize ahdetti, dediler. Onlara de ki, benden önce Resuller, beyinelerle ve sizin söylediğiniz o şeyle size gelmişlerdi. Eğer siz sadıklar, doğru söyleyenler iseniz, o halde onları niçin öldürdünüz? Artık seni yalanlarlarsa üzülme. Halbuki senden önceki açık belgeler, yazılı sayfalar ve nurlu kitaplar getiren Resuller de yalanlanmıştı. Her nefs ölümü tadıcıdır ve lakin ecirleriniz, amellerinizin karşılığı kıyamet günü ödenir. O vakit kim ateşten uzaklaştırılır ve cennete sokulursa, o takdirde o kurtulmuştur. Ve dünya hayatı aldatıcı metadan başka bir şey değildir. Mallarınız ve canlarınız hususunda siz mutlaka imtihan olunacaksınız. Sizden önce kitap verilenlerden ve şirk koşanlardan elbette birçok incitici sözler duyacaksınız. Eğer siz sabrederseniz ve takva sahibi olursanız ki bu muhakkak işlerin azim olanlarındandır. Ve Allah kitap verilenlerden onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız ve onu gizlemeyeceksiniz diye misak almıştı. Fakat onu misakı arkalarına attılar, sözlerini tutmadılar ve onu az bir değere sattılar. Oysa yaptıkları alışveriş ne kötü. Sakın zannetme ki kitap ehlinden olup kitaptandır diyerek getirdikleri şey ile doğrusunu gizleyip gerçeği açıklamayarak yaptıklarıyla ferahlayan, sevinen kimseler ve yapmadıklarıyla övülmeyi seven kimseler, artık sakın sanma ki onlar azaptan kurtulacak bir yerdedir ve onlar için elim azap vardır. Ve göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır ve Allah her şeye kadirdir. Muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün ard arda gelişinde ulul elbab için elbette ayetler, deliller vardır. Onlar ulul elbab, lüblerin, Allah'ın sır hazinelerinin sahipleri, ayaktayken, otururken, yanüstü yatarken daima Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı hakkında tefekkür ederler ve derler ki, ey Rabbimiz! Sen bunları batıl olarak boşuna yaratmadın. Sen Subhansın. Artık bizi ateşin azabından koru. Ey Rabbimiz! Muhakkak ki sen kimi ateşe sokarsan artık onu hakir ve rezil etmişsindir. Zalimler için bir yardımcı yoktur. Rabbimiz! Muhakkak ki biz Rabbinize amenu olun diye imana davet eden davetçiyi işittik, böylece iman ettik. Davetçiye tabi olarak amenu olduk. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret et. Seyyiatlarımızı ört ve bizi ebrar olan, Allah'a ulaşan ve veli olan cennetlik kullarınla beraber vefat ettir. Rabbimiz, Resullerin vasıtasıyla bize vaat ettiğin şeyleri bize ver ve kıyamet günü bizi rezil ve perişan etme. Muhakkak ki sen vaadinden dönmezsin. O zaman Rableri onların dualarına icabet etti, şöyle buyurdu. Sizden erkek veya kadın amel edenin amelini ben kesinlikle zayi etmem. Siz birbirinizdensiniz. Hicret edenlerin, yurtlarından çıkarılanların, benim yolumda işkenceye uğrayanların, savaşanların ve öldürülenlerin seyyiatlarını mutlaka örteceğim. Ve onları mutlaka altlarından nehirler akan cennetlere sokacağım Allah'ın katından bir mükafat olarak. Ve Allah onun katında mükafatların en güzelidir. Kafirlerin beldeler arasında gezip dolaşmaları sakın seni aldatmasın. Bu az bir metadır. Sonra onların varacakları yer cehennemdir. Ve o ne kötü bir döşektir. Fakat Rablerine karşı takva sahibi olanlar, onlar için altlarından nehirler akan, içinde ebediyen kalacakları cennetler,
Allah tarafından ziyafet sofraları vardır. Ve Allah'ın katında olan şeyler ebrar kullar için daha hayırlıdır. Ve muhakkak ki kitap ehlinden öyle kimseler var ki Allah'a, size indirilene ve kendilerine indirilene mutlaka iman ederler. Allah'a karşı huşu duyarlar. Allah'ın ayetlerini az bir değere satmazlar. İşte onlar, onların mükafatları Rablerinin katındadır. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenler! Sabredin ve sabır sahibi olun. Ve rabıta kuranlar olun, rabıta kurun. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Nisa suresi Medine'de nazil olmuştur, 176 ayettir.

Bismillahirrahmanirrahim. Ey insanlar! Rabbinize karşı takva sahibi olun. O ki sizi bir tek nefsten, Adem aleyhisselamdan yarattı. Ve ondan zevcesini yarattı. Ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yaydı. Ve onunla, onun adı ile birbirinize dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı takva sahibi olun ve rahimlerden, akrabalık haklarından sakının. Muhakkak ki Allah sizin üzerinizde murakıptır, sizi kontrol edendir. Ve yetimlere mallarını verin. Ve temizle helal olanla habis olanı, haram olanı değiştirmeyin. Ve onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Muhakkak ki o büyük bir günahtır. Ve eğer yetimler konusunda adalete riayet edemeyeceğinizden korkarsanız, o takdirde hoşunuza giden, size helal olan diğer kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikahlayın. Fakat eğer onlara da adaletle davranamayacağınızdan korkarsanız, o zaman bir taneyle veya elinizin altındaki sahip olduklarınızla cariyelerinizle yetinin. İşte bu, adaletten ayrılmamanız için daha uygundur. Ve kadınlara mehirlerini seve seve verin. Fakat kendi istekleriyle ondan mehirden bir kısmını size bağış olarak verirlerse, o takdirde onu afiyetle rahatça yiyin. Ve Allah'ın kullanımı konusunda sizi kaim kıldığı, vekil kıldığı mallarınızı sefihlere vermeyiniz ve onun içinden o mallarla onları rızıklandırınız, besleyiniz ve giydiriniz ve onlara güzel söz söyleyiniz. Ve yetimleri nikah çağına gelinceye kadar deneyin. Bundan sonra eğer kendilerinde bir rüşt, yeterlilik hissederseniz, o takdirde mallarını onlara teslim edin. Ve büyürler geri alırlar diye onları malları israf etmeyin ve aceleyle yemeyin. Ve vasi zengin bir kimse ise o takdirde iffetli olsun, yetimlerinin mallarını yemekten kaçınsın. Ve vasi fakir bir kimse ise o takdirde örfe uygun olarak yesin. Nihayet onlara mallarını geri vereceğiniz zaman onlara karşı şahit tutun. Hesap görücü olarak Allah yeter. Ana baba ve yakın akrabaların geriye bıraktığından mirasından erkekler için bir pay vardır. Ve kadınlar için de ana baba ve yakın akrabaların geriye bıraktığından mirasından bir pay vardır. Ondan bırakılanlardan az veya çok farz kılınmış bir paydır. Ve miras taksiminde miras düşmeyen uzak akrabalar, yetimler ve yoksullar orada hazır bulunursa, o takdirde onları ondan mirastan rızıklandırınız ve onlara güzel söz söyleyiniz. Ve onlar sakınsınlar ki, eğer arkalarında güçsüz olmalarından korktukları çocuklar bıraksalardı, onlar için onlara haksızlık yapılmasından korkarlardı. Artık Allah'a karşı takva sahibi olsunlar ve adaletli, dürüst söz söylesinler. Muhakkak ki yetimlerin mallarını zulümle, haksızlıkla yiyenler, karınlarına sadece ateş yerler. Ve onlar yakında alevli ateşe atılacaklar.

Allah size çocuklarınızın mirası hakkında şöyle tavsiye ediyor. Erkeğe kadının payının iki katı, fakat eğer kadınlar ikiden fazla iseler, o zaman terakenin mirasın üçte ikisi onlarındır. Ve eğer o kadın bir tekse, o zaman yarısı onundur. Eğer ölenin çocuğu varsa, onun anne ve babasının her biri için bıraktığı mirasın altıda biri pay vardır. Fakat onun çocuğu yoksa ve yalnız ana baba mirasçı oluyorsa, o takdirde üçte biri annesinindir. Geriye kalan babanındır. Fakat eğer ölenin kardeşleri de varsa, o zaman altıda biri annesinindir. Bunlar borcu ödenip ve de vasiyeti yerine getirildikten sonradır. Babalarınızdan ve oğullarınızdan hangisinin fayda bakımından size daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Belirlenen bu paylar Allah'tan bir farzdır. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir.''

Ve eğer eşlerinizin, kadınlarınızın çocukları yoksa, onların bıraktıklarının yarısı sizindir. Fakat eğer onların, kadınların çocukları varsa, o zaman dörtte biri sizindir. Bunlar yapılan vasiyet veya üzerindeki borç ödendikten sonradır. Ve eğer sizin çocuğunuz yoksa, bıraktığınızın dörtte biri onlarındır, kadınlarındır. Fakat eğer çocuğunuz varsa, o takdirde bıraktığınızın sekizde biri onlarındır, kadınlarındır. Bu da yaptığınız vasiyet veya borç ödendikten sonradır. Ve eğer miras bırakan erkek veya kadının evladı ve ana babası olmayıp, erkek veya kız kardeşi varsa, bu takdirde ikisinden her biri için altıda biridir. Fakat eğer bundan daha fazla iseler, o zaman onlar üçte bire ortaktırlar. Bunlar kimseyi darlığa düşürmeden yapılan vasiyet ve de borç ödendikten sonradır. İşte bunlar size Allah tarafından vasiyettir. Ve Allah alimdir, halimdir. İşte bunlar Allah'ın hudutlarıdır. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne itaat ederse, Allah onu altından nehirler akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere koyar ve bu fevzul azimdir. En büyük kurtuluştur. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne isyan eder ve onun sınırlarını aşarsa, onu içinde ebedi kalacakları ateşe koyar ve onun için alçaltıcı azap vardır. Ve kadınlarınızdan fuhuş yapmış olanlara, onların aleyhine sizden dört şahit isteyin. Eğer şahitlik ederlerse, o takdirde artık onlara ölüm gelinceye kadar veya onlar için Allah bir yol gösterinceye kadar evlerin içinde tutun. Ve içinizden onu fuhşu yapanların ikisine de artık eza ediniz. Fakat eğer tövbe eder ve ıslah olurlarsa, o zaman ikisinden de eziyet etmekten vazgeçin. Muhakkak ki Allah tövbeleri kabul edendir, rahimdir. Fakat Allah'ın kabul edeceği tövbe, cahillikle bir kötülük yapıp sonra hemen tövbe edenler içindir ki, işte onlar Allah'ın tövbelerini kabul ettiği kimselerdir. Ve Allah alimdir, hakimdir. Ve onlardan birine, kendilerine ölüm gelinceye kadar seyyiat işleyenlerden, kötülük yapanlardan, gerçekten ben şimdi tövbe ettim diyen birinin tövbesi tövbe değildir. Ve kafir olarak ölenlerin tövbesi de tövbe değildir. İşte onlar için elim azap hazırladık. Ey iman edenler! Allah'a ölmeden önce ulaşmayı dileyenler! Eşi vefat eden ve yakınınız olan kadınlara zorla kerhen varis olmanız size helal değildir. Ve onlara verdiklerinizin mehrin bir kısmını onlardan almak için onları sıkıştırmayın. Açıkça fuhuş yapmaları hariç. Ve onlarla iyi geçinin. Fakat eğer onlardan hoşlanmadınızsa, o takdirde umulur ki sizin hoşlanmadığınız bir şey hakkında Allah pek çok hayır kılar. Ve eğer bir eşin yerine başka bir eş almak isterseniz ve onlardan birine kantarlarca mal mehir vermiş olsanız dahi artık ondan verdiğinizden bir şey geri almayın. Onu verdiğinizi iftira ederek ve apaçık günah işleyerek mi alacaksınız? Ve onu nasıl alırsınız ki? Birbirinizle kaynaşmıştınız ve onlar sizden kesin bir misak almışlardı. Ve babalarınızın nikahladığı, evlendiği kadınlarla nikahlanmayın. Geçmişte olanlar hariç. Muhakkak ki o bir fuhuştur ve iğrenç bir şeydir. Ve kötü bir yoldur.

Size şunlarla evlenmeniz haram kılındı. Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşin kızları, kız kardeş kızları, sizi emzirmiş olan süt anneleriniz, süt anneden kız kardeşleriniz, kadınlarınızın anneleri, kendileriyle birleştiğiniz kadınlarınızdan olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız. Fakat eğer onlarla henüz birleşmemişseniz, o takdirde onlarla evlenmenizde sizin üzerinize bir günah yoktur. Ve sizin sulbünüzden gelen oğullarınızın eşleri, kadınları ve iki kız kardeşi bir arada nikah altında toplamanız, geçmişte olanlar hariç. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir.''

bütün kavgaların bittiği yerde bir sahildesiniz. Esinti, bir bahar rüzgarı, en güzel kokuları bezenmiş rüzgar. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Mutluluk mu? O var ama siz yaşayamıyorsunuz. Mutluluğu yaşamak. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bu her zaman mümkün. Bütün şartlar altında mümkün. Bu can, bu tende kaldıkça ben senin. Beni nasıl istersen öyle yönet. İşte mutluluğun arkasında bu var sevgili kardeşlerim. Bizi mutsuz eden nedir? Nefsinizdeki afetler. İç dünyanızda madem ki bir savaş var, bir kaos, bir kargaşa, bir bitmeyen diyalektik kavga, ne zaman ondan kendinizi kurtaracaksınız? Nefsinizdeki afetleri yok ettiğiniz zaman. Çaresi var. Telaşlanmayın, çaresi hazır. Zikir. Allah-u Teala'nın ismini tekrar ettiğiniz sürece Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye isterseniz içinizden, isterseniz dilinizi de kımıldatmayın, kalbinizi dinleyin, nabızlarınızdan dinleyebilirsiniz. Daimi zikre ulaştığınızda ne olur dış dünyanızda? Kavga biter. Nefsinizin afetleri tamamen yok olduğu için başka insanlara karşı öfke duyamazsınız, kin duyamazsınız, nefret duyamazsınız, düşmanlık duyamazsınız. Üç aleminizde de sükuneti yaşamalısınız. Sulh ve sükun. Her şey çok güzel. Yoksa bize mi öyle görünüyor? Ne dersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım?

0: Fatiha.
1: الفاتحه مع الصلوات، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda faslında inşallah Allah Teala bizleri beraber kıldı. Allah, sizler ve biz hepimiz birlikteyiz. Ve Enbiya Suresinin 11. ayet-i kerimesinden devam ediyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok dua ediyoruz ki üniversitemizdeki kardeşlerimiz 4. sınıftan mezun olana kadar inşallah bu Kur'an-ı Kerim'i tamamlayabiliriz. Kur'an-ı Kerim kainattaki en büyük kitap. Allah Teala içinde hiçbir şeyin eksik olmadığını söylüyor ve her şeyin tamamlandığı bir kitabın Allah tarafından açıklamalarla tefsiri söz konusu. Öyleyse bu tefsir Kur'an-ı Kerim'in ruhunun tefsiridir. Lafız için tefsir zaten söz konusu değil. Ama insanlar lafız için tefsirler hazırlamışlar. Allah'ın direkt olarak onlara öğretisiyle değil, kitapları okuyarak bilgi edinmek suretiyle yapmışlar. O da Allah-u Teala'nın bir güzel uğraşısıdır. Kur'an-ı Kerim tefsirinde, meal vermede emeği geçen herkese Allah'ın huzurunda teşekkür ederiz. Allah-u Teala'nın bize emrettiği şey Kur'an-ı Kerim'in ruhunun tefsiridir. Bu tefsiri biz bilmeyiz ama onun öğretisiyle, onun söyledikleriyle şekillendiririz. Şekillendiren aslında biz değiliz, odur. Ayet numarası 11, Enbiya Suresi. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kem kasamnâ min kâriyetin kânet zâlimeten ve enşâna ba'deha kavmen âharîn. Ve kem ve nice kaç tane kasamna biz kırdık, döktük, yok ettik. Min kariyetin ülkelerden, şehirlerden. Kânet oldu, zalimeten, zalim olan, zulmeden. Ve enşâna ve biz inşa ettik, yarattık. Badeha ondan sonra kavmen bir kavim aharin. Diğer, başka

bir eve girmişler, her şeyi kırmışlar, dökmüşler denir. Biz de kırdık dedikten sonra parantez içinde döktük ve yok ettik kelimelerini kullandık. Ve biz zalim olan nice ülkeleri kırdık. Yani kırdık, döktük, yok ettik. Ve ondan sonra başka kavimler inşa ettik. Allah-u Teala inşa etmek fiilini ev inşa etmek gibi kullanmıyor burada. Yaratmak olarak ifade buyuruyor. Ve görüyoruz ki bir takım kavimler yok edilmiş, yerlerine yenileri getirilmiş, yaratılmış. Bismillahirrahmanirrahim. 12. Felemma ehassu ve sena izahum minha yerkudun. Felemma olduğu zaman ehassu hissettiler ve sena bizim azabımız. İza o zaman hum onlar minha ondan yerkudun. Yerkudune koşarlar, kaçarlar. Raka da koştu. Böylece azabımızı, yani şiddetli azabımızı hissettikleri zaman onlar ondan kaçarlar. Şiddetli azabımızı hissettikleri zaman onlar ondan kaçarlar.

azabı hissettikleri zaman yapılacak şey oradan hızla kaçmak. Onlar da öyle yapıyorlar. Ve devam ediyor Allah Teala Enbiya suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Bismillahirrahmanirrahim. La terkudu verci'u ila ma utriftum fihi ve mesakinihim leallekum tus'elûn. La terkudu. Koşmayın, kaçmayın. Rakada koşma. Verci'u dönün ve dönün. İlâ mâ şeye utriftum. Sizin her isteğiniz yerine getirildi. Şımartıldınız. Fihi orada. Ve mesakinikum. Ve meskenlerinize. Leallekum. Böylece siz tus'elûn. Sorgulanacaksınız. Hesaba çekileceksiniz.

ayet-i kerime şunu söylüyor. Kaçmayın. Ve orada şımartıldığınız her isteğinizin yerine getirildiği yere ve meskenlerinize geri dönün ki böylece sorgulanacaksınız.

Yani her isteğinizin yerine getirildiği şeye, yani yere. Ve meskenlerinize geri dönün.

Leallekum tus'elûn. Sual edileceksiniz. Sorguya çekileceksiniz. Meskenlerinize geri dönün ki sorguya çekileceksiniz.

Meskenlerinize geri dönün ki orada

Orada sorgulanacaksınız. Sorgulanmanız tahakkuk etsin.

Yani yaptığınız işlevler, oradaki işlemler, oradan hesaba çekileceksiniz diyor Allah Teala. Bismillahirrahmanirrahim 14. ayet-i kerime kalu ya veylena inna kunna zalimin. Kal dediler ya veylena bize yazıklar olsun. İnna muhakkak biz kunna biz olduk zalimler. Yazıklar olsun bize muhakkak ki biz zalimler olmuştuk dediler. Yani bir nedamet hissi, pişmanlık hissi, böyle bir şeyin açıklanması olayıyla karşı karşıyayız. Ve gerçekten yazıklar olsun bize diyorlar. Biz neler yapmışız, ne kadar zalimciler yapmışız. Akılları başlarına geldiği zaman tabii bunu söylüyorlar. Ve Enbiya suresinin 15. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Fema zalet tilke davahum hatta cealnahum hasiden hamidin. Fema zalet böylece bitmedi, devam etti. Yani zeval bulmadı. Zeval bulmak, zeval kelimesi kullanılır Türkçemizde. Bitmek demek. Zalet bitmedi. Devam etti. Tilke, o, bu. Davahüm. Onların davaları, duaları. Hatta oluncaya kadar cealna, biz kıldık, yaptık. Hüm, onlar. Hasiden, hasat edilmiş, biçilmiş ekinler. Hamidin, sönmüş hale gelmiş olanlar. Böylece Allah Teala diyor böylece onların bu davaları, yalvarmaları biz onları biçilmiş ekin gibi sönmüş hale getirinceye yani ölünceye kadar bitmedi. Yani Allah Teala o kariyeyi, o kariye halkını helak etmiş, yok etmiş. Biçilmiş ekin gibi sönmüş hale getirmiş ve o ana kadar da onların davaları bitmedi. Yalvarmalarından ziyade şikayetleri

Allah Teala onları biçilmiş ekinler haline getirmiş. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle bir dizaynda insanların Allah Teala tarafından mahvedilmesi, helak edilmesi olayı söz konusu. Ama Allah'a karşı davaları var insanların. Yakınmaları var, şikayetleri var. Nefslerine tabi olan insanlar hep, dikkat ederseniz, şikayet halindedir. Bu şikayetleri Allah Teala onları yok edene kadar hep sürmüş gitmiş. Ayet 16, Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma halakna sema'e vel arda ve ma beynehuma la'ibin. Ve ma halakna ve biz yaratmadık sema ve el arda ve arz yeryüzü ve ma ve şeyler beynehuma onların ikisinin arasında la'ibin oyun, eğlence. Semayı ve arzı ve ikisinin arasındaki şeyleri eğlence olsun diye yaratmadık.

Biz yeri, göğü ve ikisinin arasındaki şeyleri, oyun, eğlence için yaratmadık. Allah-u Teala'nın oyunla, eğlenceyle ilgisi yoktur. Her şey hedefine yönelik olarak mutlak bir maksat için yaratılmıştır. Allah-u Teala sebepsiz bir şey halk etmez. Halk etmesi mutlaka bir faydaya müteveccihtir, yöneliktir. Mutlaka Allah-u Teala bir hedefe müteveccih olarak yaratır yarattığını ve kainatta her yarattığı şey mutlak bir hedefi gerçekleştirmek üzeredir. Onun için bu oyun ve eğlence olarak yaratmadık diyor. Ve Bismillahirrahmanirrahim. Enbiya suresinin 17. ayet-i kerimesi. Lev eredna en nettehize lehven lettehaznahu min ledunna in künna failin. Lev eğer şayet eredna biz istedik, irade ettik. Ennettehize bizim edinmemiz. Lehven eğlence. Lettehaznahu mutlaka onu biz edindik, edinirdik. Minnedünna bizim katımızdan. İnkünna eğer olsaydık. Failin yapanlar.

Eğer biz eğlence edinmek isteseydik, bunu yapacak olsaydık, mutlaka onu kendi katımızdan edinirdik. Allah-u Teala bir oyun, bir eğlence edinmek isteseydik, bunu kendi katımızdan edinirdik. Sizin etrafınızda böyle bir şey yapmaya, kendimiz için bir eğlence yapmaya gerek görmezdik diyor Allah-u Teala. Yani Allah-u Teala'nın yarattığı hiçbir şey oyun için, eğlence için, faydasız bir hedef için yaratılmamıştır ya da hedefsiz yaratılmamıştır. Her yaptığı mutlaka bizim aklımızın alamayacağı kadar bir muhteşem dizaynın sadece bir parçasını oluşturur. Sevgili kardeşlerim, insan adı verilen bu mahluku bir düşünün. 70 trilyon hücreden oluşuyor yaklaşık 70 trilyon hücre. Her hücresinde 23 çift kromozom. Her hücresinde vücudun bütün ihtiyacını temin edecek olan elektrik üretim merkezleri, mitokondriler. Bütün vücut bu sistemle idare ediliyor. Akıl beyne kumanda ederek vücudumuzu kullanıyor. Böyle bir dizaynda sadece DNA sarmalları, dezoksiribo nükleik asit sarmalları her çift başlı başına bir olaydır. Ve her birinde 23 kromozom var. Her birisi bir çift teşekkül ediyor. Bir aslı, bir karşıtı. Ve bunlar öyle bir yaratılışla yaratılmış ki, eğer gerekli ortamı biz insanlar temin edebiliyorsak, çoğalma otomatik olarak başlıyor. Sarmaları, insanoğlu dezoksiribonükleik asit sarmallarını artık kendisi ortama müsait hale getirip boyama sistemini gerçekleştirdiği zaman bu sarmallar her biri kendi karşıtını kopyalayarak devamlı bir üreme haline ulaşıyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala böyle söylüyor. Sevgili okuyucular, eğer biz eğlence edinmek isteseydik, bunu yapacak olsaydık, mutlaka onu kendi katımızdan edinirdik buyuruyor Allah-u Teala. Ve 18. ayet-i kerime. Bu noktaya kadar bu dersimizde Kur'an'ın ruhuna mütalik bir şey söz konusu değil. Hep lafzın içinde kalan bir muhteva söz konusu ve inşallah devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bel nakzifu bil hakkı alel batılı fe yedmek guhu fe iza huve zahikun aslı zahikun zahik ve lekumul veylu mimma ta'sifun. Bel, hayır. Hayır, öyle değil. Nakzifu atarız. Bi el hakkı, bil hakkı, hakkı, alel batılı, batılın üzerine. Ala el batılı, batılın üzerine atarız. Ve yedmeguhu, o zaman onu mahveder.
Fe iza böylece o zaman huve o zahikun. Zail olanlar, yok olanlar. Ve lekum elveylu ve size yazıklar olsun. Mimma, min ma şeylerden. Tahsifun, sizin vasfettiğiniz, isnat ettiğiniz şeylerden. Allah Teala hayır diyor. Biz hakkı batılın üzerine atarız. Böylece onu mahveder.

O zaman o yani batıl zail olmuştur. Vasfettiğiniz yani Allah'a isnat ettiğiniz şeylerden dolayı size yazıklar olsun. Vasfettiğiniz yani Allah'a isnat ettiğiniz şeylerden dolayı size yazıklar olsun. Min ma şeylerden. Öyleyse Allah-u Teala'nın bir sözünü burada hemen hatırlayalım. Ne diyordu Allah-u Teala? Hak geldi, batıl zail oldu. İşte hakkı öğrendiğiniz anda Allah-u Teala'dan batılla karşılaştığınızda batılın gerçekten bir hiç olduğunu, zaten yok olduğunu göreceksiniz. Hak geldi, batıl zahir oldu. Ne oldu Allah Teala? Peygamberlerine, nebilerine şeriat kitapları indirdi. Bir evvelki şeriat kitabından sonra geçen devre içerisinde, 1000 yıllar içerisinde insanlar kitabın muhtevasını çoktan unutmuş oluyorlar. Ve o zaman Allah Teala yeni bir nebisine bir şeriat kitabı veriyor. Bir evvelki şeriat kitabındaki şer'i hükümlerin aynı. Ama geçen yüzyıllar, bin yıllar bir evvelki kitabın Allah Teala tarafından indirilmiş olan hüviyetini bütünüyle bozuyor. İblis öyle bir bozuyor ki insanların felaha ermesini, kurtuluşa ermesini mutlak olarak önlüyor. İşte sevgili kardeşlerim, o zaman yeni bir kitap ortaya çıkıyor. Eski kitapların aynı ama eski kitaplardaki şeyler geçen 1000 yıllar içerisinde yok olduğu için, unutulduğu için yeni bir kitap hüviyetinde çıkıyor. Aslında Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyettik ve sana da o şeriatı şeriat kıldık diyor Allah-u Teala. Dini ikame edin diyor. Arkasında diyor ki bu senin söylediğin şey, onları davet ettiğin dört tane teslim müşriklere ağır geldi diyor. Kimler müşriktir, kimler şirktedir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Hem şirkte kabul ediyor Allah Teala onları, hem de aynı zamanda dalalette kabul ediyor. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin azgın şeytanın elinde oyuncak olduğunu söylüyor Allah Teala. Azgın şeytanların onlara vahyettiğini ve onların o azgın şeytanların emrinde olduğunu söylüyor. Öyleyse bu muhtevaya baktığımız zaman gördüğümüz tablo apaçık bir tablo.
Allah Teala Haç suresinin 53. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. İrşad makamına ulaşamayan herkes için azgın şeytanlar o kişinin dalalette olmasına sebebiyet veriyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda ne olmuştur? Hak gelmiştir ama ne yazık ki yıllar, yüzyıllar, bin yıllar hakkı unutturmuştur. Bu kitaplar değiştirilmiştir. Ama bu kitaplardan Kur'an-ı Kerim 14 asırdır bir harfi bile değişmemiş durumdadır. Ama iblis o değişmemiş olan kitaptaki hidayeti yok etmeyi başarmıştır. Din konusundaki alimlere öğrettiği yüzlerce seneden beri yazılan kitaplarla öğrettiği Kur'an'ın temel hükümlerinin unutulmasına mütalik kitaplarla öğrettiği batıl sebebiyle. Ve ne olmuş neticede? Batıl, hak göz göre göre var olduğu halde batıl hakkı işlemez hale getirmiş. Hak duruyor ama çalışmıyor. İnsanlar lazım gelen dikkat ve ihtimamı göstermiyor. Kur'an-ı Kerim ayetleri unutuluyor. Sonra ne oluyor? Sonra Allah Teala o ayetleri bütün dünyanın öğrenmesi için yeniden insanlığa sunuyor. İşte bu hakkın gelişidir ve batılın zail oluşudur. Allah'ın bütün peygamberlere indirdiği kitapların hak olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Ve hep aynı olayla karşı karşıyayız. Yüzyıllar, bin yıllar geçince hakkı iblis perdelemiş oluyor, karartmış oluyor, insanların gözünden saklamış oluyor. İşte 14 asır sonra Kur'an-ı Kerim'in indirilişinden Kur'an'ın üzerindeki hidayeti gizleyen, saklayan perdeyi kaldırmayı Allah-u Teala bizlere nasip kıldı. Kur'an-ı Kerim bir hidayet nurudur. Ama ne yazık ki 14 asırda hidayet unutulmuş. Yani ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi, 14 asırda İslam'ın 7 safhası unutulmuş. Ve geriye kalanlarla insanlar amel etmeye başlamışlar. Bu sebeple hak perdelenmiş. Şimdi hakkın gelmesi ve batılı yok etmesi söz konusu. İşte o asırdayız. Hidayet asrındayız. Asr-ı hidayetteyiz. Allah Teala hakkı batılın üzerine attı. Ve nurun ulaştığı her kişi de batıl bugüne kadar zail oldu. Ve bugünden sonra da aynı işler devam edecektir. Batıl zail olacaktır. Çünkü hak artık bir güneş olarak doğmuştur. Allah razı olsun. Tıpkı bugünkü hidayet gibi Kur'an-ı Kerim de eski kitapların aynı olmakla birlikte bir şifa, kalplerdeki hastalıklara şifa,
bir hidayet rehberi. Ve Kur'an-ı Kerim hakkı temsil eden hak kitap. Ve unutulmuş olan dinlerin posalarını yok eden, batılı, zahil kılan bir hüviyette gelmişti. 14 asır evvel ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber sahabe hakkı yaşadılar. Onların çevresinde batıl zahil oldu. Ama aradan geçen 14 asırda hidayet, yani İslam'ın Allah'a teslim olmanın 7 safhası, Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına ulaşıp tabiyet, 10 tane ihsanla, ruhu Allah'a teslim, fizik vücudu Allah'a teslim, nefsi Allah'a teslim, irşada ulaşma ve iradeyi Allah'a teslim, bu 7 tane safhanın hepsi bugün büyük kitleler tarafından İslam aleminde unutulmuş durumda. Şimdi hidayet çağında hak gelmiştir ve batıl zahil oluyor olmakta. Adım adım hidayet bütün dünya tarafından öğrenilecektir. Ve Enbiya suresinin 19. ayet-i kerimesi diyor ki Allah Teala, Bismillahirrahmanirrahim, ve lehu men fis semavati ve vel arde ve men indehu la yestekbirune an ibadetihi ve la yestahsirun. Ve lehu, ve onundur. Men, kimseler, kişiler, vel fis semavati, semalarda, göklerde, vel ardı, ve arz, dünya, ve men, ve kimseler, kişiler, indehu, onun yanında, katında. La yestekbirun, büyüklenmez, kibirlenmez, an ibadetihi, onun ibadetlerinden, ona ibadet etmekten, ve la yestahsirun, ve onlar yorulmazlar. Semalardaki, göklerdeki yani, ve arzdaki bütün kişiler onundur.

ve onun katında olan kişiler, semalardaki yedi kat sema, yedi kat göklerdeki kişiler, arzdaki kişiler, dünyadaki kişiler,

arzdaki yani yerdeki bütün kişiler O'nundur. Ve O'nun katında olan kişiler, yani huzur namazını kılanlar, O'na ibadet etmekten kibirlenmezler ve onlar yorulmazlar. Bu ayet huzur namazının varlığını kesinleştiren ayettir. O sizlere uzun uzun anlattığımız huzur namazı, altın tahtların bulunduğu kesim, Allah-u Teala'nın bize gösterdiği bütün o güzellikler bu ayetle kesinleşiyor. Enbiya suresinin 19. ayet-i kerimesi. Enbiya 19.

Allah'ın katındakiler ona ibadetten kibirlenmezler. Yorulmazlar. Burada Allah'ın katındaki huzur namazı açık ve kesin bir lisanla anlatılıyor. Enbiya suresi 19. ayet-i kerime. Sevgili kardeşlerim, 19 rakamı Kur'an-ı Kerim'de büyük bir rakamdır. Kur'an-ı Kerim 19 mucizesiyle oluşturulmuştur. Bütün mukaddas harflerinin bulunduğu surelerde 19 rakamı o mukaddas harflerin toplamına %100 uymuyor. Ama büyük kısmında mukaddas harfleri o surede 19'un katı kadar çıkıyor. Tabii üzerinizde 19 vardır diyor Allah Teala. Bu 19 rakamı enteresan bir rakamdır. Bölünmeyen bir rakamdır.

Allah-u Teala'nın bir sırrıdır. Buradan aklınıza gelsin, Enbiya Suresi 19. ayet-i kerime, Allah'ın katındaki huzur namazını kılanları net olarak ifade ediyor. Vaktiyle Nebilerin sonuncusu olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzur namazının imamıydı. Huzur namazında sadece hayatta olan birisi imamet edeceği için bugün o bir peygamber olmasına rağmen imamette değildir. Ama o bu imameti yapanların en büyüğüdür diye düşünüyoruz. Gelmiş geçmiş o imameti yapanların arasında en büyük odur. Allah Teala diyor ki, Habibim sen olmasaydın felekleri, eflaki yaratmazdık. Enbiya Suresinin 20. ayet-i kerimesi, Allah Teala buyuruyor, Yusebbihu nel leyle ven nehare la yefturun. Yusebbihune tesbih ederler elleyle gece ve en nehare ve gündüz la yefturun. Ara vermezler. Onlar gece gündüz hiç durmaksızın tesbih ederler. Allah'ı tesbih ederler. Burada Mümin Suresinin

7. ayet-i kerimesindeki tesbih söz konusu. Allah Teala bu ayet-i kerimede diyor ki onlar gece ve gündüz ara vermeden tesbih ederler. Allah'ı tesbih ederler. Yani daimi zikrin sahibidirler. Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor Allah Teala arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi Allah'ı tesbih ederler diyor. Ve derler ki yani huzur namazının imamıyla arşı tutan melekler beraberce Allah'a devamlı tesbih ederler. Derler ki ya Rabbi senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tabi olur da senin yoluna girer mümin olursa ya Rabbi sen onlara mağfiret eyle, onları cehennem azabından vikaye et, koru. Burada da Allah'ın katındakilerin gece ve gündüz ara vermeden Allah'ı tesbih ettikleri kesin bir dille ifade edilmiş. Ve 21. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Emittehazu aliheten minel ardı hüm yunşirûn. Emittehazu yoksa edindiler mi aliheten ilahlar minel arzı arzdan yeryüzünde hüm onlar yunşirûn. Diriltilirler, neş olurlar. Yoksa onlar arzdan yani yeryüzünde ilahlar mı edindiler? Onları o ilahlar mı diriltecek?

Arz'dan yeryüzünden yerden ilahlar mı edindiler? Onları diriltecek. Yani onları o ilahlar mı diriltecek? Biliyorsunuz ki Allah Teala kıyamet günü insanları haşredeceğini söylüyor. Kıyamet günü bir haşretme müessesesi mutlaka oluşacak. Yoksa onları haşir günü o ilahlar mı diriltecek diye soruyor Allah Teala. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 22. Lev kâne fîhima âlihetün illallahu le fesedeta fe sübhanallah he Sübhanallahi Rabbil Arşi amma yasifun. Lev eğer şayet kâne oldu fihima ikisinde alihetün ilahlar illallahi Allah'tan başka nefesi data ikisi fesada uğradı ve oysa halbuki Sübhanallahi Allah Sübhandır her şeyden münezzehtir. Rabbi el arşi arşın Rabbi amma anma yasifun vasıflandırırlar. Lev eğer ikisinde de yani semada ve arzda Allah'tan başka ilahlar olsaydı ikisi de mutlaka fesada uğrardı. Semada, arzda, göklerde, yerde fesada uğrardı. Arşın Rabbi Allah onların vasıflandırdığı, isnat ettikleri şeylerden münezzehtir.

Eğer ikisinde de yani göklerde de yerde de semada ve arzda Allah'tan başka ilahlar olsaydı ikisi de mutlaka fesada uğrardı. Yani ikisi de yerde, gökte. Mutlaka fesada uğrardı. Arşın Rabbi Allah onların vasıflandırdığı yani isnat ettikleri şeylerden münezzehtir. Ve Enbiya Suresi 23. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. La yüselu amma yef'alu ve hum yüselun. La yüselu mesul değildir, sorumlu olmaz. Amma şeylerden anma yef'alu yapar ve hum ve onlar yüselun. Mesul olurlar, sorumlu olurlar, sorgularlar. O yani Allah yaptığı şeylerden mesul, sorumlu değildir ve onlar yaptıklarından mesuldür, sorgulanırlar.

Ve onlar yaptıklarından mesuldür, sorgulanırlar. Ve 24. ayet-i kerime Enbiya suresinin Bismillahirrahmanirrahim. Emittehazu min dunihi alihah. Kul hatu burhanekum haza zikru men ma'iye ve zikru min kabli bel ekseruhum la ya'lemunel hakka fehum muridun. Emittehazu, yoksa edindiler mi min dunihi ondan başka aliyeten ilahlar? Kul de, söyle, hatu, haydi getirin. Burhanekum, burhanınız, kesin deliliniz, haza bu. Zikru, benim zikrim. Men, kimselerin, kişilerin. Maiye, kimseler, kişiler. Maiye, benimle beraber. Ve zikru ve zikir, men, kimseler, kişiler, kabli benden önce, bel hayır, ekseruhum, onların çoğu, la yalemun, bilmiyorlar, el hakka, hakkı, fehüm, böylece onlar, müridun, yüz çevirenler. Diyor ki Allah-u Teala, yoksa ondan, Allah'tan başka ilahlar mı edindiler? Haydi burhanınızı, kesin delilinizi getirin. İşte bu, benimle beraber olanların ve benden öncekilerin zikridir, kitabıdır de. Bu, benimle beraber olanların ve benden öncekilerin zikridir, kitabıdır de. Fakat onların çoğu hakkı bilmezler. Bu sebeple ondan yüz çevirenlerdir. Enbiya suresinin 24. ayet-i kerimesi. Kur'an benimle beraber olanların ve benden öncekilerin zikridir, kitabıdır. Kur'an-ı Kerim'in, Tevrat'ın da, İncil'in de, ondan evvelki bütün kitapların da kitabı olduğu kesinlik kazanıyor. Bu ayet, Enbiya suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala öyle de diyor. Bu kitap, bu zikir, bu Kur'an-ı Kerim benimle beraber olanların ve benden öncekilerin zikridir, kitabıdır. Fakat onların çoğu hakkı bilmezler. Bu sebeple haktan yüz çevirenlerdir diyor Allah-u Teala. Ve Enbiya suresinin 25. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Ve ma erselna min kablike min resulün illa nuhi ileyhi ennehu la ilahe illa ene fa'budun. Ve ma erselna, ve biz göndermedik min kablike, senden önce min resulün, resullerden bir resul, illa ancak den başka nuhi, vahyederiz ileyhi ona, ennehu onun olduğunu, la ilahe, ilah yoktur, illa den başka, ene ben, fa'buduni. Öyleyse o zaman bana kul. Ve senden önce benden başka ilah olmadığını, ona vahyetmediğimiz bir resul göndermedik. Öyleyse bana kul olun. Ve senden önce benden başka ilah olmadığını, ona vahyetmediğimiz ennehu la ilahe illa ene, benden başka ilah
yoktur diye benden başka ilah olmadığını ona vahyetmediğimiz, benden başka ilah yoktur diye kendisine vahyetmediğimiz bir Resul göndermedik. Yani hangi Resulü gönderdiysek onların hepsine benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana kul olun. Diyor Allah Teala. Öyleyse bana kul olun. Demek ki Allah Teala ne kadar resul gönderdiyse bütün resullere aynı şeyi söylemiş. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana kul olun. Öyleyse buraya bir sadece eklememiz lazım parantez içinde. Sadece bana kul olun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir güzel konumuz daha inşallah burada tamamlanıyor. Bir Kur'an tefsiri inşallah burada bir yeni ders olarak bitmiş oluyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Mani'r-Rahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Ihdinas sıratal müstakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Bu akşamki konumuz vahiy. Allah Teala'nın bir insanla konuşması.

sahip olduğu andan itibaren Allah ile tezekkür etmek imkanının sahibi olur. Allah Teala buyuruyor ki feselu ehlezzikre in kuntum la talemun. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Allah Teala. Buradaki zikir ehlinin kim olduğuna bakıyoruz. Zikir ehli daimi zikrin sahipleri. Daimi zikrin sahibi olan bir insan bilindiği gibi 7 tane vasfın sahibi olur. Ulu'l-elbab olan kişi daimi zikrin sahibidir. Nefsini Allah'a teslim etmiştir. Neden? Daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinin kalbinde hiçbir afet kalmamıştır. Afetler bütünüyle yok olduğu zaman kişinin birinci özelliği daimi zikrin sahibi olmasıdır. İkinci özelliği daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinin kalbi tamamen nurlarla kaplanmıştır. Hiçbir karanlık, afet nefsin kalbinde artık kalmamıştır. Bu kişi bu iki özelliğin dışında yani daimi zikrin sahibi olmak ve bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamasının ötesinde Allah Teala onun kalp gözünü açmıştır. Kalp kulağını da açmıştır. O kişi bu sebeple ulul erbaptır. Lüplerin sahipleridir. Yani beş duyuyla bir insanın ulaşamadığı bir statünün sahibidir. Allah Teala senden önce de diyor insanlara hep erkekler gönderdik. Ve bir de diyor, onlara dedik ki eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Zikir ehli. Ehlez zikir. Daimi zikrin sahibi. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ulu'l-erbabın tarifini şöyle yapıyor. Ali İmran 190 ve 191. Li ulu'l-elbab. يَسْكُرَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ O ulu'l-elbab kullarım var ya diyor, o ulu'l-elbab var ya diyor Allah-u Teala, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerdir diyor. Ne olur hep Allah'ı zikrederse, daimi zikirde olduğu için nefsinin kalbinde afetler tamamen yok olur. Afetlerin tamamen yok olduğu bir nefs Allah'a teslimiyetini gerçekleştirmiştir. Burası ulu'l-elbab makamıdır. Ulu'l-elbab makamına gelen herkes ehli tezekkürdür. Allah ile devamlı her konuyu konuşmak imkanının sahibidir. Yani Allah Teala o kişiye devamlı vahyeder. Karşılıklı konuşurlar. Bu kişi ehli tezekkürdür. Allah'ın söylediklerinin zikir ehline sorulması Allah Teala'nın temel emri olduğuna göre bilmiyorsanız zikir ehline sorun ifadesi zikir ehlinin Allah Teala'dan kesin şekilde vahiy aldığını ifade eder. Demek ki vahiy alma müessesesi bir insan için daimi zikre ulaştığı an başlar. Ve bu sebeple tezekkür, konular hakkında hüküm çıkarabilmek iki cephesi var tezekkürün. Bir, Allah ile konuları müzakere etmek, karşılıklı konuşmak. İkincisi, o konu hakkında Allah'tan bilgiyi alarak hüküm vermek. İşte o konu hakkında Allah'tan aldığı bilgiyi açıklamak. Bir başka özelliği ulu'l-elbabın hüküm sahibi olmak. Yani Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığı zaman eğer bu ayet

İslam'ın 28 basamağından bir tanesine aitse, o basamak hakkında kişi kesin bir hükmün sahibi olur. Allah ile tezekkür eder ve hükmü sabitleşir. O kişi ehli tezekkürdür ve ehli hükümdür. Aynı zamanda ehli hikmettir. Herhangi bir ayet hakkında o kişi o ayetin arkasındaki hikmeti anlatıyorsa o ehli hikmet hüviyetinin gereğidir. Ehli hüküm orada o ayetin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu kesin bir hükümle tespit etmeyi ifade eder. Bu kişi eğer hakimse veya hakemse her ikisinde de mutlaka Allah'a sorarak karar vereceği için ehli hükümdür aynı zamanda. Birincisinde ehli hikmettir. Hikmet ehli bir insan ancak bir ayet-i kerimenin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu hemen çıkartabiliyorsa o kişi ehli hikmettir. Ama bu kişi hükümlerinde Allah'tan emir olarak hükümleri beyan ediyorsa aynı zamanda ehli hükümdür. İşte ister hakemlik yapsın bu kişi, taraflar onu hakem tayin etsinler, o kararını mutlaka Allah-u Teala'ya sorarak verir. Bir başka konu mahkemede hakim olmuş. O zaman da kararında bir adaletsizlik olmasın diye her seferinde Allah'a sorar. Allah'ın emrettiğini yapar. Burada da Allah'tan sorarak yaptığı için ehli hüküm ifadesi söz konusudur. Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala şöyle söylüyor. Senin Rabbin Ümmül Kitabı indirdi. O Ümmül Kitabın içerisinde Kur'an'ı indirdi. Kur'an'ın içerisinde muhkem ayetler de var, müteşabih ayetler de var. Muhkem ayetler Ümmül Kitabın esasını teşkil eder. Müteşabih ayetlere gelince onların gerçek anlamını Allah'tan başka kimse bilmez. Kalplerinde zevk olanlar onu kendilerine göre yoruma tabi tutarlar ve müteşabih ayetleri kendi yorumlarına göre dizayn ederek insanların zararına olarak kullanırlar. İnsanların fıska düşmesine, insanların dalalette kalmasına sebebiyet verirler. Kesin ilim sahiplerine gelince onlar derler ki biz inandık, emin olduk ki bütün bu ayetler Allah'ın katındandır. Ama onlar da tezekkür edemezler. O müteşabih ayetleri ancak ulul elbab tezekkür edebilir diyor Allah Teala. Niçin ulul elbab tezekkür edebilir? Ancak ulul elbab tezekkür edebilir. Çünkü ulul elbab o tezekkürü Allah ile yapıyor ve de Allah'a o ayet-i kerimenin gerçek anlamını, Allah katındaki manasını soruyor ve Allah Teala ona açıklama yapıyor. Rüsuf sahipleri yani kökleşmiş bir dini ilmin sahipleri onu tezekkür etmek imkanının yetkisine sahip değiller. İşte şimdi daimi zikre ulaşmamış olan ne kadar din adamı varsa bu insanların hiçbirisi ehli zikir değildir. Bu insanların hiçbirisi ulul elbab değildir. Sevgili kardeşlerim, ulul elbab Allah-u Teala'nın üzerimize farz kıldığı daimi zikrin sahibi olanlardır. Daimi zikir farz mıdır? Nisa 103'te Allah-u Teala açık ve kesin olarak diyor ki Feskürunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim.
ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Bir insan üç halde bulunabilir. Üçünde de Allah-u Teala'yı devamlı zikreden bir kişi, işte o ulul elbaptır. Çünkü demin söylediğimiz gibi Ali İmran 190 ve 191'de Allah-u Teala ulul elbabı, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'dan vahiy almak, bu müesseseyi açıklayan ayet-i kerimeye bakalım. Şura 51. Allah-u Teala şöyle diyor: ve mâ kâne li beşerin en yükellimehullâhu illâ vahyen. Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır illa vahile. Allah insanlardan vahye layık olanlarla konuşur. Onlar en aşağı ulul elbab kademesindedirler. Daimi zikirdedirler. Ve onlarla vahiy ile konuşur diyor Allah-u Teala. Onlara vahiy ederek konuşur diyor. Öyleyse burada bir insanla Allah-u Teala'nın konuşması, karşılıklı konuşmaysa, tezekkürse, Allah-u Teala'nın neden bilmiyorsanız zikir ehline sorun ifadesini kullandığını orada görüyoruz. Zikir ehli ulul elbab makamından başlar. 26. basamak. 27. basamakta kişi ihlas makamının sahibi olur. Ulul elbab makamının sahibi olduğu zaman ona yerlerin melekûtu gösterilmiştir. Kişi 7 kademe, 7 kat yerler kendisine gösterildiği için 7 kademe yerlerin melekûtuyla vasıf kazanmıştır. Kalbi 7 kademe müzeyyen olmuştur. Ve bir nötr kademeye gidiyoruz. Ona 7 tane yer katını, 7 kat cehennemleri gösteren Allah-u Teala, zemin kattaki ana dergahın sırlarını da gösterir. Ulul elbab makamında. Ne zaman bu kişiye birinci gök katı gösterilirse, artık o kişi ulul elbab makamını aşmıştır, ihlas makamının sahibidir. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katları, hepsini Allah-u Teala birer birer gösterir. Bunlar unutulmaz. O kişinin iç dünyasına adeta nakşedilir. Allah-u Teala bütün oradaki hareketleri, neler olup bittiğini ve yukarı doğru çıkanların her katta, 7 katta neler yaptıklarını, nerede secde ettiklerini, nerede su varıldıklarını, nerede Allah'ın boyasıyla boyandıklarını, sıfkatullah olduklarını birer birer gösterir. O kişi 7. gök katını da görür. Ne zaman 7. katın 7. alemine indi ilahiye ulaşırsa, indi ilahinin en yüksek noktası, varlıklar aleminin en yüksek noktası Sidretül Müntaha'dır. Müntaha'daki en sondaki, en yüksek noktadaki yapraklarının rengi muhteşem olan bir ağaç sevgili kardeşlerim. Dünya üzerinde o kadar güzel renkli yapraklara sahip bir ağaç bulmak mümkün değildir. İşte ne olmuştur kişi? Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarında o kişinin nefsinin kalbi 7 defa daha müzeyyen olmuştur. Ve kişi ihlas makamının sahibi olmuştur. Bütün sahabe ihlas makamının sahibi olmuşlardı. Deyin ki diyor Allah Teala Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme, Habibim onlara de ki, Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama bizler, yani benim sahabem ve ben, Allah'a karşı muhlis olanlarız. Nahnu lehu muhlasin diyor Allah-u Teala. Burası ihlas makamıdır. Ulul elbab makamının 7. kademede bıraktığı
yerlerin melekûtu konusunu göklerin melekûtuyla tamamlar. Yedinci katın yedinci aleminin sonuna kadar burada görülür. Ondan sonra kişi salah makamına geçer. Onun birinci kademesinde kişinin günahları örtülür. İkinci kademesinde salah nuru verilir. Üçüncü kademesinde günahları sevaba çevrilir. Affedersiniz, birinci kademeyi atladık. Birinci kademe Sitretül Münteha göründüğü zaman kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Yani en yüksek kattaki, yedinci kattaki en yüksek noktadaki ağaç göründüğü zaman kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Tövbe-i nasuh, ihlas makamının bittiğini, salah makamının başladığını gösterir. Salah makamının muhtevasına baktığımız zaman orada birinci kademenin tövbe-i nasuh olduğunu görürüz. İkinci kademenin günahların örtülmesi olduğunu görürüz. Kişinin mürşidine ulaştıktan sonraki günahları. Üçüncü kademe, Allah-u Teala'nın o kişiye salah nurunu vermesidir. Başının üzerinde. Dördüncü kademe ise o kişinin bütün günahlarının sevaba çevrilmesidir. Bu noktadan sonra, günahlarını sevaba çevirdikten sonra Allah-u Teala o kişinin iradesini teslim alır. Burada o kişinin nefsinin kalbi 14 mertebeye 5 tane daha ekleyerek 19 mertebe müzeyyen olmuştur. Ve 19. mertebede kişinin iradesi Allah'a teslim olur. Burası 5. kademesidir. Salah makamının 5. kademesidir. Ve bu 5. kademede irade Allah'a teslim edilir ve kişi Allah'ın kendisine söylediği irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi olur. Bütün bunlardan bir haber olan bizim din adamlarımız acaba bu anlattıklarımıza ne diyorlar? Aynı yollardan geçerseniz siz de aynı noktalara ulaşırsınız. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemenize bağlı. Sevgili kardeşlerim, konumuz vahiydi. Bu noktada Allah-u Teala'dan zaten vahiy almakta olan bu kişi son bulmacanın çözüldüğü bir noktaya ulaştırılır. İrşada memur ve mezun kılındığı kendisine tebliğ edildiği zaman. İfade aynen şöyledir. İrşada memur ve mezun kılındın. Bu kadar. O kişi Allah'ı görür. Allah görülmez diyen saflara söylüyorum. Allah-u Teala görülür. Ama Allah-u Teala fizik vücudunuzun bu baş gözleriyle görülmez. Kalp gözüyle görülür. Nefsinizin kalbindeki gözle görülür. Kalp aynasında görülür. Ve o zaman görülür. Nefsinin sadece tasfiye olması yetmez. Tam 19 mertebe müzeyyen olması gerekir. İşte böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kişi ehli tezekkür olmuştur daha ulul elbab makamında. Allah-u Teala ile tezekkür bu noktada başlar. Şimdi peygamberlerden sonra kimse vahiy alamaz Allah-u Teala'dan diyen kişilere sesleniyorum. Ne zaman öğreneceksiniz Kur'an-ı Kerim'i? Ne zaman öğreneceksiniz dininizi? Ne zaman öğreneceksiniz Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için cehenneme gideceğinizi ve o kadar insanın vebalini omuzlarınıza yüklenerek gideceğinizi? Neden korkuyorsunuz?
Bu Kur'an hakikatlerini biz size anlatıyoruz. Tahkik edin. Hatamız varsa hemen yüzümüze çarpın. Ama söylediklerimizin hepsinin doğru olduğunu görüyorsunuz. Ve korkuyorsunuz, kaçıyorsunuz hepiniz. Neden? Biz adam yemeyiz. Sizin omuzlarınızdaki o büyük vebali sizden almak, sizi kurtarmakla vazifeliyiz. Ama kendi elinizle size gelen nimeti itiyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, demek ki Allah-u Teala bütün insanlarla vahiy yoluyla konuşur. Ve kim daimi zikrin sahibi olmuşsa o ehli tezekkürdür. Ehli hayırdır. Neden ehli hayırdır? Hayır, bize derecat kazandıran işlemlerdir. Kim derecat kazanır? Daimi zikrin sahibi olan kişi her an derecat kazanır. Hem de her an, her saniye 700 derecat kazanır. Çünkü Allah-u Teala ona bir tek derecesine karşılık 700 katını vermek konusunda kesin söz vermiştir. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesi gereğince. Ehli hayırdır, ehli hükümdür, ehli hikmettir. Ehli hüküm ve ehli hikmet aynı hüviyette kullanılıyor ve ehli tezekkürdür. Allah'tan vahiy almak yetkisinin sahibidir. Şimdi Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez diyenler, Zümer Şura suresinin 51. ayet-i kerimesini bir defa daha tekrar edelim. Ve mâ kâne li beşerin en yükelli mehullâhu illâ vahyen. Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmaz. İlla vahyine, sadece vahiyle konuşur diyor. Karşılıklı tezekkürün adı vahiydir. Ve ulul elbap olan kul buna erişmiştir. O ehli tezekkürdür. O mütezekkirdir. O mütefekkir olmayı ehli tezekkür olduğu zaman aşmıştır. O rasihun değildir. O ulul elbaptır. Peygamberlerden başkasına Allah vahyetmez diyenler. Şimdi gelin Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Bakalım Allah-u Teala peygamberlerden başkalarına vahyediyor mu yoksa vahyetmiyor mu? Birinci konumuz Allah-u Teala havarilere vahyettiğinden bahsediyor. Maide suresi 111. ayet-i kerime. Diyor ki ve iz evhaytu ilel havariyyune en aminu bi ve bi resuli kalu amenna veşhed bi ennena müslimun. Havarilere bana ve resulüme iman edin diye vahyettiğim zaman Hazreti İsa'nın havarilerine bahsediyor, vahyediyor Allah-u Teala. Şimdi sormaz mıyız bizim bu din adamlarına? Yoksa Hazreti İsa'nın havarileri de peygamber miydi? Kur'an'ı bilmiyorsunuz. Bilmemekte de mazur görüyoruz sizi sevgili kardeşlerim. Bilmiyorsunuz çünkü size öğretmediler. Gayet tabii, gayet normal. Peki neden korkuyorsunuz? Öğrenmediğiniz bir şeyi neden öğrenmediniz diye size kim haddinizi bildirecektir? Kim size sizinle kavga edecektir? Kim size serzenişte bulunacaktır? Öğrenmediğiniz bir şeyi bilemezsiniz. Öğrenmediğinizi de kesinlikle biliyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim en az 10 asırdan beri incelenmiyor. Okullarda öğretilmiyor. Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve ruhu öğretilmiyor. Nasıl müzikal bir şekilde okunabileceği, tecvidli Kur'an-ı Kerim okunması öğretiliyor. Öğretilmediğine göre sizin öğrenmemeniz kadar
Tabii bir şey olamaz. Biz sizi kınamıyoruz ki. Bilmemeniz ayıp değil. Bilmemeniz sizin suçunuz değil. Sizi hiçbir zaman suçlamıyoruz. Ama bizim üzüldüğümüz şey başka. Eğer siz Kur'an'ı öğrenemezseniz, biz size Kur'an'daki bu hakikatleri öğretemezsek, o zaman siz bu cehenneme doğru giden bu ülkenin halkını kurtaramazsınız. Ve omuzlarında bu dünyadaki en büyük vebal oluşur. Şu anda vebaldesiniz. Çünkü Kur'an'ı bilmiyorsunuz. Hep söylediğiniz şeyler sizlere ağababalarınızın öğrettiği Kur'an'a ters düşen sözler. Diyorsunuz ki son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Amenna saddakna. Gerçekten son peygamber yani nebilerin mührü, nebilerin hatemi, hatemin nebiyin odur. Peygamberlik müessesesi nübüvvet onun da sona ermiştir. Tamam. Bir hakkın doğru bir söz. Peki vahiy onunla kesilmiş midir? Diyorsunuz ki Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez. Yalan bu. Yanlış. Size bir takım Kur'an'ı bilmeyen insanlar ilim öğretmişler akılları sıra ama öğrettikleri ilim yanlış. Hala inanmıyorsunuz değil mi? Bizim bu ilmi Allah-u Teala'dan aldığımıza hala inanmıyorsunuz değil mi? Öyleyse nereden biliyoruz bunları? O sizin bilmediğiniz Kur'an hakikatlerini nereden biliyoruz? Siz diyorsunuz ki Allah Teala peygamberlerden başkasına vahyetmez. İşte size kaç tane ayetle şimdi bir defa daha ispat edeceğiz. Allah'ın peygamberlerden başkasına da vahyettiğini. Hanginiz bana havarilerin peygamber olduğunu iddia edebilir? Havarilere bana ve Resulüme iman edin diye vahyettiğim zaman onlar da iman ettik. Bizim Allah'a teslim olduğumuza şahit ol demişlerdi. Havarilere vahyettiğimiz zaman ve iz evhaytu. O zamanki biz vahyettik diyor Allah Teala. İlel havariyine havarilere o zamanki biz vahyettik. Havarilere vahyettiğimiz zaman diye de ifade edilebilir. Öyleyse demek ki havariler peygamber değil ve Allah Teala havarilere vahyediyor. Bu kadarı yetmez mi? İnsan olana, aklı başında olana, körü körüne insanları suçlamaya yönelmeyene yetmez mi bu kadarı? Hayır. Dahasını da söylemek mecburiyetinde hissediyoruz kendimizi. Allah Teala yere, göklere ve dağlara hükmediyor. Allah Teala Zilzal suresinin 5. ayet-i kerimesinde bi'enne rabbeke ehvaliha. Çünkü Rabbin yere vahyetti diyor Allah Teala. Ayrıca Allah Teala biz göklere, yere ve dağlara vahyettik ki emaneti yüklenin diye onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar diyor Allah Teala. Ve emaneti insan yüklendi. O insan ki cahildir ve nankördür diyor. Bu Zilzal 5'te sadece yere vahyettiğini söylüyor. Ama diğer ayette yere, dağlara ve göklere vahyettiğini söylüyor. Peki arıya vahyetmiş mi? Evet, arıya da vahyetmiş. Şimdi bize bir sürü masal anlatacaksınız. Arıya vahiy edebilir ama peygamberlerden başkasına vahyetmez diyeceksiniz. Demin söylediklerimizi duymamazlık edemezsiniz. Bunlar hep kasete alınıyor. Bilgisayarın hafızasında birikiyor. Yalan söylemeye çalışmayın lütfen. Kendi kendinizi çok mahcup bir duruma düşürürsünüz. Yalancı hüviyetine girersiniz. Bizim yapmadığımız şeyleri bize mal etmeye kalkmayın lütfen. Allah'ın katında çok şeyler kaybedersiniz. Allah Teala arıya vahyetmiş mi? Nahl suresi 68. ayet-i kerime. Ve evha rabbuke ilen nahli
اَنِتَّهِذِ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ Ve senin Rabbin bal arısına dağlardan, ağaçlardan ve onların yani insanların kurdukları çardaklardan evler yani kovanlar edinmelerini vahyetti diyor. Hayvana vahyedebilir ama insana vahyedemez mi diyorsunuz, vahyetmez mi diyorsunuz? Gerçekten bu kadar ilimden uzak mısınız sevgili kardeşlerim? Allah'ın ilmini biz sizden öğrenmedik. Sizin okuduğunuz kitapları biz okumadık. Bunları bize Allah öğretti. Hala bizim bir sahtekar olduğumuzu zannediyorsunuz öyle değil mi? Peki nasıl oluyor da İzmir İlahiyat Fakültesi bütün söylediklerimizin cevabını evet olarak veriyor? Erzurum İlahiyat Fakültesi de öyle. Yalnız sizler mi kaldınız geriye? Her söylediğimizi inkar edecek olan. Yazık etmiyor musunuz kendinize? Şu anda siz insanları cehenneme götürecek olan bir trenin üzerinde onlarla beraber gidiyorsunuz. Onları cennete götürmekle vazifeli olan siz din öğreticiler, ilahiyatçılar. Allah Teala Hazreti Musa'nın annesine vahyettiğini söylüyor. Yoksa Hazreti Musa'nın annesi peygamber miydi? Böyle bir iddianın sahibi olan var mı içinizde? Bakınız ne diyor Allah Teala? Taha 38 ve 39. İz efhayna ila ummike ma yuha. Enik zifihi fit tabuti bak zifihi fil yemmi el yulkihil yemmu bis sahili yehushu aduvun li ve aduvun lehu. Ve elkaytu aleyke mehabeten minni ve li tusna ala ayni. Vahyedilecek şeyi annene vahyetmiştik. Onu sandığa koymasını, sonra onu denize yani Nil nehrine bırakmasını yani vahyetmiştik. Vahyedilecek şeyi annene vahyetmiştik. İz evhayna ila ümmike. Senin ümmine, senin annene evhayna. Biz vahyettik diyor Allah Teala. İz geldiği için etmiştik oluyor. Ma şeyi yuha vahyedilecek olan. Vahyi vahyetmiştik. Onu sandığa koymasını sonra denize yani Nil nehrine bırakmasını vahyetmiştik. Böylece deniz onu sahile atsın. Benim ve onun düşmanı onu alsın. Yani Firavun Allah'ın da düşmanı, Hazreti Musa'nın da düşmanı. Ve gözümün önünde yani korumam altında yetiştirilmesi için sana kendimden muhabbet verdim, sevgi verdim diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala Hazreti Musa'nın annesine de vahyetmiş. Sadece arıya, sadece göklere, dağlara değil. İnsanlardan havarilere vahyetmiş açık ve kesin. Zaten bu kadarını söylediğimiz zaman sizin susmanız ve düşünmeniz lazım. Demek ki Allah Teala peygamberlerden başkasına vahyediyormuş. Allah Teala Hazreti Meryem'e vahyetmiş mi? Hazreti Musa'nın annesine vahyettiğini bir başka ayette daha söylüyor Allah Teala. Evvela onu tamamlayalım sonra Hazreti Meryem'e geçelim. Kasas 7. Ve Musa Aleyhisselam'ın annesine şöyle vahyettik diyor Allah Teala. Onu emzirmesini ve onun için korktuğu zaman onu nehre atmasını yani nehre bırakmasını ve sen korkma masum olma üzülme. Muhakkak ki biz onu sana döndüreceğiz ve onu mürselinlerden yani resullerden kılacağız.
Hazreti Musa bir nebi resuldü. Peygamber resul. Tabii size göre o yanlış bilgileriniz sebebiyle bütün resuller nebidir, öyle değil mi? Ama öyle değil. Bütün nebiler resuldür. Akaidin o beş tane ayağından bir tanesi oturuyor yerine. Bütün nebiler gerçekten resuldür. Ama sizler diyorsunuz ki bütün resuller nebidir. Hayır, bütün resuller nebi değildir. Veli resuller vardır. Bir de nebi resuller vardır. Bütün kavimlerde, bütün devirlerde mutlaka Allah'ın resulleri var olur. Hazreti Musa'nın annesine bu Kasas suresinin 7. ayet-i kerimesinde de Allah Teala gene aynı şekilde vahyettiğini söylüyor. Ve Allah'ın Hazreti Meryem'e vahyetmesi. Diyor ki Allah Teala Ali İmran 47'de Kâlet Rabbi enna yekûnu li veledün ve lem yemsesni beşer. Kâle kezalik Allahu yahluku ma yeşâ. İza kada emren fe innema yekulu lehu kun feyekun. Hazreti Meryem dedi ki Rabbim, Rabbim bana bir insan dokunmamışken nasıl çocuğum olur ki? Allah'a diyor ki ya Rabbi bana bir erkek dokunmamışken nasıl benim çocuğum olur ki? Allah da ona öyledir. Ama Allah dilediği şeyi yaratır buyurdu. Melekler de ona dediler ki bir emrin yerine getirilmesini istediği zaman ona ol der, o da olur. Görülüyor ki Hazreti Meryem Allah'la konuşuyor. Rabbi diyor, Rabbim diyor. Ve ondan cevap alıyor. Bana bir insan dokunmamışken nasıl benim çocuğum olur diyor. Allah da ona diyor ki öyledir diyor. Kezalike işte öyledir. Kezalike Allahu, kezalike Allahu. Allah dedi ki öyledir. Ama Allah kezalike evet ama Allahu yahluku men yeşâ. Allah dilediği şeyi halk eder, yaratır diyor. Meryem suresinin 22, 23, 24, 25, 26. ayetleri Allah Teala ile Hazreti Meryem arasındaki vahyi anlatıyor. Meryem 22 ve hamelethu fentebezet bihi mekanen kasiyya. Böylece ona hamile kaldı. Yani Hazreti İsa'ya. Aslında bir erkekle teması yok. Bundan sonra onunla uzak bir mekana, uzak bir yere çekildi. Meryem 23 ve Ecaehel mehadu ila cizin nahlet. Nahle. Kalet ya leyteni mittu kable haza ve kuntu nesyen mensiyya. Doğum sancısı onu bir hurma ağacının gövdesine mecbur etti. Yani sığınmaya mecbur etti. Keşke ben bundan önce ölseydim. Unutularak unutulmuşların arasına karışsaydım dedi. Yani herkesin onun hiçbir suçu olmadığı halde bir çocuk doğuracağı için onu kötü kadın olmakla suçlayacağından korkuyordu. Ve Meryem 24 Fe nedaha min tahtiha ella tahzeni kad ceale rabbuki tehteki seriyya. O zaman onun yani Hazreti Meryem'in alt yanından ona mahzun olma diye bir nida geldi. Rabbin senin alt yanından bir su yolu kıldı, oluşturdu. Ve Meryem 25 ve huzzi ileyki bi cizin nahleti tusakit aleyki rutuben ceniyya ve hurma ağacının gövdesini üzerine silkele. Taze hurmalar senin üzerine düşsün, toplansın. Meryem 26 Fekuli veşrebi ve karri ayna. Fe imma terayinne minel beşeri ehaden fe kuli inni nezertü lirrahmani savmen felen
ukallimel yevme insiya. Artık ye iç, gözün aydın olsun. Bundan sonra eğer beşerden bir kimseyi görürsen, o zaman ona şöyle söyle. Muhakkak ki ben Rahman'a konuşmama orucu nezrettim, adadım. Bu sebeple bugün bir insanla asla konuşmayacağım. Allah Teala diyor bunu. Meryem 26'da Hazreti Meryem'e diyor. Artık ye iç, gözün aydın olsun. Bundan sonra beşerden bir kimseyi görürsen o zaman ona şöyle söyle. Muhakkak ki ben Rahman'a konuşmama orucu nezrettim. Bu sebeple bugün bir insanla asla konuşmayacağım. Peki Allah-u Teala'nın peygamberlerden sonra hiç kimseye vahiy etmemesi söz konusu diyorsunuz. Ya Hazreti Zekeriya'nın cami halkına vahiy etmesine ne diyorsunuz? Hazreti Zekeriya Allah-u Teala'nın kendisine 3 gün konuşmama konusunda bir işaret vermesi üzerine gene çıktı kürsüye, minbere ve onlara vahyetti konuşmasını. Diliyle söylemedi ama hepsi Hazreti Zekeriya'nın söylediğini anladılar. Öyleyse Allah-u Teala dilerse bütün insanlara bir insanı bile vahyettiriyor. Bir insanın bile bütün insanlara vahyetmesi söz konusu. Ama bizim hazretler diyorlar ki hayır, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa'ydı. Gerçekten bir hakkın doğru bir söz. Nebilerin sonuncusu, mührü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra Allah-u Teala asla ve kat'a kimseye vahyetmez. Allah-u Teala da hiç öyle söylemiyor. Peygamberlere vahyederim, peygamberlerden başkasına vahyetmem demiyor. Hatta bir insana, Hazreti Zekeriya'ya başka insanlara vahyetmek yetkisini veriyor ve vahyettiriyor. O kendisine vahyedilenlerin hiçbirisi Resul veya Nebi değildi. Öyleyse bu ilim gururundan ne zaman vazgeçeceksiniz sevgili din adamları? Kendinize yazık etmiyor musunuz? Dikkat edin, yalnız siz olsanız çok önemli bir konu olmaz bizim için. Bir kısmınız inanır bize, bir kısmınız inanmaz. Ama bizi en çok üzen şey, siz bizi incelemek gereğini görmeden mahkum etmişsiniz. Bu büyük vebal yazar sizin omuzlarınızın üzerine. Eğer bizi suçlayacaksanız, evvela sizlere gönderdiğimiz ihtarları okuyun. Bakalım onca ihtarda bir tek hata bulabilecek misiniz? O zaman onları bize Allah'ın yazdırdığını öğreneceksiniz. Siz buna da gerek görmüyorsunuz. Yazdıklarımızı incelemek gereği bile duymuyorsunuz. Ve sadece bir tek şeye aklınızı takmışsınız. Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez. Öyleyse buna da vahyetmez. Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez mi? Aranızdan bir erkeğe vahyederim diyor Allah Teala. Ne diyorsunuz? Allah Teala'dan başka şeytan da vahyediyor. Şeytan da insanlara vahyediyor. Yahu benim aziz kardeşim, şeytan insanlara vahyeder de Allah vahyetmez mi? Nasıl bu kadar büyük bir hatanın içine düşebiliyorsunuz? Hiç mi incelemek aklınıza gelmiyor Kur'an-ı Kerim'in? O Allah-u Teala'nın bize yazdırdığı o kitabı benim kendimin yazdığını söylüyorsunuz. Her söylediğiniz yanlış. Bu sizi Allah'ın katında töhmet altında bırakır. Yakın gelecekte siz incelemeyeceksiniz belki o ilim gururunuzla ama 100 kişiden 90'dan fazlası inceleyecek din adamlarının. Hepiniz bizim doğru söylediğimizi teslim edeceksiniz. O günler uzakta değil.
Bu Allah'ın bize verdiği bir vazifedir. Ve siz ne yaparsanız yapın, bu olay tahakkuk edecektir. Dünyayı hidayete ulaştıracağız. Siz Allah'ın nurunu söndürmeye çalışsanız da ulaştıracağız, çalışmasanız da ulaştıracağız. Bir şey daha söyleyelim. Siz bize bir şey yapamazsınız. Bize bir fenalık edebileceğinizi zannediyorsanız deneyin. Bunu başaramayacağınızı göreceksiniz. Ha benim zavallı kardeşlerim. Hala anlamıyor musunuz beni? Omuzlarınızda vebal var. Bu 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru yürüyor. Ve sizin onlara verdiğiniz yanlış din öğretisi sebebiyle Kur'an'ı çoktan unutmuşsunuz. İşte söylediklerinizin hepsinin yanlış olduğunu ispat etmedik mi şimdi size? Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez diyorsunuz. Allah havarilere vahyetmemiş mi? Allah Hazreti Musa'nın annesine vahyetmemiş mi? Allah Hazreti Meryem'e vahyetmemiş mi? Peygamber miydi bunlar? Şimdi herhangi birine vahyetmesine giriyoruz Allah Teala'nın. Araf 63. Eve acıptım. Evvela Yunus 2'yi söyleyelim, daha güzel. Buradan oraya atlamak daha kolay olur. Yunus 2. Ekâne linnâsi aceben en evhayna ila reculin minhum. En enzirin nase ve beşirillezine aminu. Enne lehum kademe sıdkın inde rabbihim. Kâlel kâfirûne inne hâza lesâhirun mübîn. Onlardan bir adama insanları uyarması, amini olanları, yani ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelemesi için vahyetmemiz insanlara acayip mi geldi? Garip mi geldi? Bir adam, herhangi bir adama Allah Teala vahy ediyorum diyor. Bugün de bir adama, o adam biziz. Bugünkü adam biziz. Bize Allah Teala vahy ediyor. Size garip mi geliyor Allah Teala'nın bize vahy etmesi? Acayip mi geliyor? Muhakkak ki onlar için Rablerinin yanında katında sıddıklar makamı vardır. Kafirler şöyle der, muhakkak ki bu mutlaka apaçık bir sihirbazdır. Hiç indi ilahi gördünüz mü? Görmediniz tabii. Ama biz gördük. Allah Teala bize gösterdi. İnanmazsınız. Bu sizin bileceğiniz şeydir. Ama başka insanların vebalini omuzlarınıza alıyorsunuz. Bizim sizden istediğimiz şey, inceleyin, sonra bizi mahkum edin. Bakalım mahkum edebilecek misiniz? İncelediğiniz zaman ilminizin ne kadar cüce kaldığını, güdük kaldığını göreceksiniz. Ve ilimsizliğiniz sebebiyle cidden üzüleceksiniz. İlmi alabileceğiniz yegane kapının da başka bir kapı olmadığını, sadece bu kapı olduğunu göreceksiniz. Yakın gelecekte bu söylediklerimizin hepsi gerçekleşecek. Nasıl şimdiye kadar söylediğimiz her şey gerçekleştiyse, bu da gerçekleşecek. Öyleyse onlardan bir adama vahyetmemiz diyor Allah Teala. İşte bu vahyetmenin bir benzerini Allah Teala almış Araf 63'te. Eve acıptım en caikum zikrun min rabbikum ala raculin minkum. Li yunzirekum ve li tetteku ve lealekum turhamun. Sizi uyarması ve takva sahibi olmanız için aranızdan bir adama Rabbinizden bir zikrin gelmesine mi şaşırdınız? İşte bu zikir Allah'ın bize yazdırdığı Risalet Nurları isimli kitap. Ve böylece rahmet olunursunuz diyor. Ne demek istiyor Allah Teala? Eğer ona inanırsanız, ona ait olduğu yere oturtursanız, o zaman anlayacaksınız ki mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Başka alternatifiniz yok. Şimdi sizin büyük çoğunluğunuz Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Ne kadar cahilce sözler sarf edenler var aranızda biliyor musunuz? Adam kalkmış, profesör olmuş. Diyor ki kim namaz kılıyorsa o zaten mutlaka Allah'a ulaşmayı diliyordur. Hadi bakalım buyurun şimdi.
Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Acaba bu sayın profesör de Allah'a ulaşmış mı? Süre 6 ay. 6 ay hiçbir zaman geçmedi şimdiye kadar. İnsanlık tarihi boyunca. Bu sayın profesörün adı Avnullah. Soyadını hatırlayamadık. Ama hatırlayacağız. Bu zavallı, özellikle profesör payesi almış olan zavallılara acıyorum. Nasıl olur bu sevgili kardeşlerim? Bu kadar eçel bir dizayn içerisinde Kur'an-ı Kerim'i bir tarafa kaldırıp rafa kaldırıp insanların asırlarca yazdığı Kur'an'a da ters düşen bilgileri gerçek anlamda bilgi zannedip onunla hüküm veren bu zavallı insanlar. Neymiş neymiş? Namaz kılan insanlar, onların hepsi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiş. Böyle diyor Hazret. Acaba kendisi Allah'a ulaştılar mı dersiniz? 6 aylık sürenin kim bilir kaç yılı geçti ama hiçbiri hiçbir değişikliğe uğramadı bu insanların. Acaba hangi gök katını gösterdi Allah Teala ona? İnsanlar gerçekten kendilerine zulmediyorlar sevgili kardeşlerim. Böylece rahmet olunursunuzdan Allah Teala'nın muradı, o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu önce mürşidine ulaştırır. Kesin. Acaba hangi mürşidine ulaştı? Hangi mürşide ulaştı bu zat? Ondan sonra ancak mürşidine ulaştıktan sonra ruhu ayrılır vücudundan ve Allah'a ulaşır. Ve de fena fillah makamının sahibi olur. Allah'ın zatında ruhu yok olur. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynı bu profesörün adı araştırmacı, düşünür, yazar diyor. Profesör olduğunu da iddia ediyor ama burada profesör olduğuna dair bir içerik, bir işaret göremedik. Muzat söylüyor bunu. Bu zavallı insanlar kendilerini gerçekten alim zannediyorlar sevgili kardeşlerim. İlim Kur'an'dır. Eğer Kur'an'ı siz elinizin tersiyle iterseniz, başka dünyadaki ne kadar kitap varsa hepsini okusanız, hiçbir zaman Kur'an'ın sizin için öngördüğü bu temel faktörlere sahip olamazsınız. Öyleyse demek ki Allah Teala her kavimde insanların arasından birilerine vahyediyor. Bakara suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ve kâlellezîne lâ yâlemûne levlâ yükellimun vallâhi ev tetînâ ayeh." Kezalike kâlellezîne min kablihim misle kavlihim. Teşâbehet kulubuhum kat beyyennel âyâti likâmin yûkinûn. Gerçeği bilmeyenler dedi ki Allah bizimle konuşsa ya veya bize de bir ayet gelse ya, bunlar gibi bundan öncekiler de dediklerine benzer şeyler söylediler diyor Allah Teala. Onların kalpleri de ne kadar birbirine benzer. Ayetlerimiz yakine ulaşan bir kavim için ayetlerimizi beyan etmişizdir diyor Allah Teala. Yakine ulaşanlar için ayetlerimizi beyan ederiz diyor. Şimdi peygamberlerden başkasına
Allah Teala ayet indirir mi sualinin birinci cevabı bu Bakara suresinin 118. ayet-i kerimesi. Ama daha kesin bir ayet-i kerime var. Araf suresinin 175. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala vetlu aleyhim nebe'ellezî âteynâhu âyâtinâ fenselahâ minhu minhâ ve etbeâhu şeytânu ve kâne minel gavîn. Onlara ayetlerimizi verdiğimiz kimsenin haberini oku, anlat. Ayetlerimizi verdiğimiz kişi diyor. Sonra o ondan ayetlerden yani ayrıldı. Artık şeytan onu kendisine tabi kıldı. Ve böylece o zarar görenlerden, azgınlardan gavin oldu diyor Allah Teala. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim, sevgili din adamları? Allah Teala ayetlerini kendisine ihanet edeceğini bildiği halde o ihanet eden kişiye dahi veriyor. Acaba bir Resulüne vermez mi? Ne diyorsunuz sevgili din adamları? Ne zaman aklınızı başınıza toplayacaksınız? Allah Teala peygamberlerden başkasına vahyetmez diyorsunuz. Sanki vahyetmeye yetkili değilmiş gibi. Şeytanın da insanlara vahyettiğinden bahsediyor Allah Teala. Şeytan bütün insanlara vahyedecek de Allah vahyetmeyecek, öyle mi? Enam suresi 121. ayet-i kerime. Ve la tekulu mimma lem yüzkerismullahi aleyhi ve innehu lefısk. Ve inne şeyatine lehiyuhune yuhune ila evliyaihim li yücadilukum ve in etatumuhum innekum le müşrikun. Ve üzerine Allah'ın ismi anılmayan şeylerden yemeyin diyor Allah Teala. Ve muhakkak ki o fısktır. Ve şeytanlar mutlaka sizinle mücadele etmeleri için dostlarına, yani dostları olan insanlara vahyederler. Büyücülere, güdam yapanlara, şeytanın dostu olan herkese. Kimdir şeytanın dostu? Herkes. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes. Sakın bizim profesör gibi siz de, affedersiniz, profesör değilmiş. Herhalde yazardı burada, araştırmacı, düşünür, yazarmış bu. Öz Mansur Efendi. Ve de hakkımızda aman neler yazmış neler, sevsinler. Ve Allah Teala diyor ki ve onlara itaat ederseniz, uyarsanız mutlaka siz müşrikler olursunuz. Dikkat edin. Şeytanlar dostlarına vahyederler diyor Allah Teala. Kimdir şeytanın dostları? Gelin bakalım Bakara suresi hangi ayeti kerime? Allah Teala Bakara suresinin 257. ayeti kerimesinde şöyle söylüyor. Allahü veliyyüllezine amenu. Amil olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a amil olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Yuhricuhum mine zulümati ilen nure. Onları zulmetten nure çıkarır. Onların kalplerini kapkaranlık kalplerken nefslerinin kalbi nur içinde bırakır. Vellezine keferu. Onlar ki kafirlerdir. Yani Türkçemizde onu kafirlere gelince diye söyleriz. Evliyahümü tagute. Onlar da diyor Allah Teala tağutun dostlarıdır. Yuhricinehum minen nuri ile zulümati. Ve o tağut da onları nurdan zulmete götürür diyor Allah Teala. Neymiş bu insanlar? Tağutun insan ve cin şeytanların dostlarıymış. Kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İşte bizim Öz Mansur gibi daha kendileri gibi cahil olanlara ilim satan ve sözlerinde inandıran insanlar bunlar. Halbuki yazdıkların hepsi yanlış. Dayalı olduğu yer Kur'an değil sevgili kardeşlerim. Ve her noktada bu insanlar Kur'an ilmine ters düşüyorlar. Lütfen bu ve bunun gibi olanlar bizim konferanslarımıza teşrif etsinler de orada
karşılıklı konuşalım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz hidayete ermek ve hidayet üzere olmak. İslam merdiveni 27 basamaktan oluşuyor. 7 safa, 4 teslim. 28 basamaktan oluşuyor. 7 safa, 4 teslim. Öyleyse hidayete ermek deyince neyi kastediyoruz? Tabii bunun için hidayet kavramının ne olduğunu Kur'an'a göre yerlerine oturtmak mecburiyetindeyiz. Hidayet Allah Teala tarafından şöyle açıklanıyor. İnnel huda hidayet hidallah. İnne muhakkak ki el huda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Ali İmran 73. Bakara 120'de gene aynı konu şöyle ifade ediliyor. İnne hüdallahi huvel huda. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak ve işte o el huda hidayettir. Öyleyse hidayet dediğimiz zaman ne anlaşıldığını soruyoruz konunun ileri gelenlerine. Hidayet diyorlar, doğru yoldur. Güzel. Pekala diyoruz, doğru yol olsun. Öyleyse sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakime de doğru yol dedikleri için orada duruyorlar. O da doğru yolsa hidayet mi doğru yol, sırat-ı müstakim ki, sırat-ı müstakim mi diye sual sorduğumuz zaman cevap veremiyorlar. Sevgili kardeşlerim, neden acaba, neden kavramları değiştirmek gereğini duymuş insanlar? Sanki bir şeyler gizlenmeye çalışılıyor gibi. Sanki siz öyle. Çalışılıyor. Çünkü bir takım din alimleri insan ruhunun vücuttan ayrılması halinde insanın öleceğini zannediyorlar. Biliyorlar, bilmiyorlar ki ruh her an onların vücudundan çıkıp dilediği yere gidiyor, bir anda geri dönüyor, dilediğini yapıyor. Onlar bunun hiçbir zaman farkına varamazlar tabii. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ruh, emr aleminin varlığıdır. Döneceği yer, emr alemidir. Döneceği yer Allah'ın zatıdır. Allah'ın zatına ulaşacak.

0: Yok.
1: ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir şeyler saklamanın gereğini duymak, bize göre insanların kendilerine yazık etmeleridir. Neden sevgili kardeşlerim? Neden? Kur'an önünüzde, hakikatleri de ortada. Allah Teala ruhumuzu Allah'a kendisinin ulaştıracağını söylüyor. İşte Rahat Suresi 27. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Ne diyor Allah Teala? Rahat Suresi'nin 27. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla ilgilenmez. Onları kendi hallerine bırakır. Ama diyor o dalalette olanlar var ya, onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendimize ulaştırırız diyor Allah Teala. Onlardan kim bize ulaşmayı dilerse biz onları kendimize ulaştırırız buyuruyor Allah Teala. Öyleyse insanlar var. Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Allah da onları kendisine ulaştırıyor. İnsanlar var. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Allah da onlardan bir dilek ulaşmadığı için kendisine onların ruhunu kendisine ulaştırmıyor. Onların hidayete ermesine Allah Teala engel olmuyor. Onlar hidayete ermelerine, kendilerinin hidayetine engel oluyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Yoksa kim olursa olsun bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah derhal harekete geçer. O kişinin ruhunu hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ruhumuzun Allah'a ulaşması söz konusu. Bu üzerimize Allah Teala tarafından gördüğünüz ki farz kılınmış. Ayrıca Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi de aynı farzı söylüyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını, hatta %95'ten fazlasını kendisine seçer. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onları kendisine ulaştırır Allah Teala. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bir insanın ruhunu kendisine ulaştırması, o kişinin hidayete ermesidir. Ama sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırıyor. Allah Teala kalbimizde ne varsa bilir, işitir, bilir ve görür. Öyleyse kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, kim ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah mutlaka o kişiyi kendisine ulaştırıyor. Yani o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Hiçbir fizik vücut bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşamaz. Bu mümkün değildir. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde her şey en güzel standartta devam eder. Sevgili kardeşlerim, Allah bütün insanları hedeflerine ulaştırır. Bu muhtevada Allah Teala'nın insanları ulaştırdığı yer kendi zatıdır. İnsanların fizik vücutlarını mı? Hayır. Nefslerini mi? Hayır. Sadece ruhlarını, ki o ruh zaten Allah'ın ruhu. Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki biz insana ruhumuzdan üfürdük. Onun diyor içine, insanın içine Allah ruhundan üfürüyor. İşte böylece insan ruh adı verilen bir destekle Allah'ın ruhunu taşıyan kainatın en önemli yaratığı oluyor. Allah'a en yakın yaratığı oluyor. Unutmayın sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldım diyor Allah Teala. Bütün alemlerde Allah'ın yarattığı her şey insan için yaratılmış ve insanın emrine musahhar kılınmış. Allah Teala emanetini geri istiyor. İşte sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Bir insan hidayete ererse, ruhunu Allah'a ulaştırırsa ne olur? Madde 1, 3. kat cennetin sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bu kişi 1. kat cennetin sahibi olmuştur. 3. basamaktadır. 14. basamakta mürşidine ulaşacaktır. Tabi olacaktır. Tabi olduğu an 2. kat cennetin sahibidir. 21. basamakta ruhu Allah'a ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. 22. basamak. 22. basamakta demek ki bir insanın ruhu Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında yok oluyor, ifna oluyor. Bu olaya fena fillah deniyor. Allah'ın zatında yok olma, ifna olma olayı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde ruhumuz, fizik vücudumuz ve nefsimiz ayrı ayrı görevler almıştır. Fizik vücudumuz ibadetler yapacaktır. Nefs tezkiyesi yapacaktır. Nefsimizin tezkiyesi için zikir yapacaktır. Fizik vücudumuzun bu konudaki görevi o zikri yapmak, gerçekleştirmektir. Sonuç? Sonuçta Allah-u Teala'nın bize ulaştırdığı bir nesne var. Ruhumuz kendi ruhundan üfürmüş, onu geriye istiyor. İşte kim hayattayken ruhunu Allah-u Teala'ya ulaşırsa, o kişi ulaştırırsa, o kişi ermiştir. Allah'ın ermiş evliyasıdır. Birçok insan evliya olmayı çok güç, ulaşılmaz bir hedef zannederler. Ancak Yunus Emre evliyadır. Ancak Eşref Rumi Hazretleri evliyadır. Ancak Hacı Bayram Veli evliyadır. Ancak Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri evliyadır. Ancak Yunus evliyadır. Hayır. Elbette onlar evliyadırlar ama evliya olmak için o kadar üst seviye mürşit olmak gerekmiyor. Bir insan bir tek dilekle evliya olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi dilediği andan itibaren evliyadır. Evliya kelimesi zaten çoğul bir kelime. Veliler demek. Veli ise dost demek. Bir insanın veli olması Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilediği andan itibaren gerçekleşir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın dostu olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o şeytanın dost olduğu bir insan olmaktan, şeytana dost olan bir insan olmaktan kendisini kurtarır, Allah'a dost olur ve Allah'ın dostu olur. İşte Bakara Suresinin 256. ayet-i kerimesinde 156. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allah'ı veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nur vellezine keferu evliyahumit tagute yuhricunehum minen nuri ilezzulümati. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte kişi Allah Teala'ya ulaşmayı dilerse bir farklı sonuç ortaya çıkıyor.

O Allah'ın dostları diyor Allah Teala, ilâ inne evliya Allah'ı. O Allah'ın dostları var ya, la hafün aleyhim, onların üzerine korku yoktur. Valla hum yahsenun, ve onlar mahzun olmazlar. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. İşte o Allah'ın dostları Allah'ın müjdelerine muhatap oluyor. Ve Allah'a dost olmak için sadece Allah'a ulaşmayı dilemek görülüyor ki yeterli. Hem dünya saadeti onların, hem ahiret saadeti. Kim Allah'a ulaşmayı diler, hayatı sona ererse, dirildikten sonra, o kişi birinci kat cennete girer. Kim mürşidine ulaştıktan sonra ölürse, ikinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Kim ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölürse, üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ne yapmıştır kişi? Hidayete ermiştir ruhunu. Allah'a teslim eden, ulaştırdığı zaman kişi ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Ruh Allah'ın zatında yok olur. İşte bu birinci hidayete ermektir. İlk hidayete ermektir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren hidayetedir. Ama hidayete ermiş değildir. Mürşide tabiyet, hidayete ermek demek değildir. Mürşidine tabiyet de hidayete ermeye doğru bir adımdır. Bu ikinci adımdır. Ve nihayet ruhun hayattayken Allah'a ulaşması ve kişinin hidayete ermesi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insanın hidayete ermesi demek, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırması demek. Bizden Allah'a ulaşabilecek olan tek şey ruhtur. Her ne kadar biz ona ruhumuz diyorsak da aslında bizim ruhumuz değildir. Allah'ın ruhudur. Ve nefaha fihi ruhihi diyor Allah Teala. Onun içine ruhumdan üfürdüm. Adem Aleyhisselam'ın içine Allah Teala ruhundan üfürmüş. Allah'ın ruhuna sahip. Kim doğarsa doğduğu zaman Allah Teala o kişinin içine derhal ruhunu koyar, üfler, ruhundan üfürür. Böylece herkes doğduğu andan itibaren Allah'ın ruhuyla mücehhezdir. Cihazlandırılmıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, daha ötesi var mı? Elbette var. Daha ötesi fizik vücudumuzun şu veçimizin hidayete ermesidir. Ruhumuz Allah'a 21. basamakta ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. 22. basamaktayız. Sonra daha çok zikrimizi arttırırız. Zikrimiz günde 18 saate ulaştığı zaman nefsimizin kalbinde %18 saati aştığı zaman nefsimizin kalbinde %80'i aşan nur oluşur.
İşte o zaman fizik vücudumuzu da Allah'a teslim etmiş oluruz. Bu ikinci hidayete eriştir. Ruhumuzun Allah'a teslimi birinci defa hidayete ermektir. 25. basamakta fizik vücudumuzun Allah'a teslim olması. İkinci hidayettir. Sevgili kardeşlerim, hidayet meselesine baktığımız zaman insan için Allah'ın daha büyük hidayetler de vücuda getirdiğini görüyor. Baktığımız zaman onu görüyoruz ki Allah Teala ruhumuzun Allah tesliminden sonra, fizik vücudumuzun Allah tesliminden sonra nefsimizin de Allah Teala'ya teslimini üzerimize farz kılmış. Nefsimiz Allah'ın zatına ulaşmaz. Allah'ın zatına ulaşıp da Allah'ın zatında yok olacak bir sistem varsa işte o ruhumuzdur. Allah'ın zatında yok olduğu zaman fena, yani fani olmak, ölmek demektir. Fani olmak, fi içinde Allah, Allah'ın içinde fani olmak, Allah'ın içinde yok olmak, ifna olmak. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerde bir insanın fizik vücudunun teslimden sonra normal standartlarda daimi zikre ulaşması söz konusudur. Bir takım insanlar insanların hemen hemen hepsi daimi zikre kesbi olarak ulaşırlar. Yani kendi gayretlerinin sonunda. Ama biz onlardan birisi değiliz. Daimi zikre, ondan sonra irademizin teslimine, yani tesbihe biz ulaşmadık. Allah bizi ulaştırdı. Bize kalsaydı belki hiç ulaşamazdık sevgili kardeşlerim. Nasıl bir kabiliyetin sahibi olduğumuzu bilemiyoruz. Ama eğer bana kalsaydı, bize kalsaydı, Allah Teala o hedeflere bize ulaştırmasaydı, biz onları tek başımıza başaramazdık gibi geliyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah Teala vehbi olarak bize daimi zikri ve onun ötesini nasip kılmış. Yani tesbihi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah için olmak, Allah'ın yolundaki en güzel sistem.

Allah için olmak üzere yola çıkarsınız. Önce Allah'a hiç olmasını istediğiniz ruhunuz Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Sonra fizik vücudunuz nefsinizin kalbindeki afetler %80'den daha fazla azalırsa, yani sizin kalbindeki nurlar %80'den daha fazla artarsa, o nokta fizik vücudunuzu da Allah'a teslim ettiğiniz noktadır. Daha ötesi var mı? Evet. Nefsinizin tesliminden sonra muhlis olmanız söz konusu. Allah Teala sizi tövbe-i nasuha davet eder ve tövbe-i nasuhu başarırsınız. Ondan sonra iradenizi Allah Teala salah makamında teslim alır. Ve bu noktada iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz noktada Allah Teala size irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşad etme yetkisi verir. Bu noktadan itibaren kişi artık kendi iradesiyle bir şey yapamaz. Her yapacağı şeyi Allah Teala emreder, o gerçekleştirir. Devamlı art arda emirler gelir Allah Teala'dan. O da gelen emirlerin hepsine itaat eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki her şeyin en güzelini Allah Teala insanlara nasip eder. Nasıl bir şey bu? İnsan için Allah'ın emrinden başka bir şey yoktur. O insandır. İnsan olarak yaratılmıştır. Allah'ın kendisine verdiği emirleri emir olarak telakki eder de yerine getirirse ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edecektir. İşte ruhunu 22. basamakta Allah'a teslim eden kişi Allah Teala tarafından bu hedefe ulaştırılmıştır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmıştır ve Allah Teala hem o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır hem de o kişiyi cennete ehli kılar. Üçüncü kat cennete kişi Allah Teala tarafından ulaştırılacaktır. Çünkü kimin ruhu Allah'ın zatına o kişi hayattayken ulaşırsa o kişi üçüncü kat cenneti elde etmiştir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda kişinin mutluluğu giderek artıyor. İşte insanoğlu ruh, veç ve nefsten oluşmuş. Ruhu Allah üfürmüş. Fizik vücudu topraktan halk etmiş. Nefsi de sevva etmiş, şekillendirmiş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
ruhumuzun dönüp varacağı yer mutlaka Allah'ın zatıdır. İster ölelim, ölünce Azrail Aleyhisselam ve onun takımı oradaki melekler emanetleri olan ruhu alsınlar, 7 tane gök katını aşırsınlar, Allah'a götürsünler. İsterse biz ruhumuzu bu hayattayken Allah'a gönderelim. Yani nefs tezkiyesi yapalım, nefsimizin kalbindeki afetleri %50'den daha fazla kapı dışarı edelim. Orasını fazıllarla ve rahmet nuruyla %50'den daha fazla ihya edelim. O zaman ruhumuz bizim gayretlerimiz neticesinde Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah ruhumuzu kendisine ulaştırmamızı istiyor. Ruhumuz dediğimiz zaten bize ait değil, onun ruhu. Ruhundan bize üfürdüğü cihetle kendisine ait olan bir şeyi geriye istiyor. Almayacak mı? Biz hayattayken ulaştırmasak, ölümden sonra Azrail Aleyhisselam ve onun takımı ruhumuzu alıp Allah-u Teala'ya teslim edecekler. Ama o zaman biz belki kurtuluşa ulaşanlardan olmayacağız. Gideceğimiz yer cehennem olacak. Allah'a ulaşmayı dilemediğimiz, ruhumuzu da Allah'a ulaştırmadığımız için. Sevgili kardeşlerim, ayırım noktası Allah'a ulaşmayı dileme noktasıdır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onun cehennemden kurtulması hiçbir şekilde mümkün değildir. Bir insan sadece Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, o zaman anlattığımız şeyler tahakkuk edebilir. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek, Allah anında işitir, bilir ve görür. Kör, sağır ve dilsiz olan Allah'a göre, Allah'ın ilmine göre, kör, sağır ve dilsiz olan kişinin gözlerini açar, kulaklarını açar, kalbini açar. O kişinin irşat makamını gerçekten irşat makamı olarak tanımasını ve kabul etmesini sağlar. Ondan sonra o kişi irşat makamını dinleyerek Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım geldiğini öğrenecektir. Bunu tatbik ettiği an zaten cehennemden paçasını kurtarmıştır. Birinci kat cennet Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilediği anda onun tarafından kazanılmıştır. Daha ötesi de kazanılacaktır. Ne yaparsa o kişi bunu Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşacaktır. Mürşidini isteyecektir Allah-u Teala'dan. Allah ona mutlaka gösterecektir mürşidini. O da gidip tabi olacaktır. Burası ikinci kat cennetin sahibi olduğu yerdir kişinin. Allah-u Teala o noktadan itibaren ona birçok nimet verecektir. Mesela günahlarını sevaba çevirecektir. O kişi nefs tezkiyesine başlayacaktır. Yani Allah, Allah, Allah, Allah diye zikri yapacaktır. Bu yaptığı zikirdeki Allah kelimesinin tekrarı sebebiyle Allah'ın katından onun göğsüne rahmetle faz ve rahmetle salavat attı. 2 tane nur gelecektir. Bu nurlar göğsüne, göğsünden kalbine ulaşacaktır. Bu nurlardan, rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar nefsin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesiyle ters manyetik alanlara sahiptir. Birbirine zıttı manyetik alanlara sahiptir. Bu sebeple birbirini çekerler. Bunun manası kalbe giren bütün fazıllar, fazıl nurları o kişinin kalbinde iman kelimesi tarafından zapt edilir. Manyetize alan olarak, manyetik alan olarak çekilir o kişinin nefsinin kalbinde. Allah'tan gelen nurlar, kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesi manyetik alan olduğu için çekilir ve yapıştırılır. Ne kadar
kalbe fazıl gelirse o fazıllar nefsin kalbinde yapıştırılır ve nefsin kalbi giderek fazıllarla dolmaya başlar. Ve bu fazıllar nefsin kalbinin yarısını aştığı zaman o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Her %7 fazıl birikiminde Allah'a doğru yola çıkan insan ruhu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci defa %7 fazıl birikimiyle 7 kere 7 %49 fazla eder. Başlangıçta bu kişi %2 rahmet nuru almıştı. Açılış için ve de Allah-u Teala'nın rahmetinin kalbe girdiğinin bir belgesi olarak %2 nur o kişinin kalbine girip başlangıçta yerleşmiştir. Geri kalan %49 nur da ondan sonra gelip yerleşmiştir. Böylece kişinin kalbindeki nurlar karanlıkları aşmıştır. İşte bu o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması için yeterlidir. 7 tane gök katına her %7 fazıl birikimini aşan o kişinin ruhu 7 tane gök katını aşmıştır. Sitre-i müntehaya ulaşmıştır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olmuştur. İşte olay budur sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve ruh sahibine kendisini yaratan, kendisinin olan Allah'a dönmüştür. Kendisinin ait olduğu Allah'a geri dönmüştür. Allah'ın ruhu Allah'a dönmüştür. Bütün insanlar da Allah'ın nuru bir emanettir. Ve Allah emanetleri sahibine iade edin, tevdi edin diyor. İnna Allaha ye'murukum an tuaddul emanati ila ehliha. Muhakkak ki Allah emanetleri o emanetlerin sahibine tevdi etmeniz için, teslim etmeniz için, iade etmeniz için emreder. İade etmenizi emreder diyor. İnna Allaha muhakkak ki Allah ye'murukum size emreder. En tuaddül tuadde vermeyi, tevdi etmeyi el emanati emanetleri ila ehliha o emanetlerin ehline. Ehillerine demiyor. Emanetler çok ama sahibi tek. O Allah'tır. Bizdeki emanetlerde ruh, veç, nefs ve iradedir. Hepsinin Allah-u Teala'ya teslimi art arda gerçekleşecektir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد تنزل الله ما شئت. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda bir aradayız. Bir defa daha en güzeli yaşamak üzere. En güzel zaman parçası Allah'tan bahsederek yaşadığınız zamandır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim. O Allah, mutluluğun timsali. Mutluluğun sahibi. Herkes için mutluluğu hedefleyen, mutlaka gerçekleştirilmesini isteyen. Ve sadece bizim mutluluğumuzdan zevk alan, işte o Allah. Sizi tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seven, işte o Allah, hepinizin hidayette olmanızı istiyor. Konumuz hidayet ve dalalet. Hidayet ve dalalet birbirinin zıttıdır. Hidayet varsa dalalet bitmiştir. Dalalet varsa hidayet başlamamıştır. Öyleyse hidayet varsa dalalet yoktur. Dalalet varsa hidayet yoktur. İnsan ne zaman hidayettedir? Ne zaman 10 tane ihsanla mürşidine ulaşır da önünde diz çöküp tövbe ederse kişi o noktadan itibaren hidayettedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hidayet, dalaletten sonraki safhadır. Bütün insanlar dalalette olarak doğarlar. Bütün insanlar doğuşlarında dalaletle doğarlar. Bütün insanların kalplerinde doğuşlarına itibaren küfür vardır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kalbinde iman yazmayan insanların kafir olduğunu söylüyor. Onların da dalalette oldukları kesin. Yani ayetler küfürde olanların dalalette olduğunu söylüyor. Dalalette olanların da küfürde olduğunu söylüyor. Öyleyse kimdir kafir dediğimiz zaman dalalette olandır diyebiliriz. Kimdir dalalette olan dediğimiz zaman dalalette olan kafirdir diyebiliriz. Peki kimdir hidayette olan dediğimiz zaman hidayette olan mümindir diyebiliriz. Kimdir mümin? Hidayette olandır gene diyebiliriz. Öyleyse 28 basamaklık bir dizaynda dalaletin iki safhaya ayrıldığını görüyoruz. Uzak hidayet, affedersiniz, uzak delalet, yakın delalet ve yakın delaletin hidayetle noktalanması. Öyleyse kimler uzak delalettedir? Allah-u Teala Nisa 167'de örneği veriyor. Nisa 167. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kadlâlu dalâlen ba'îdâ. Onlar ki kafirlerdir ve Allah'ın yolundan men ederler. İnsanları Allah'ın yolundan men ederler. Allah'ın yoluna ulaşmalarına mani olurlar insanların. Onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor Allah Teala. Kimmiş kafirler? Kendileri dalalette, başka insanların da dalalette kalmasını temin etmeye çalışıyorlar. Onları hidayete ulaşmaktan men ediyorlar. Allah'ın yolundan men ediyorlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu insanlar, başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men ediyorlar. Böylece Allah'a ulaşmak için sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani oluyorlar kişilerin. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Yani bu standartlarda kaldıkları sürece hidayete ulaşmaları mümkün değildir diyor Allah Teala. Biliyorsunuz ki İslam 28 basamaktan oluşuyor. Birinci basamakta olaylar yaşanır. İkinci basamakta da olaylar değerlendirilir. Bu değerlendirilme sırasında insanlar eğer kalplerinde zevk olan insanlarsa, Allah onları seçmez. Kalplerinde maraz olan insanlarsa Allah onları seçmez. Kalplerinde hayır görmedikleri ise Allah onları seçmez. Öyleyse kimler seçilir? Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa ama Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden haberi olmaması sebebiyle dilemiyorsa, yoksa özellikle Allah'a ulaşmaya karşı değilse, kim Allah'a isyan etmemişse, kimdir isyan eden? Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Kimdir isyan eden? Allah'ın ayetlerine inkar eden, o ayetleri yalanlayan ve o ayetleri, hidayet ayetlerini gizleyen kişiler. Bunlar seçilmezler. Zaten hiçbir zaman da bu insanların hidayete ulaşması mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dinemediklerine göre hiçbir zaman hidayet üzere olamazlar. Ömürleri boyunca hep dalalette kalacaklardır. İşte bunları Allah Teala uzak dalalette olanlar diyorlar. Bunlar kimdir? Birinci ve ikinci basamağı işgal edip de Allah Teala tarafından seçilmemiş olanlar. Seçilmemelerinin sebebi zaten istememeleri. Allah Teala hiç kimseye onun istemediği bir şeyi zorla yaptırmaz. Kişinin iradesi asıldır. Onun için Allah Teala onları asla hidayete erdirmez. Çünkü insanlar hidayete ermeyi istemiyorlar. Bu sebeple uzak dalalet içinde bu insanlar. Peki ne zaman yakın dalalet içine girer kişi? Ne zaman Allah Teala'ya ulaşmayı dilerse? Neye yakın bir dalalet? Hidayete yakın bir dalalet. Çünkü bu kişinin birkaç dakika içinde Allah Teala dalalete dönük olan taraflarını yok edecektir. Onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi alacaktır. Kulaklarındaki vakrayı alacaktır. Kalplerindeki ekineti alacak yerine ihbat koyacaktır. Kalplerine ulaşacaktır. Kalplerinin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirecektir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açacaktır. O kişiyi huşu sahibi yapacaktır. Ona mürşidini gösterecektir. Ve kişi mürşidine ulaştığı anda dalaletten kurtulacaktır. Bu anlattığımız 10 tane ihsandan ki bir tanesi Allah'ın rahim esmasıyla tecelliye başlamasıdır kişi üzerinde. 10 tane ihsandan 2 tanesi huşiye ulaşmakla Allah'ın mürşidi göstermesi olayı. Yani 9. ve 10. ihsanlar. Belki 5-10 gün içinde kişiye verilir.
0: belki birkaç gün içinde kişiye verilir. Ama geri kalanlar, yani 7 tanesi birkaç dakika içinde tahakkuk ettirilir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin dalaletten hidayete adım atışı 8-10 günlük bir zaman parçasını içerir sadece. Öyleyse bu kişi hidayete 8-10 günlük bir zaman parçası içerisinde sağ kalırsa mutlaka ulaşacak olandır. Sağ kalmazsa da mutlaka cennete girecek olan insandır. Öyleyse cennete gireceğine göre cennete hidayette olanlar girecektir. Allah Teala bu insanları da hidayete o kadar yakın saymış ki onları da hidayette kabul ediyor. Öyleyse hidayete yakınlık neyle tahakkuk eder? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda artık siz hidayete çok yakın bir insansınız. Menzilin, yolun onda yedisini birkaç dakika içinde alırsınız. Diğeri zikri gerektirdiği için birkaç gün alacaktır. Belki de bir gün veya iki gün. Ve kişi hacet namazını kılacaktır. Belki hacet namazını kılmak için perşembeyi bekleyecektir. 5-6 gün bu yüzden kaybedebilir. Halbuki o gece de kılsa hacet namazını Allah-u Teala onun mürşidini gösterebilir. Kişi Allah'ın kendisine mürşidini göstermesinden sonra mürşidine ulaştığı anda tabiyetiyle birlikte hidayete adım atar. Dalalet üzereyken hidayet üzere olur. Hidayet üzere olmanın temelinde ne var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Hidayet üzere olmanın temelinde asıl unsur var. Tabiiyet. Hani şu zamanımızda hep reddedilen konu. Öyleyse bu nasıl bir dizayn? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir insan 10 tane ihsanla mürşidine ulaşmadıkça hidayete adım atamaz. Tabi olmadıkça hidayete adım atamaz. Hidayet ehli olamaz. Hidayet üzere olamaz. O ebediyen dalalette kalacaktır. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, demin saydığımız sebepler dolayısıyla Allah Teala tarafından seçilmeyen insan uzak dalalet içindedir. Onun ne yakın bir dalalete ulaşması söz konusudur, ne de hidayete ermesi. Hidayetin ne olduğunu bilmese bile bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, denediği andan itibaren yakın bir dalaletin içine girer. Hidayete çok yakın bir dalalet. Çünkü o kişi birkaç gün içinde mutlaka Allah Teala tarafından hidayete erdirilecektir. Hidayete çok büyük yaklaşması ise birkaç dakika içinde gerçekleşecektir. Yani hidayete 10 safhalık bir mesafede olan bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman hidayete 3 safhalık bir mesafeye ulaşır. Kişi zikir yaparak nefsinin kalbine Allah'ın nurlarının ulaşmasını temin edecektir. Ama sadece kalbine ulaşabilen rahmet partikülleri olacaktır. Bu noktanın ötesindeki 7 tane kalp şartının, o kişinin üzerinde Allah'ın 7 tane ihsanının oluşması 2 veya 3 dakikalık bir zaman parçası içinde tamamlanır. Öyleyse ötekiler de zaten hedefe ulaşmayı engelleyemez. Bunun tabii neticeleridir. Çünkü o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılmıştır. Allah'ın zikri sevdirmiştir. Namazı sevdirmiştir. Hacet namazını kılıp kişi Allah'a mutlaka mürşidini soracaktır. Ve birkaç gün içinde bu kişi mutlaka hidayet ehli olacaktır. Öyleyse bu kişinin dalaletten kurtulması müessesesine baktığımız zaman bütün kurtuluşun, kurtuluşa ait olan 10 ayet-i kerimenin hepsinin tabiiyetle noktalandığını görüyoruz. İşte 10 ayet. Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar hevalarına, nefsinin afetlerine tabidirler. Kim Allah'ın davetçisine değil de nefsinin hevasına tabi olursa, kim Allah'ın davetçisine değil de nefsinin hevasına, nefsindeki afetlere tabi olursa, onlardan daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın davetçisine tabi olmayan dalalette olduğu kesinlik kazanıyor. Birinci ayet Taha, birinci ayet Kasas 50. İkinci ayet-i kerime Taha 123. Ne diyor Allah-u Teala? Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime tabi olursa, sadece onlar dalalette kalmazlar, şaki de olmazlar. Sadece onlar hidayet ererler diyor. Hidayetçime kim tabi olursa diyor Allah-u Teala.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın dizaynı apaçık bir dizayn. Demek ki kim tabi olmazsa onlar ancak şaki olurlar. Onlar ancak dalalette kalırlar. Kim Allah'ın hidayetine tabi olursa onlar mutlaka hidayetten kurtulurlar. Şaki de olmazlar. Sadece sait olurlar. Saitler yani mesut olanlar, cennette olanlar, şakiler, eşkıya olanlar da cehennemde olanlar. Üçüncü ayet-i kerime Kehf 17. Men yehdillahi fehüvel mühted ve men yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalalette ise onlar için bir veli mürşid, evliya mürşid bulunmaz diyor Allah Teala. Neden? O kişi dalaleti seçmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemiyorsa zaten mürşide ulaşmak istemiyor. Allah Teala onun için niçin mürşit oluştursun ki hiç kimseyi onun dileğinin dışında bir hedefe Allah Teala yöneltmez. Serbest iradeyi üstün kılmıştır. Mutlaka kendi iradenizle Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Hidayet ondan sonraki kesim. Dilemedikçe hidayete eremezsiniz. Unutmayın Allah Teala sizin hepinizin hidayete ermesini diliyor. O kadar istiyor ki bunu 10 tane, 12 tane ayet-i kerimeyle üzerinize farz kılmış hidayete ermenizi. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak ruhunuzun hidayeti. Ne diyor Allah Teala? Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir diyor Allah Teala. Peki fizik vücudunuzun hidayeti nedir? Fizik vücudunuzun hidayeti şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. İşte Nahl 36. Allah Teala buyuruyor. Allah bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında Resul beas eder. Vazifeli kılar. Orada onu dünyaya getirir. Vazifeli kılar. Ve arkasından diyor ki insanları şeytanın kulu olmaktan kurtarsın da Allah'a kul etsin diye. Bu sebeple onların bir kısmı hidayete erdiler. Bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu diyor. Allah Teala emrediyor tabi olun diye. Onlar da tabi olmuyorlar ve üzerlerine dalalet hak oluyor. Öyleyse fizik vücutların Ademoğullarının hidayeti neymiş? Şeytana kul olmaktan kurtulup fizik vücutların şeytana kul olmaktan kurtulması ve Allah'a kul olması. Neye paralel bir olgu? Nefsin tezkiyesine paralel bir olgu. Ne zaman insanoğlu ruhu Allah'a doğru yola çıkarsa nefs tezkiyesini başladığı için çıkar. Her %7 nur birikiminde ruh bir gök katı yükselir ve 7. gök katının 7 tane alemini geçtikten sonra da Allah'a ulaşır. Bu noktaya kadar nefsin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Huşude kazanılan %2 nur, rahmet nuru, nefs tezkiyelerinde nefse emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde 7 kademede elde edilen 7 kere 7 %49 nur

fazilet nuru, %2 rahmet nuru ile beraber %51 nur içinde olur kişinin kalbi ve kişi hidayete erer. Ruhu Allah'a ulaşır. Öyleyse fizik vücut hidayete ermiş midir orada? Hayır, ermemiştir. Daha sonra 25. basamakta da 21. basamakta bu olay olur. Kişi hidayete erer. Ruhu hidayete erer. Allah'a ulaşıp Allah'a teslim olur. 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim olur. O da hidayete erer. 27. basamakta nefs Allah'a teslim olur. Nefs de hidayete erer. 28. basamağın 5. mertebesinde irade de Allah'a teslim olur. Böylece kişinin bütün detayları tamamlanır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse ruhun hidayeti Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında yok olmaktır. Fizik vücudun hidayeti, fizik vücudun şeytanı kullanmaktan kurtulup Allah'a kul olmasıdır. Ya nefsin hidayeti, nefsin tezkiye ve neticede tasfiye olmasıdır. Ne zaman nefsinizin kalbini daimi zikirle %100 faziletlerle doldurursunuz, bütün afetler yok olur nefsinizin kalbinden, İşte o zaman nefsiniz de hidayete erer. 27. basamakta. Muhlis olursunuz. Nefsinizin kalbi halis olur. Bütün katışıklardan, bütün negatif faktörlerden arınmış olur, halis olur. Ve siz de muhlislerden, nefsinin kalbi halis olanlardan birisi olursunuz. Diyor ki Allah Teala Beyne Suresi'nin 5. ayet-i kerimesinde ve ma umiru, onlar emrolunmadılar illa leyabudullahe muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar Allah'a nefslerinin kalbini dinde halis kılmış kişiler olmakla emrolundular ve bunu hanifler olarak yapmakla emrolundular. İşte ne zaman nefsinizin kalbi halis olursa o zaman sizin hidayetiniz söz konusudur. Nisa 105'te Allah Teala buyuruyor ki ya eyyühellezine aminu, ey amin olanlar, nefsleriniz üzerinizdedir. Ya eyyühellezine aminu aleyküm enfisekum. La yedürüküm men dalle izahtedeytüm. Dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Siz hidayet üzere olduğunuz zaman. Nasıl? Nefsinizi tezkiye etmeye başlayarak hidayet üzere olduğunuz andan itibaren dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Öyleyse böyle bir dizaynda nefslerin insanlara zarar verememeleri, nefslerin diyorum zulmani ilimlerle uğraşanların, büyü yapanların, hüddam yapanların insanlara bir zarar verememeleri onların başlarının üzerinde devrin imamının ruhunun bulunmasıyla mümkündür. Bu gerçekleştiği andan itibaren dalalette olanlar bir zarar veremezler. Öyleyse kişinin nefsinin hidayeti, nefs tezkiyesi, hidayete ermesi ise
Hidayete başlaması 14. basamakta nefs tezkesine başlaması. Hidayet ermesi ise 27. basamakta nefsin Allah'a ahsen kılınarak teslim olması, muhlis olması, halis olması, bütün afetlerden kurtulduğu nokta. Öyleyse üç ayrı istikamette hidayetin oluşması var. Ama dalaletten kurtulma ruh içinde, nefs içinde, fizik vücut içinde aynı nokta. 14. basamak. Öyleyse üç ayet söylemiştik dalaletten kurtulma konusunda. Kimlerin dalaletten kurtulacağı konusunda. Bunun mutlaka tabiyetle noktalandığı konusunda üç ayet söylemiştik. Kasas 50'yi söylemiştik. Taha 123'ü söylemiştik. Kehf 17'yi söylemiştik. Dördüncü ayet Câsiye 23. Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri, yani hevalarına tabi olanları görüyor musun? Allah onları, onların ilimleri üzerine dalalette bırakmıştır. Onların kalpleri mühürlüdür. Onların Semi isimli işitme hastaları, kulakları, onlar da mühürlüdür. Onların kalplerindeki basar isimli görme hastası veya onların kulakları da mühürlüdür, gözleri de mühürlüdür. Gözlerin üzerinde gışavet adlı bir perde vardır diyor Allah-u Teala. İşte ister Allah-u Teala hicab-ı mestüre desin, ister gizli perde desin, gışavet desin, ikisi de perdedir. Ve dalalette olan bütün insanların gözleri üzerinde bir gizli perde vardır. Kulaklarında da vakra vardır. Bu sebeple kulaklar da mühürlüdür. Kulaklar mühürlü, kalpler mühürlü, gözler mühürlü. Ve insanlar mühürlü. Öyleyse bu tarif kafirlerin de tarifi. Allah-u Teala Bakara Suresinin 6 ve 7. ayetlerinde bir kafir tarifi veriyor. Diyor ki, Habibim, sen onlara söylesen de söylemesen de, anlatsan da anlatmasan da, anlatmasan da, o kafirler için bir şey değişmez diyor. O kafirler diyor Allah-u Teala, inanmazlar. O kafirler inanmazlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tarif ediyor Allah-u Teala ondan sonra. Kafirlerin özelliklerini. Bir, onların kalpleri mühürlüdür. İki, onların Semi isimli işitme hastaları, o da mühürlüdür diyor. Yani kulaklarında vakra vardır diyor, mühür, bir engel vardır diyor. İşte o engel, o kulaklarındaki mühürdür. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Sonra onların görme hastaları, yani gözlerinin üzerinde de gışavet isimli bir perde vardır diyor. O perde için Allah-u Teala hicab-ı mestüre diyor. İsra suresinin 45 ve 46. 44 ve 45. ayetlerinde. O
Ona da bakalım. İsra 44 ve 45'e bakalım. Habibim sen Allah'ın ismini, Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim'i okuduğun zaman o ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştırmaya inanmayanlarla inanmayanların üzerinde, inanmayanların gözlerinde bir perde vardır, hicab-ı mestüre. Onların kulaklarında vakra vardır, seni işitemezler. Onların kalplerinde ekinnet vardır, seni idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler. Şimdi Bakara suresinin 6 ve 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala o kafirler mümin olmazlar diyor ve vasıf veriyor. Kafirlerin vasfı. Kalpleri mühürlü. Bir, gözlerin üzerinde gışavet var. Yani bir gizli perde var. Dışarıdan bakıldığı zaman o perde bu gözlerle görülmez. Ama o perde var. Onlar mürşide herhangi bir insan olarak bakarlar. Onların kulaklarında vakra var diyor. Kalplerinde ekinnet var diyor Allah-u Teala. Ama burada Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesiyle tam bir paralellik görüyoruz. Birinde kafirleri veriyor, ötekinde dalalette olanları veriyor. O kafirler işitmezler, o kafirler mümin olmazlar diyor Allah-u Teala. Onların kalplerinin onların özelliklerini veriyor. Onların kalpleri mühürlüdür, birinci özellik. Kalpler mühürlü. İkinci özellik, başlarının gözlerinin üzerinde hicab-ı mestüre var veya başka bir adıyla gışavet var. Her ikisi de perde demek. Gizli perde. Ve onların kulaklarında vakra var, onların kulakları mühürlü. Gene aynı şey. Câsiye 23'teki kişi mürşidine tabi olamamış. Olamadığı için dalalet üzere ama kalbinin ve o kişinin genel şartları gözlerindeki gışavet, hicab-ı mestüre, kulaklarındaki vakra ve kalbinin mühürlü olması kafirlerde de aynı özellik taşıyor. Bakara 6 ve 7. Dalalette olanlarda da aynı özellik taşıyor. Câsiye 23. Ve Allah-u Teala zaten Nisa 167'de bütün kafirlerin uzak bir dalalet içinde olduğunu net olarak söylüyor. Yetmez. Arkasından da dalalette olanların ve kafirlerin gideceği yerin cehennem olduğunu, ebediyen burada kalacaklarını söylüyor. Bakalım Nisa 167, 168, 169'a Allah-u Teala'nın söylediği ne? Diyor ki onlar kafirdirler ve insanları Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Neden? Başka insanları da Allah'ın yolundan men ettikleri için. Allah onların asla günahlarını sevaba çevirmez, mağfiret etmez onlara. Allah onları tarık-ı müstakime de ulaştırmaz. Ancak cehennem yoluna ulaştırır. Onlar ebediyen orada cehennemde kalacaklardır diyor. Bu insanların gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah-u Teala dalalette olanların. Araf 179. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların kalpleri vardır. Ama onunla fıkıh etmezler, edemezler. Neden? Çünkü kalpleri mühürlü. Onların gözleri vardır, onunla göremezler. Çünkü gözlerinin üzerinde gışavet veya hicab-ı mestüre var.
Onların kalpleri vardır. Gördüğünüz gibi fıkıh etmezler, idrak edemezler kalpleriyle, kalplerinde ekinnet olduğu için. Yani mühürlüdür ve kalplerinde ekinnet vardır. Kulaklarında vakra vardır, onun için işitemezler diyor Allah-u Teala. Gözlerinde hicab-ı mestüre vardır ve aynı zamanda da gışavet vardır. Aynı şeydir netice itibariyle. Ve onlar göremezler diyor Allah-u Teala. Yani onlar kör, sağır ve dilsizdirler. Onlar hayvanlar gibidirler diyor Allah-u Teala. Daha sonra diyor ki hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Öyleyse dalalette kalma standartlarına baktığımız zaman henüz dördüncü ayet-i kerimedeyiz. Dört ayet-i kerimede net olarak dalalette kalmanın mürşide ulaşamamakla mümkün olduğunu söylüyor. Şimdi Câsiye 23'e tekrar bakıyoruz. Onlar ki diyor, Habibim görüyor musun diyor o insanları ki onlar hevalarını kendilerine ilah edindiler. Yani hevalarının emrine girdiler, hevalarına itaat ediyorlar. Kimdi bu insanlar? Baktığımız zaman Kasas 50'ye ne diyordu Allah-u Teala? Kim Allah'ın davetçisine tabi olmazsa sadece onlar dalalettedirler. Onlar kim senin davetine icabet etmezse onlar kendi hevalarına tabi olanlardır. Kim Allah'ın davetçisine icabet etmezse onlardan daha çok dalalette olan kim vardır diyor. Demek ki tabi olmayanlar dalalette. İşte Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde de Allah onların ilimleri üzerine dalalette bırakıyor diyor. Onların ilimlerinde tabiyet yok. Tabiyet olmayınca ebediyen dalalette kalmaya mahkumlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey en güzel standartlarda cereyan edecek. Ama tabiyetle. Gördük ki 4 ayet-i kerimede tabiyet olmadığı sürece kişi dalalette. 5. ayet-i kerime Cuma 2. Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlerde insanları diyor bir muhteva üzere ümmiler içinde Resuller kılarak mükafatlandırırız. Yani şunu söylüyor Allah-u Teala, Allah bütün kavimlerde ümmilerin içinden Resuller beas eder.

Ve diyor Allah Teala ondan sonra onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onlara onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye bu resullere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindedirler diyor Allah Teala. Ali İmran 164'te de aynı şeyi söylüyor. Onların arasından bir devrin imamından bahsediyor resul olarak. Bir de bütün kavimlerdeki resullerden bahsediyor Allah Teala. Ve o resullere tabi olmadan evvel diyor, onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor. 6. ayet-i kerime. 7. ayet-i kerime Ahkaf 32. Diyor ki Allah Teala, o Allah'ın davetçilerine tabi olmayanlar var ya, onlar Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacaklarını mı zannediyorlar? Oysa ki onların da Allah'tan başka bir dostları yoktur. Ve onlar tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler diyor. 8. ayet-i kerime demin fizik vücudun hidayeti konusunda yer verdiğimiz Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesi. Biz bütün kavimlerde Resul bahsederiz, vazifeli kılarız. O kavimlerdekileri şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu. Ne yazık ki bir kısmı tabi oluyorlar, hidayete eriyorlar. Bir kısmı tabi olmuyor, dalalette kalıyor. 9. ayet-i kerime Zümer 23. Zalike hüdallahü yehdi men yeşâyü ve men yudlil fema lehu min hâdin. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla gönderdiği nurlarla kişileri hidayete erdirir. Kim de dalalette ise onlar için bir hidayetçi yoktur diyor Allah Teala. Onlar hidayete ermeyi dilemedikleri için Allah onları zorla hidayete erdirecek değildir. Her şey kişinin iradesine kalmıştır. Kişi istemiyorsa hidayete ermeyi, ona asla bir hidayetçi tayin etmez Allah-u Teala. Ve daha açık bir şekilde ifade ediyor 10. ayet-i kerimede, Araf 186'da, Allah dilediğini dalalette bırakır. Onları kurtaracak olan kimse yoktur. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır diyor. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyerek yetmez. Başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men ederek, Allah'a ulaşmaktan men ederek, onların da hidayetine mani oldukları için, Allah'ın 12 defa farz kıldığı bir şeye, bir emre itaat etmeyerek, başka insanları da aynı istikamette sürükleyerek isyan ettikleri için, onları Allah Teala asla hidayete erdirmiyor. Burada bir hususa dikkat etmenizi istiyorum. Niçin Allah Teala hidayete erdirmiyor? Çünkü kişi hidayete ermeyi istemiyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dilemiyor kişi. Eğer dilemiyorsa, istemiyorsa o kişi hidayete eremez. İstemiyorsa, dilemiyorsa o kişinin hidayete ermesi mümkün değildir. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizaynda 10 tane ayet-i kerime şunu gösteriyor ki bir insan
Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kişinin hidayete ermesi, uzak dalaletten kurtulması mümkün değildir. Ve burada Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 10 tane insan alarak mürşidine ulaştığı zaman sadece onlar dalaletten kurtulurlar. Uzak dalalet hidayete dönüşmüştür. Evvela yakın dalalete dönüşmüştür. Birkaç dakika içinde kişi hidayete erecek hüviyete sokulmuştur Allah Teala tarafından ve birkaç gün içinde de hidayete adım atmıştır. Mürşidine ulaşıp tabi olmuştur kişi. Tabi olduğu anda Allah Teala'dan 10 tane ihsan alan bu kişi bu noktada da Allah Teala'dan 10 tane nimet alacaktır. Bu nimetlerden 3 tanesi hidayete adım atmaktır. Ruh vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Ruh hidayet üzere olur. Nefs tezkiyesine başlar. Nefs hidayet üzere olur. Fizik vücut nefsin tezkiyesi oranında şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlar. Ve böylece ruh da, nefs de, fizik vücut da hidayet üzere olurlar. Ehli hidayet olurlar. Artık üçü de hidayet üzeredir. Ve her biri kendi sırat-ı müstakimleri üzerinde hidayetlerine doğru yola çıkarlar. 14. basamakta başlayan bu hidayet üzere oluş 21. basamakta ruhu hidayete erdirir. Ruh Allah'a ulaşarak Allah'a teslim olur. 25. basamakta kendi sırat-ı müstakimi üzerinde fizik vücut hidayete erer. Şeytana fizik vücut hidayete erer. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuşur. Şeytana kul olmaktan kurtulmuştur. Allah'a bütünüyle kul olmuştur. Ve 27. basamakta nefs hidayete erer. Bütün afetlerinden kurtulmuştur. Ve yerini faziletler almıştır. Nefs, ruhun hüviyetine bürünüp hidayete ermiştir. Allah'a ahsen olarak teslim olmuştur. 27. basamak. Öyleyse hidayet üzere olan ruhun hidayete erişi 21. basamakta Allah'a teslimle noktalanıyor. Allah'a doğru iki yatay, iki dikey, dört sebilden oluşan bir yolculukla Allah'a ulaşıyor insan ruhu. Önce yatay bir sebilden devrin imamının dergahına ulaşıyor. Oradan sırat-ı müstakimin 7 tane gök katını aşan bölümü olan tarik-ı müstakime ulaşıyor. 7 tane gök katını aşıyor. 7. gök katından itibaren sağa doğru bir yolculukla 7 tane alem geçiyor ve son alem olan indi ilahinin en yüksek noktası bulunan Sitetil Müntaha'dan yukarıya yükselerek Allah'ın zatına ulaşıyor ve Allah'ın zatında yok oluyor. Sığına sığınıyor. Evvap oluyor. Allah'a ulaşıyor, eriyor, ermiş oluyor kişi. Hidayete eriyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsiniz için de hidayet söz konusudur. Ruhunuz için de hidayet söz konusudur. Bütün insanlar için söz konusu olan Allah'ın indinde hidayete ermektir. Bu hidayete erme keyfiyetini
en güzel standartlarda yaşayacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Gördük ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe uzak dalaletten kurtulamıyor. Mürşidine ulaşmadıkça hidayete adım atamıyor. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyince uzak dalaletten kurtuluyor. Birkaç günde hidayete ereceği, hidayete çok yakın bir noktaya ulaşıyor. Ve 10 tane ihsanın 7 tanesi birkaç dakika içinde o kişi üzerinde zaten tecelli ediyor. Hidayete çok yakın bir noktaya ulaşıyor. Birkaç dakikada Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki birkaç dakikada kişi uzak dalaletten yakın dalalete ulaşıyor. Birkaç gün içinde de zaten hidayete adım atıyor. İşte bir insanın dalalet müessesesi 14. basamakta mutlaka sona erer sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizaynda hidayet Allah'ın bir güzelliğini yaşamaktır. Gördük ki ruhun hidayeti Allah'a ulaşmakla tamamlanır. Allah'a teslimle. Fizik vücudun hidayeti Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir fizik vücuda sahip olmakla, yani fizik vücudun Allah'a kul olmasıyla noktalanır. 25. basamak ve nefsimizin hidayeti de nefsimizin bütün afetlerden kurtulmasıyla tamamlanır. Böylece üç vücudumuz da Allah'a teslim olur. Hidayetler tamamlanmış mıdır? 28. basamağın 5. mertebesinde irademizin de hidayeti söz konusu olur. Kim iradesini de Allah'a teslim ederse o kişi için hidayetler tamamlanmıştır. Bir hakkın takva, hakka tukatihi takva ya da hakkul yakin takvası kişinin iradesini de Allah-u Teala'ya teslim etmesini edildiğini ve o kişiyi Allah-u Teala'nın irşat makamını tevdi ettiğini ifade eder. Orası Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle o kişinin iradesinin de hidayete erdiğini kesinleştiren bir ifade taşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Gayrül mağdubi aleyhim ve leddalim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Müjde! İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde kavramlardan nefs. Bu akşam inşallah sizlere nefsi takdim etmek istiyoruz. Nefs nedir? Nefs üç vücudumuzdan bir tanesidir. Ruhumuz var, nefsimiz var, fizik vücudumuz var. Üç vücudun sahibiyiz. Bir dördüncü güç irademizdir. Ama o bir vücut değildir. Ne var ki Allah'a verdiğimiz yeminleri ruhumuz da vermiştir. Adı misak, ruhumuzun Allah'a teslim olması konusunda Allah'a verdiği yemini. Nefs de vermiştir. Adı yemin. Fizik vücut da vermiştir. Allah-u Teala'ya fizik vücudumuzu teslim etmek üzere. Onun yeminin adı ahd. Ama bu yemin, misak ve ahd Allah'a verildikten sonra ilahi irade bizim cüz'i irademizden onun da teslimini istemiştir. İrademizin de teslimini. Ve irademizde misak adı altında Allah teslim edeceğine dair, teslim olacağına dair Allah'a el esbezminde söz vermiştir. İşte bu dört unsurdan üçü vücut. Fizik vücut, bu gördüğünüz vücut. Nefsiniz. Nefsleriniz de hepiniz biliyorsunuz. Hiç kimse yoktur ki nefsini görmemiş olsun. Belki birçok kişi şu anda bana ben görmedim diyecektir. Ama gördünüz. Sevgili kardeşlerim, ne zaman kendinizi rüyada görürseniz işte o sizin nefsinizdir. Rüya adı verilen olay nefsle yaşanır. Nefsimizin elektron devir sayısı fizik vücudumuzun elektron devir sayısının yarısı kadardır. Bu sebeple nefsimiz fizik vücudumuzun içinde bir esirdir. Dilediği zaman ha deyince fizik vücudumuzdan dışarı çıkamaz. Orada bir rehinedir. Ne zaman fizik vücudumuzdan nefsimiz çıkabilir? Gerçek uykuya vardığımız zaman nefsimizin elektron devir sayısı süratle yükselir. Fizik vücudumuzunki de aşağı doğru iner. Bir noktada ikisi birleştikleri an nefs fizik vücudumuzdan ayrılır. Ayrılır ve hudutsuz bir imkanın sahibi olur. Nereye dilerse oraya bir anda gidebilmek imkanının sahibidir. Hangi gezegene derse çok kısa bir zaman parçasında birkaç saniye içerisinde nefsimiz oraya ulaşır. Bu hareket ışık hızının ötesinde çok hızlı bir yolculuğu ifade eder. Nefsimiz zahiri alemin malı değildir. Bu sebeple nefsimizin gözüyle, bir başka ifadeyle aklımız nefsimize kumanda ediyorsa, ki bütün rüyalarda akıl nefse kumanda eder, o zaman şu fizik alem bizim için dokunulmaz, dokunulması mümkün olmayan bir görüntüden ibarettir. Her şey bir görüntüdür. Üstelik de
üç boyutlu bir alemde hareket halinde olan görüntüler. Eğer nefsimiz zahiri alemden ayrılmamışsa, fizik vücudumuzun aleminden ayrılmamışsa, bizim bulunduğumuz yerin dışına çıktığımız anda sokaklardaki bütün olayları görebiliriz. Ama ne insanlar dokunulabilir bir hüviyetedir, ne de ağaçlar, çiçekler, evler, hiçbir şeye dokunma imkanımız yoktur. Onların hepsi bizim için içinden geçebileceğimiz görüntülerdir. Bütün duvarların içinden geçebilir nefsimiz. İnsanların da içinden geçebilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Nefsimiz %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık, iptilalar, cimrilik. Nefsimizin 19 grup afeti vardır. 19 tane değil, 19 grup afet. İşte bir insana hayatı zindan eden, bir insanın mutsuz olmasını oluşturan en büyük faktör nefstir. Nefs afetlerle doludur ve şeytanın vücudumuzdaki ilticagahıdır. Şeytan nefsimize tesir etmek suretiyle bizi mutsuz ve huzursuz kılar. Ne demek istiyoruz? Gelin nefsimizin iç dünyasına bakalım. Nefsimiz afetlerle doludur. %100 afetlerle doludur nefsimizin kalbi. Bu kalp kapkaranlıktır. Afetler karanlıklarla temsil edilir. Her afet, öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar, düşmanlık, cimrilik gibi, bu afetlerin her biri nefsimizin kalbinde yer kaplar. Ve hepsini temsil eden sadece ve sadece karanlıklardır. Nefsimizin afetlerinin yapısına baktığımız zaman bu yapının

bizleri huzursuzluğa sürükleyen özelliklerle dolu olduğunu görürüz. Nefsimizin afetleri öyle bir standartta Allah Teala tarafından yaratılmıştır ki Allah'ın emirlerine mutlaka karşı gelir afetler. Asla Allah'ın emirlerini yapmak istemez. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise mutlaka yapmak ister. İşte böyle bir statüde sevgili kardeşlerim, insanoğlu nefsinin afetleriyle baş başadır. Allah neyi emretmişse nefsimizdeki afetler asla onu gerçekleştirmek istemez, yapmak istemez. Allah neyi yasak etmişse onu da mutlaka yapmak ister. İşte şeytanın insana emredebilmesi bu hüviyeti sebebiyle geçerli nefsimizin. Şeytan Allah neyi emretmişse onun yapılmamasını ister. Ve bize de o tarzda onu yapmamamız konusunda telkinde bulunur. Nefsimiz de zaten bunu istemektedir. Allah'ın yasak ettiği bir fiilse onu işlemek istemektedir. Allah'ın emrettiği bir şeyse onu yapmamak istemektedir. Ve şeytanın verdiği bütün emirlerde Allah'ın emirlerinin yapılmaması, yasak ettiği fiillerin de işlenmesi istikametindedir. Öyleyse şeytan nefsimize emrediyor olabilir mi? Nefsimiz onun talebini yerine getiriyorsa emretmiş hüviyettedir. Ve zaten nefsimiz başlangıçta %100 afetlerle dolu olduğu için şeytanın özel bir gayret göstermesi gerekmiyor. Bize talebi ulaştırdığı zaman, hele hele biraz da süslü gösterdiği zaman nefsimizin afetleri hemen o konunun üzerine atlar. Şeytan ne söylemişse onu gerçekleştirir. Allah Teala alkollü içkiler, tahammül etmiş içkiler size yasak kılmıştır diyor. İçki içmeye teşvik eder iblis insanı. Nefsin afetleri de buna müheyyadır. Yani hazırdır. Bu konuda hemen onu yerine getirmek üzere hazırdır. Gider kişi içki içer. Allah Teala kumara yasak etmiştir. Kişi gider, kumar oynar. Şeytan da sadece öyle yapılmasını teklif eder. Teklif etmesi yeterlidir. Çünkü nefs zaten buna paralel bir yapı içindedir. Derhal Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek için hazırdır. Hemen işler. Emrettiği bir şeyi ise yapmamak için hazırdır. Şeytanın talebi gene o emrin yapılmaması istikametindedir. Bir insanın namaz vaktinin girmesine rağmen namazını kılmaması için şeytan her türlü üçkağıtçılığını gösterir. O kişiye çeşitli işler icat eder. O anda meşgul olması için unuttuğu her şeyi aklına getirir. Çırpınır iblis. O kişiyi o namaz boyunca, o namazın vakti boyunca o vakit namazını kıldırmasın diye. Peki biz ne yapıyoruz? Eğer böyle bir olayla bizim kardeşlerimiz karşılaşırsa Allah Teala'nın koyduğu kaide şu. Bir namazı tabii farz olarak kaza edilir namaz. Ama Allah Teala'nın emri 10 tane. Halbuki sünnet-i seniye bir namaz eda edilemezse zamanında onun sadece farzı kaza edilir ve bir defa kaza edilir. Hayır. Allah Teala'nın bize bu devirde verdiği emir 10 defadır. Bu devirde Allah'ın emirleri daha yüksek boyutta tatbik edilecektir. Bu emirler bu dergaha aittir. Yani Allah'ın Resulünün dergahına. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şu anda dünya üzerinde Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bizim kadar namaz kılan hiçbir toplum mevcut değildir. Beş vakit namazın
farzlarını da sünnetlerini de mutlaka kılarız. Yetmez. Aramızdaki kardeşlerimizin çoğu bizim gibi sonradan dine katılanlardır. Akılları başlarına, toplumun yaşam biçimi sebebiyle akılları başlarına çok sonra gelenlerdir. Aslında sorumluluk 15 yaşında başlar. Biz sorumluluğu 30 yaşımızdan sonra öğrendik. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, ünlü dostlarım, Allah'ın öğretisi öylesine güzel bir öğreti ki, bu öğretide öğretinin arkasında saklı olanı araştırdığınızda, bu saklı olan şeyin mutluluk olduğunu göreceksiniz. Allah-u Teala bütün insanları mutlu olmaları için yaratmış. Herkesin mutlu olmasını istiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın sizden hepinizden istediği şey, hepinizin mutlak olarak saadeti yaşamasıdır. Mutlu olmanızdır. İşte o mutluluğu yaşamanız emrediliyor. Bunun için size nefsinizin ne olduğunu öğretiyoruz ki, nefsinize dikkatle bakın ve sakın ona esir olmayın. Çünkü nefsiniz şeytanın ilticagahıdır. Şeytan oraya sığınır ve nefsinizin kötülükler işlemesi için devamlı nefsi galeyana getirir. Gaza getirir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmeye çalışır, emrettiklerini de yaptırmamaya çalışır. Bunda da hiç zorluk çekmez. Sebebini de söyledik ki nefsimiz tamamen Allah'ın emirlerini yapmamaya yönelik afetlere doludur. Bu afetler aynı zamanda Allah'ın yasaklarını yapmaya yöneliktir. Öyleyse, benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki insanlar iç dünyalarında aslında şeytanın iltica edebildiği, sığınabildiği ve ona rahat bir şekilde emredebildiği bir düşman bulunduruyorlar. Bu düşman nefsimizdir. Düşmanı dost etmek mümkün mü? Evet, mümkün sevgili kardeşlerim. Düşmanın dost edilmesi için ilaç var mı? Var. Hem de mutlak geçerli bir ilaç. Allah'ın ilacı. Bu ilaç nedir? Bu ilaç nefs tezkiyesidir. Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ettiğimiz zaman, eğer Allah Teala bize rahim esmasıyla tecelli etmişse ve bundan sonra biz mürşidimize ulaşıp da tabiyetimizi gerçekleştirmişsek, o zaman biz Allah, Allah, Allah, Allah diye zikrettiğimiz zaman rahmetle faz birinci ikili ve rahmetle salavat ikinci ikili olmak üzere iki grup nur Allah'ın katından gözümüze ulaşır. Allah Teala bu nurları Allah'ın katından gönderir. Gönderme kılavuzu Allah'ın ismidir. Allah kelimesinin aslı el ilah. El harfi tarif, ilah da Allah'ın gerçek kimliği, Allah ilahtır. Yani kendisine tapınılacak olan yegane ilah. El ilah, Allah, neticede Türkçemizde Allah, Araplar da Allah demiyorlar.
Allah diyorlar. Eyle arasında bir ifadeyle daha çok A'ya yakın Allah kelimesi kullanılıyor. İşte Allah Teala'nın insana verdiği bu nefs insanoğlu için bir imtihandır. Diyor ki Allah Teala biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfeli safiliğine reddettik. Ahsen olan ruhumuzdur. Esfeli safiline reddedilense nefsimizdir.

gözleri bir defa daha Allah yolunda bir hedefe götürür Allah. Nurlarını nefs tezkiyesi yapabilmek için ikişer ikişer gönderdiğini söylüyor Allah Teala. Zümer suresinin 22 ve 23. ayetleri nefsimizle alakalı, nefsimizin kalbine gelen nurlarla alakalı. Zümer 22'de Allah Teala diyor ki, Allah'ın göğsünü yararak o kişinin Allah'a teslimi için göğsünden kalbine yol açtığı kişinin kalbine giren nurlar sebebiyle kalbinin durumu, kalbi zikirle kasiyet bağlamış ve kararmış olan kişinin kalbi gibi midir diyor Allah Teala. İki kalp arasında büyük bir farklılığın mevcut olduğunu söylüyor Allah Teala. İşte bu farklılık Allah'ın göğsünü yardığı kişinin kalbine Allah'ın nurlarını göndermesiyle oluşur. Allah bir insanın göğsünü yarar mı? El cevap, yarar. Diyor ki Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرِهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimin kalbini, kimin göğsünü, daha doğrusu şöyle ifade, Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, o zaman o kişinin göğsünü yarar ve İslam'a, yani Allah'a ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini teslim etmeye açar. İşte böyle bir kalbi yapı söz konusu ve göğsümüzün yarılması, göğsümüzden kalbimize bir nur yolunun açılması söz konusu. Niçin açıyor Allah Teala? Göğsümüzü neden yarıyor? Göğsümüzden kalbimize nur yolunu neden açıyor? İşarete dikkatle bakın. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse. Kimi kendisine ulaştırmayı diler? Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Önce biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Sonra da Allah bizi kendisine ulaştırmayı dileyecek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde o kadar çok seviliyoruz ki Allah Teala bir insanı cehennemden kurtarmak için ne varsa yapmış. Neden yapmış? Çünkü biliyor ki şeytan insanın en büyük düşmanı olarak Allah ile birlikte insana karşı savaş veriyor. Allah Teala da şeytanı serbest bırakmış, sözü var ona. Kıyamete kadar onu cehenneme falan atmayacak. Kıyametten sonra gideceği yer cehennem. Kıyamete kadar iblis yaşayan bütün insanları musallat olacak. Cin tayfasıyla, şeytanlarla, onlar da kalabalık, herkesin etrafında bir şeytan mutlaka vardır. Öyleyse

Herkes ama herkes çok ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya. Ne tür bir tehlike? O insanların cennete girmesini engelleyen, cehenneme gitmesini sağlamak üzere uğraşan şeytanın dostları olan insan şeytanlar veya cin asıllı şeytanlar. Bir cinler var. Bütün cinler şeytan değildir. Ulvi cinler de var. Ulvi cinler var. Süfli cinler var. Bir de şeytanlar var. Süfli cinlerle şeytanlar Allah'a karşı savaş veriyorlar. Ulvi cinler de şeytana karşı savaş veriyorlar. İşte böyle bir ortamda bir insan ya Allah'a ulaşmayı diler ya da dilemez. Dilemezse ne olur? Ömrü boyunca o kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerle dolu kalır. O kişinin ruhu o kişi ölene kadar asla vücudunu terk edemez. Böylece o kişi nefsiyle ruhu arasında ömür boyunca bir kavgayı yaşar. Diyalektik bir savaş kişinin iç dünyasında ömür boyu devam eder. Nerede kavga varsa, kaos varsa, iki taraf birbirine düşman kesilmişse, orada huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır ve üzüntü vardır. İşte Allah Teala bu standartlarda yarattığı, yani nefsi %100 afetlerle dolu olarak yaratılan insan, ruhu da %100 hasletlerle dolu olarak yaratılmıştır. Yani Allah Teala insanı bir denge unsuruyla donatmıştır. Nefsinde ne kadar afet varsa 19 grup afet, ruhunda da o kadar haslet vardır. 19 grup haslet. Tüm nefsin afetlerinin zıttı ruhumuzda haslet olarak mevcuttur. Bu sebeple uçağın iki kanadı var. Bir kanadı karanlığı, bir kanadı aydınlığı temsil ediyor. Karanlığı temsil eden sol kanat, aydınlığı temsil eden sağ kanat. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar nefsleri %100 afetlerle dolu olarak bir, ruhları da %100 hasletlerle dolu olarak yaratılırlar. Ne kadar karanlık varsa o kadar da aydınlık vardır. Ne kadar gece varsa o kadar gündüz vardır. Kur'an-ı Kerim'e dikkatle bakın. Ne kadar aydınlık kelimesi geçmişse o kadar karanlık kelimesi geçmiştir. Ne kadar gündüz kelimesi geçmişse o kadar gece kelimesi geçmiştir. Ne kadar nur kelimesi kullanılmışsa o kadar zulmet kelimesi kullanılmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an'da ne kadar cennet kelimesi geçmişse o kadar cehennem kelimesi geçer. Bir tek noktadan itibaren yukarıya doğru pozitif bir yükselme, aşağıya doğru negatif bir iniş söz konusudur. Sıfırın altı negatif rakamlarla ifade edilir. Sıfırın üstü pozitif rakamlarla ifade edilir. Zülmani alem, Rabbani alemin tersidir, zıttıdır, negatif alemdir. Herkes hemen her gece nefs olarak vücudundan ayrılır. Sonsuz hızla dilediği aleme gidebilir.

İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir ortamda Allah Teala'nın bir güzelliğini yaşarsınız. Hepiniz için söz konusu olan Allah'ın mutluluğunu yaşamak, bunun için şeytandan emir alan nefsinizin afetlerine hakim olmak durumundasınız. İşte konumuz nasıl sualinin cevabı. Bu işlevin adı nefs tezkiyesidir. Herkes nefsini tezkiye ve tasfiye etmekle sorumlu tutulmuştur. Nefsimizdeki afetleri sıfırlamak için ruhumuzu hasletlerle doldurmak mecburiyetindeyiz. Ne kadar haslet yerine fazilet, fazıllar nefsimizin kalbine girerse o kadar karanlık afet nefsimizin kalbini terk etmiş olur. Nasıl bir işlevdir bu? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde oluşur. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde üçüncü basamaktadır. İkinci basamağı sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler aşabilir. Dilemeyen hiç kimse ikinci basamağı aşamaz. Birinci basamakta olaylar yaşanır, herkes yaşar. İkinci basamakta olaylar değerlendirilir, herkes değerlendirir. Ama bu olayların değerlendirilmesi bir insan için sevgili kardeşlerim negatif veya pozitif sonuçlara ulaşır. İşte bu olayların değerlendirilmesi bütün insanlarda çeşitli neticeler oluşturur. İnsanların bu aşamada ikinci basamakta %90'dan fazlası o kişilerin Allah'a ulaşmayı dilemesi için seçilir. Şöyle diyor Allah Teala: Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın her dizaynı bir bütünü ifade eder. Bu dizayna dikkatle bakın. Nefsiniz ve ruhunuz bir bütündür. Karanlık kadar aydınlık. Gece ve gündüz bir bütündür. Karanlık kadar aydınlık. Cehennemle cennet bir bütündür. Karanlık kadar aydınlık. Öyleyse nefsimiz baştan aşağı afetlerle doludur. Ruhumuz da baştan aşağı hasletlerle doludur. Bir denge unsuruyla herkes karanlık kadar aydınlık taşıyarak yarışa girmek üzere kulvara ulaşır. İşte böyle bir ortamda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizin nefs tezkiyesi bölümünde zikri görüyoruz. Zikir bir anahtardır.
Allah'ın katından kalbimize, evvela göğsümüze, göğsümüzden kalbimize Allah'ın nurlarının ulaşması ve kalbimizde yerleşebilmesi için nefs tezkiyesi yapmak mecburiyetindeyiz. Nefs tezkiyesi yoksa nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarının girmesi de yoktur. Herkesin nefsi tezkiye adı verilen bir müessese ile neşvi neva bulur. Yani gelişir. Allah'ın yolunda mesafe kaydeder kişi. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın adını alan herkesin göğsüne Allah'ın rahmeti, fazlı ve rahmeti, salavatı gelir mi? Gelmez sevgili kardeşlerim. Allah'ın rahmetinin ve fazlının o kişinin göğsüne ve göğsünden kalbine ulaşabilmesi için temelde bir şart vardır. O şart Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalbine Allah'ın önce %2 rahmeti ulaşır. Ondan sonra fazlı ulaşır. Rahmetle fazl ve rahmetle salavat beraberce gelirler. Ama başlangıçtaki %2 rahmetin oluşabilmesi için sadece rahmetle fazl gelir. Ama nefsin kalbine girebilen sadece rahmettir. Fazıllar başlangıçta %2 rahmet birikimi oluşup da o kişi huşu sahibi olana kadar nefsin kalbine fazıllar giremez. Bir insanın nefs tezkiyesini gerçekleştirebilmesi Allah kelimesine sıkı sıkıya bağlıdır. Kelimetullah'a. Allah kelimesi nefs tezkiyesinin sembolüdür. Ruhun Allah'a ulaşmasının da sembolüdür. İşte Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse ruhumuzun vücudumuzdan ayrılması, seyri sülük adı verilen bir yolculukla 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katlarına birer birer ulaşması ve 7. gök katında soldan sağa 7 tane alem geçerek İndi ilahide Sitret-ül Müntaha'ya ulaşması, oradan da Allah'ın zatına ulaşması, bir fenomendir. Bütünü ifade eder. Ruhun, insan vücudundan ayrıldıktan sonra, 7 tane gök katını aşıp, 7. katta da 7 tane alem geçerek, soldan sağa, Allah'ın zatına ulaşması, bir oluşumdur. Vücuda gelen olaylar dizisidir. Hiçbir şey tesadüfen oluşmaz sevgili kardeşlerim. Allah'ın her şeyden haberi vardır. Her şeyi de en adaletli biçimde dizayn eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse,
Dileyenin üzerinde Allah rahim esmasıyla tecelli eder. Bu rahim esmasıyla tecelli Allah'ın o kişinin kalbine ulaşmasını sağlar. Kalbin nur kapısını Allah'ın kendisine, Allah'a çevirmesini sağlar. Sonra da Allah'ın o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açmasını sağlar. Yani göğsün şerh edilmesi, yarılması ve kişinin göğsünden kalbine bir yol açılması. Bu nur yoludur. İşte Allah-u Teala rahmet ve fazl isimli iki nurunu gönderir zikirle. Başlangıçta bu iki nurdan da yalnız rahmet nurları kalbin içine ulaşabilir %2 oranında. Fazıllar bu aşamada nefsin kalbine ulaşamazlar. Nefsin kalbine giremezler. Fazılların nefsin kalbine girip yerleşilmesi için nefsin kalbine Allah'ın iman kelimesini yazması lazım. Ne zaman yazar? Ne zaman bu kişi mürşidine ulaşırsa, o zaman Allah onun kalbine iman kelimesini yazar. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi, onların kalplerinin üzerine iman yazılır ve bir ruhla desteklenirler. İşte onların kalplerinin içine Allah-u Teala'nın imanı yazması söz konusudur. Tabiyet eğer 12 ihsanla yapılmışsa geçerlidir bu. 14. basamakta tabiyet gerçekleşir. 12 tane nimet almıştır kişi. 1. Allah'ın görme hastasının mührünü, görme hastasının gıçavet adlı perdesini açmıştır. O kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi almıştır. O kişinin görme hastasını aşmıştır. O kişinin kulaklarındaki engeli almıştır. Fakrayı almıştır. O kişinin işitme hastasının, semi hastasının mührünü açmıştır. Ve devrin imamının ruhunu kişinin başınızdan göndermiş, kalbinin içine kişinin iman yazmıştır. Bu kişinin işitme hastası zaten açılmıştır. Sevgili kardeşlerim, mürşide Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, nefsinin kalbinde %2 rahmet birikimi gerçekleştiği zaman huşu sahibi olur. Allah Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Hadid 16. İşte haktan inen nurlarla demiyor Allah Teala, bir nurdan bahsediyor. Sadece rahmet nuru o kişinin kalbine girer, %2 girer ve kişi huşu sahibi olur. Huşu sahibi olan kişinin bir hakkı doğar. Bu hak mürşidine ulaşmak ve ona tabi olmaktır. Kişi mürşidine ulaşır ve mürşidine tabi olur. Bu nokta son derece önemlidir. Tabiyet
tahakkuk ettiğinde o kişinin kalbine Allah-u Teala Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince iman kelimesini yazar ve onun üzerine Allah'ın katından nur gönderir. Mücadele 22. Onun üzerine Devrin İmamı'nın ruhunu gönderir. Devrin İmamı'nın ruhu o kişinin ruhuna Allah'ın emriyle geldiğini, görevi devralacağını, ruhun vücudu terk edip Allah'a ulaşma zamanının geldiğini ifade eder. Yani emanetin sahibine iade edilmesi noktasıdır. Ruh vücudu terk eder, Devrin İmamı'nın ruhu kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Kimin başının üzerinde Devrin İmamı'nın ruhu gelip yerleşmişse, o orada sevgili kardeşlerim mutlak bir muhafaza oluşmuştur. Devrin İmamı'nın ruhu o kişiyi cinlerin ve şeytanların bütün saldırılarından koruyabilecek bir nitelik taşır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimize baktığımız zaman böyle bir başlangıç noktasıyla karşı karşıyayız. Nefs tezkiyesi yapmaya devam edersek, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar edersek, Allah'tan gelen rahmetle, faz ve rahmetle salavat nurları göğsümüze, göğsümüzden kalbimize ulaşır ve %2 rahmetten sonra fazıllar, İman kelimesinin manyetik alanı ile fazılların manyetik alanı zıt olduğu için fazıllar geçerken nefsin kalbindeki iman kelimesinin çekim gücüne kapılırlar ve elektromanyetik alan fazılları kendisine çeker ve %1, %2 derken %7 fazıl birikimiyle o kişinin ruhu zemin kattan birinci gök katına çıkar. Nefsi emmare. Bir daha %7 nur birikimi, ikinci gök katı, nefsi levvame. Bir daha %7 nur birikimi, üçüncü gök katı, nefsi mülhime. Nefsi emmare, kişinin münkerle emredildiği bir noktayı ifade eder. Nefsi levvame, kişinin artık yaptığı, nefsinin yaptığı hatalardan pişmanlık duymaya başladığı, bundan üzüntü duyduğu bir noktayı ifade eder. Nefsi mülhime ise Allah'tan ilham alınan noktadır. Sonra kişi dördüncü defa %7 fazla birikimiyle ruhu zemin kattan dördüncü gök katına yükselir ve mutmain olur kişi. Allah'ın bütün verdikleri o kişi için yeterli olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir ortam tahakkuk ettiğinde nur birikimi devam edecektir. Beşinci defa %7 nur birikimi, nefsi radiye o kişi Allah'tan razı olur. Altıncı kat, altıncı defa beşinci kat, altıncı defa %7 nur birikimi, nefsi mardiye Allah ondan razı olur. Mardiye Allah'ın kişiden razı olması kademesidir. Altıncı defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi gerçekleşir. Kişi de Allah da kişiden razı olur. Ve yedinci defa %7 nur birikimi, nefsi tezkiyeyi ifade eder. Nefsi tezkiye, nefsin kalbinde %51 nur birikimini ifade eder. %51 nur birikimi, nefsin kalbinin karanlıkları yendiği noktadır. Şeytanın elindeki imkanlar %100'den %50'nin de altına, %49'a düşmüştür. Nefsin kalbi %51 nurlarla bezenmiştir.
Bu nefs tezkiyesidir. Nefs burada tezkiye olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruh Allah'a geri döner ama nefs Allah'a geri dönmez. Kıyamet günü fizik vücudun tekrar içine girecek ve ikisi birden ya cennetlerde sonsuza kadar yaşayacaklardır ya da cehennemlerde ikisi birden azap edilecektir. Hem ruh, affedersiniz, hem nefs, hem fizik vücut. Nefsin kalbinde %51 nur birikimi. Allah Teala Fatır Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir." Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapar. Neden? Çünkü onun mutluluğu bunu gerektirir. Yetmez ezelde Allah Teala'ya nefsi yemin vermiştir tezkiye olacağına dair. Daha sonra da Allah'a teslim edeceğine, yani teslim alacağına, yani tasfiye olacağına dair. İşte bu nokta %51 nur birikimidir. Ruhun Allah'a ulaştığı nokta ve kişi Allah'ın zatında, kişinin ruhu yok olur. Bu fena makamıdır. Fena fillah makamıdır. Sonra beka makamına ulaşır kişi. Nurlar artar nefsinin kalbinde. Nefsi giderek aklanıyor. Daha sonra fizik vücut nefsinin kalbinde %81 nur birikimi tamamlandığında Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik kazanır. Bundan sonra kişinin varacağı yer daimi zikirdir. Daimi zikre ulaşan kişi mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamaya başlar. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Onu zorluklar yolundan döndüremez. Allah Teala ona çok sağlam bir irade ve vazgeçmeyen bir iman vermiştir. Kişi daimi zikre doğru hızla yürüyecektir. Ve de fizik vücudun teslimi kişiyi neticede daimi zikre ulaştırır. Daimi zikir Ulyelbab makamında 5. kat cenneti ifade eder. İhlas makamında 6. kat cenneti ifade eder. 7. katın 7. 5. kademesine ulaşan kişi için 7. gök katındaki 7 alemi geçen kişi değildir bu. Artık 7 alemi de gören kişidir. Çoktan ruhu Allah'a ulaşmıştır. Nefsin tezkiyesinin yarısında, yani tezkiye noktasında, tasfiye noktasında nefsini Allah'a tamamen teslim etmiştir. Ve işte burada Allah-u Teala'nın söylediği olay tahakkuk eder. O kişinin nefsi ahsene ulaşmıştır. Ahsene takvim oluşmuştur. Kişinin nefsi ahsen olmuştur. Biz insanı diyor Allah Teala nefs için kullanmış bunu. Biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Sonra onu esfeli safiline reddettik diyor. Anlattığımız olay bir insanın nefsinin ahsen olduğu nokta. Ulyelbab makamı, ihlas makamı ve salah makamı nefsin ahsen oluşunun 3 bölümüdür. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeseydi o zaman cehennemin içinde bulunduğu şartlara göre ya 1. katına ya 2. katına ya 3. katına
ya da en alttaki yedinci katına inecekti. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki nefs adı verilen müessese, nefs tezkiyesi adı verilen bir dizaynla gerçekleşir ve daimi zikir bütün problemleri çözen bir anahtardır. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek nefs adı verilen bu konuşmamızı inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salat ve selam.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed teyzu billahi mineşşeytanirracim. Tövbe yiyanken estağfirullah.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Niçin bir aradayız? Allah'ın mutluluğunu yaşamak için. İşte şimdi sizlerle bir mutluluk sohbeti yapmak için huzurlarınızdayım. Mutluluk. Allah'ın bütün insanları mutlaka ulaştırmak istediği hedef. Bütün insanların mutlaka ulaşmak istediği hedef. Mutluluk. İnsanların çok büyük bir kısmı mutsuz. Hedef ve sonuç. İçinde bulunduğumuz 3. bin yılın muhtevasına baktığımız zaman, 2. bin yılın bütün muhtevasına baktığımız zaman hep onu görüyoruz. Bütün devirlerde dünya üzerindeki insanların %90'dan fazlası mutsuz. Mutluluğu yaşayamıyorlar. Mutlu olmaları için, mutluluk zannettikleri şey için her şeyi var olan insanlar da mutsuz. Yani fakirlere göre zengin olmak mutluluğun ta kendisidir. Ama zengin insanların hayatlarına bir inceleyin bakalım. Mutlu olduğunu zannettiğiniz o insanların ne kadar mutsuz olduğunu görmeyecek misiniz? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, para saadetin anahtarı değildir. Para nefsinizin afetlerinin azmasının vasıtasıdır. Mutsuzluğun vasıtasıdır. Ama para kazanamazsınız, yaşayamazsınız. Çünkü en azından gıdanızı, hayatta kalmanızı temin edecek olan yiyecekleri satın almak mecburiyetindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu mutluluk dedikleri şey ne mene bir şeydir acaba? Hadi gelin onu araştıralım beraberce. Kur'an hakikatleri ışığında mutluluğa bakalım. Nedir bu mutluluk dedikleri şey? Sevgili kardeşlerim, mutluluk ikiye ayrılıyor. Dünya mutluluğu, ahiret mutluluğu, yani cennet mutluluğu. Veya dünyadaki mutsuzluk, ahirette de cehennem. Bu ikisi tutup bütün insanlar için geçerlidir. İnsanlar sadece hak ettiğine ulaşabilir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevaya bakacaksınız. Muhteva ne diyor? Cennet saadeti çok iyi bildiğiniz bir konu. İnsanların enerji bedenleriyle bir daha yaşlanmamak üzere sonsuza kadar yaşadıkları bir güzelliktir cennet hayatı. Allah'ın bitmek tükenmek bilmeyen bir mutluluk hayatı sizlere, hayatını sizlere ikram etmesidir. Bu konuda kerem buyurmasıdır.
Cennet hayatı Allah'ın büyük hediyesidir ve sadece Allah'a ulaşmayı dilemeniz bu mutluluğa ulaşmanız için yeterli görülüyor Allah Teala tarafından. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bizi ilk defa dinleyen herkes, hadi canım sen de. Bir dilekle insan cennete mi girermiş? Sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olmuş. Geri kalanı kurtulamamışlar. Bu tarzdaki düşüncelerin hepsi pasifisodur. Hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Kenlem yekündür Kur'an hükümleri karşısında. Madde 1. Sahabeden 10 kişi değil, sahabe adını verdiğiniz kim varsa hepsi Allah'ın cennetinin sahibi olmuşlar. Ensar ve muhacirin hepsi. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sâbikûnel evvelîn var ya, onların bir kısmı ensardan da bir kısmı muhacirinden de, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardan da. Allah onlardan razıydı. Onlar da Allah onlardan razıdır. Onlar da Allah'tan razıdırlar. Allah onları altlarından ırmaklar akan cennetlerine koyacak ve orada ebediyen kalacaklardır. İşte bu en büyük mükafattır. Buyuruyor Allah Teala, bütün sahabe, ensar olsun, muhacirin olsun, hepsi sahabe adını verdiklerimiz. Sakın sahabeyi münafıklarla karıştırmayın. Neden böyle söylüyoruz? Karıştıranlar var da. Hangi karıştıranlar? Soruyoruz onlara. Sahabe kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenler. Öyle diyorlar. İyi, çok güzel. Münafıklar da görmemiş mi? Yoksa kör müymüşler münafıklar? Putperestler de görmemiş mi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i? Ateşe tapanlar da görmemiş mi? Hristiyanların da Yahudilerin de dinlerini yaşamayan kesimi de görmemiş mi? Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüşler. O devirdeki Mekke halkından görmeyen yok. Ama çok küçük bir kısmı sahabe olmuşlar. Öyleyse farklı bir ifade bu. Ne diyor Allah Teala sahabe için? Tabi olanlar diyor. İşte Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi. Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların Allah'ı basiret üzere görerek, kalp yüzümüzde Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Benim ve bana tabi olanların diyor, sahabeden bahsediyor. Âl-i İmrân suresi 20. ayet-i kerime. Habibim, o ümmilere ve kitapları sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Öyleyse bütün sahabe hepsi Allah'ın cennetine girecek. Kim girecek? Sahabe. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenlerin içinden sadece ona tabi olanlar. Acaba anlatabildik mi? Sevgili kardeşlerim, cennet saadeti sadece bir dileğinizle kesin olarak olgunlaşan bir meyvedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Kur'an-ı Kerim'de o kişi amini olanlardan birisidir. Amin olanlarsa
mutlaka Allah'ın cennetine girecek olanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar amel olanlardır ve amel olanlar mutlaka Allah'a ulaşanlardır. Ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır. Hud suresi 29. ayet-i kerime. Hazreti Nuh kavmine diyor ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amel olanlar var ya, onları yanımdan kovamam. Siz istiyorsunuz diye o ameni olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a milaki olacaklardır. Allah'ın zatına şu dünya hayatını yaşarken ruhlarını mutlaka ulaştıracaklardır. Allah Teala Ankebût suresinin 5. ayet-i kerimesinde diyor ki,

وَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاَتٍ. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Kim Allah'a ruhunu ölmeden ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir buyuruyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah Teala açıkça bunu söylüyor. Allah'a birinizin ulaşmayı diledi mi, Allah mutlaka onları Allah'a ulaştıracak. Tamam. Ulaştırırsa ne olur? O insanlar Allah'ın cennetine girerler. Sadece amen olmuş kişi, ulaşamadan ölmüş, gene Allah'ın cennetine girer. İşte Allah'ın dizaynı son derece açık olarak görünüyor Vel Asr suresinde. Vel Asr, asra yemin olsun, zamana yemin olsun. اِنَّ الْاِنْسَانَ لَف۪ي hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. اِلَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا. Ama âmeni olanlar hüsranda değillerdir. Hüsranda olurlarsa ne olur insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadır. Çünkü onların kazandıkları derece itibariyle gidecekleri yer cehennemdir. Öyleyse onlar hüsrandadırlar. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden daha fazladır. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Kimin tartıları hafif gelirse, sevap tartıları hafif gelirse, yani günahları sevaplarından fazla olursa, yani o kişinin kazandığı dereceler itibariyle sonuç negatifse, onların gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Onlar cehennemde ebedi kalanlardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. İşte İnsanlardan her kim nefsini hüsranda bırakmışsa, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer ateştir. Neden? Kazandıkları dereceler sebebiyle, itibariyle. Kazandıkları dereceler kaybettiklerinden az olduğu için gidecekleri yer cehennemdir. Öyleyse buradan kesin bir sonuca ulaşıyoruz. Kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlar, onların gidecekleri yer cehennemdir. Ama kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla olanlar, onların gidecekleri yer Allah'ın cenneti ve Allah-u Teala amin olanların gideceği yerin cennet olduklarını ve onların hüsranda olmadığını söylüyor. Yani kaybettikleri derecelerin kazandıkları derecelerden fazla olmadığını, tam aksine Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın mutlaka kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla. Öyleyse Allah Teala ne yapıyor bu insanlara? Onlar Allah'a ulaşmayı diledikleri anda, o andan itibaren Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi başlıyor. Bu tecelli birkaç dakika içinde onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Bu onlara büyük ölçüde derecat kazandırılmasını sağlıyor Allah Teala tarafından. Kulaklarındaki vakrayı alıyor Allah Teala, gene derecat kazanıyorlar. Kalplerindeki ekinleti alıyor, gene derecat kazanıyorlar.
Bir şey mi yapmışlar? Evet, çok şey yapmışlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi bu kadar. Bir dilek sadece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın cennetinden sakın ümidinizi kesmeyin. Bir tek dileğiniz Allah'a ulaşmayı dilemeniz sizi mutlak olarak Allah'ın cennetine ulaştırır. Tek bir dilek. Ayetler son derece kesin olarak söylüyor bunu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka kazandığı dereceleri Allah-u Teala mutlaka kaybettikleri derecelerden yukarı çıkartıyor. Neyle çıkartıyor? İşte ard arda yaptığı bu işlemlerle. Derhal Rahim Esması tecelliye başlıyor. Kişinin kalbinde Allah'a ulaşma talebini işittiği, gördüğü ve bildiği an. Üçü birden aynı anda olur. Hem işitir, hem bilir, hem görür. Allah emindir ki o kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Derhal başlar gözündeki hicab-ı mestüre, kulaklarındaki vakra, kalbindeki ekinnet alınacaktır. Yerine ihbat konulacaktır. Allah o kişinin kalbine ulaşacaktır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirecektir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açacaktır. Bunların hepsini gerçekleştirirken, bunları gerçekleştiren insanlar Allah'ın katında kıymetli insanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah'ın emrine itaat etmiş insanlardır. Öyleyse Allah-u Teala hiçbir şey yapmadıkları halde, Allah'a ulaşmayı dilemekten başka hiçbir şey yapmadıkları halde, Allah'a ulaşmayı diledikleri için, salt bunun için, onların öyle dereceler kazanmasına sebebiyet verir ki, bu insanların kaybettikleri derecelerden daha öteye ulaştırır onları, amin olanları. Ve böylece onları hüsranda olanlar olmaktan kurtarır. Ve sonra ne yapar? Kişinin kalbinde %2 nur birikimini sağlar. O da derecat kazanmasının sebebidir. Ve ona irşat makamını gösterir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı böyle bir dizayn. Öyleyse neden Yunus öyle söylüyor? Cennet, cennet dedikleri birkaç melek, birkaç huri. İsteyene vergil ani, bana seni gerek seni diyor. Aslında o seni gerek seni dediğine Allah'a ulaşmak da hiç zor bir şey değil sevgili kardeşlerim. Otomatik olgunlaşan bir meyve. Hanginiz Allah'a ulaşmayı dilediyseniz Allah onu evliya yapacağına mutlak olarak söz veriyor. O kişinin Allah'ın evliyası olmasını, ermiş olmasını garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Ya o kişinin rızası yoksa mı diyorsunuz? Sözümüz bu şartla zaten. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, böyle bir dileğin sahibi olduğunu Allah-u Teala o kişinin kalbinde işitir, bilir ve görürse, o zaman o kişi 3. basamaktadır. Allah'ın tecellisi 4. basamakta başlar. Kişiyi otomatik olarak 14. basamağa ulaştırır. Bu basamaklar boyunca verdiği her ihsanın karşılığında o kişiye derecat yükler. Pozitif derecelerle o kişiyi teçhiz eder. Öyle ki bu kişi Allah'a ulaşmayı dinledikten sonra ölse mutlaka kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazladır. Ve bu kişi kendisinde hayret edici değişiklikler görür. Namaz kılmayı sevmeye başlamıştır. Bu kişi oruç tutmayı sevmeye başlamıştır. Zikir yapmayı sevmeye başlamıştır. Allah'a ulaşmak konusunda büyük bir iştiyak duymaktadır.
Bu şartlar içinde bu kişi öldü. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Mürşidine ulaşamadığı 10 tane ihsan alırken ihsanları aldı, hatta belki sonuncuları alamadı. %2 nur birikimi gerçekleşemeden öldü. Hangi şartlar içinde ölürse ölsün, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölmüşse gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Birinci kat cennet bu kişi içindir. Öyleyse bizleri ilk defa dinleyenler, sizlere sesleniyoruz. Allah'ın cennetinden asla ümidinizi kesmeyin. Allah Teala size sadece Allah'a ulaşmayı dilemeniz karşılığında

çıktı. Birinci kata bile ulaşamadan öldünüz. İkinci kat cennet sizin. Dünya mutluluğu çok az bir seviyede sizin tarafınızdan yaşanabilir. Çünkü nefsinizin kalbinde %7'den daha az nur birikimi sırasında siz ölmüştünüz. Peki başka birisi Allah'a ulaştıktan sonra öldü. O kişinin durumu ne olur? Bir defa Allah'a ulaştıktan sonra diyoruz ama aslında o ulaşmış değildir. Allah Teala tarafından ulaştırılmıştır. Her şeyi hazırlayan o. Kalbinizdeki ekinneti alan, yerine ihfat koyan, gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alan, kulaklarınızdaki vakrayı alan, kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviren, göğsünüzden kalbinize nur yolu açan, sadece bir tek şey için, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için, Allah'ın bütün kapalı kapılarını açık hale getiriyor ve zikir yaptığınız sürece şeytanın kapısını kapalı hale getiriyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın garantisi altındasınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz, cennetiniz müemmel. Cennetiniz teminat altında, mutlak Allah'ın cennetine gireceksiniz. Mürşide ulaştığınız için değil, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Allah'a ulaşmayı dilediniz, Allah-u Teala 10 tane ihsanla sizi mürşidinize ulaştırdı, tabi oldunuz. Bu noktadan itibaren ölürseniz, ikinci kat cennet sizin. Allah'a ulaşamadan öldünüz, ikinci kat cennet sizin. Ama ömrünüzü Allah-u Teala Allah'a ulaştıracak kadar uzun tutmamış. Bu sebeple ikinci kat cennet. Peki yaşasaydınız? Yaşasaydınız siz değil, Allah sizi Allah'a ulaştıracaktı. Siz Allah'a ulaşmış olmayacaktınız. Allah sizi kendisine ulaştıracaktı. Size namazı sevdirecekti, orucu sevdirecekti. Daha ilk perşembe günü herkesle beraber oruç tuttuğunuz zaman acıkmadığınızı görecektiniz. İşte o zaman anlayacaktınız ki bu yol farklı. Allah Teala sizi acıktırmıyor. Sigara içiyorsanız sigara içmenin sıkıntısını size oruç günü yaşatmıyor. İçki içiyorsanız Allah'ın yoluna girmeden evvel oruç boyunca içki ihtiyacını size hissettirmiyor. Diyelim ki siz eskiden de İslam'ı yaşamaya çalışmış biriydiniz ama oruç günleri sigara tiryakiliğiniz ve içki tiryakiliğiniz yüzünden kalbini kırmadınız, adam kalmıyordu. Ama şimdi öyle değil. O zaman işin içinde başka bir iş var. Allah'ın işi var. Allah'ın müdahalesi var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah müdahale ediyor ve sizi mutlaka kendi zatına sizin ruhunuzu ulaştırıyor. Ama ben Allah'a ulaşmayı istiyorum ama görevlerimi yapamıyorum diyenler var. Hayır sevgili kardeşlerim, siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Ne kendinizi aldatabilirsiniz ne başkalarını. Eğer namazları Allah-u Teala size sevdirmemişse, orucu sevdirmemişse, eski huylarınız aynen devam ediyorsa, her an günahlar işliyorsanız, o zaman kendinizi aldatmayın. Ben Allah'a ulaşmayı diledim de, Allah beni kendine ulaştırmıyor, Allah bana namazı sevdirmiyor, Allah bana orucu sevdirmiyor diye kendinizi aldatmayın. Siz Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz. Dileseydiniz ne olacaktı? Dileseydiniz Allah size orucu da, namazı da, zikri de, zekat vermeyi de, Allah yolunda hizmet yapmayı da

sevdirecekti sevgili kardeşlerim. Ve bizi kardeşimiz olmadan dinleyenler, bütün dünyaya açık bir kapının sahibiyiz. Bu kapı dünyanın en geniş kapısıdır. Çünkü hidayet bu kapının temel direğidir. Hidayetin merkezi bu kapıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn içerisinde Allah'a ulaşmayı dilediniz. 10 tane ihsan aldınız, irşat makamına ulaştınız. Nefs tezkiyesine başladınız. Her %7 nur birikiminde ruhunuz bir gök katı yükseldi. Ve 7 defa bu iş tamamlanınca 7. gök katını aştı. Sitetin müntahaya ulaştı, oradan da Allah'ın zatına ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. Ne oldu? Allah'ın evliyası oldunuz. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Bedavadan kazandınız böyle bir şeyi. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyerek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ı ait olduğu yerde müşahede edin, mütalaa edin. O Allah'tır. Hepimizin sahibidir. En önemlisi karşılıksız verendir. Karşılıksız mı? Biz Allah'a ulaşmayı diledik, Allah-u Teala onun için verdi diyeceksiniz. Doğru. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeniz, Allah'ın sizi evliya yapmasının üçüncü basamaktan 22. basamağa çıkarmasının, üçüncü kat cenneti size vermesinin, dünya saadetinin yarısını size hediye etmesinin yanında sizin talebiniz ne yazar ki? Bir dilek sadece yaptığınız şey, Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz, 10 tane ihsan vermiş, bir adım atmışsınız, 10 katını almışsınız. Bir daha adım attırmış size. Bu sefer de mürşidinize ulaşmışsınız. Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmuşsunuz. Gene 10 katını vermiş. 10 tane nimet onunla kalmamış. 7 tane gök katını ruhunuza aşırmış. Nefsinizin afetlerinin yarısını size zikir sevdirerek yok etmiş. Dünya saadetinin de yarısını vermiş. Ne karşılığı? Allah'a ulaşmayı dilemenizin bir de mürşidinize ulaşıp tabi olmanızın karşılığı olarak. Biri bir karınca, biri bir dünya. Allah'ın verdiği taraf, Allah'ın bu sonsuz insanları bir dünyayı oluşturuyorsa, sizin Allah'tan, Allah için yaptığınız şey bir karıncadır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada nereye ulaştınız? Dünya saadetinin de yarısına ulaştınız. Cennet saadeti derhal elde edilir ama kıyametten sonra yaşanır. Gelelim dünya saadetine. Dünya saadeti gıdım gıdım elde edilir. Öyle bir tabir vardır, gıdım gıdım olmak. Adım adım gayretle hedefe yürümek. İşte Allah-u Teala dik yokuş diyor. İşte Allah-u Teala insanların sırtındaki yük diyor. Dik yokuşu çıkartırız diyor size, sırtınızdaki yükü alırız diyor. Acaba ne demek istiyor? Dik yokuş daimi zikirdir. Gerçekten bir yerden sonra ilerlemekte zorlanacaksınız. Ama sadece o zorluğu aşanlar Allah'ın has kulları olurlar. Sevgili kardeşlerim, hepinize hitap ediyorum. Aramızdaysanız, o hedef için aramızdasınız. Allah'ın has kulları olmak için. Öyleyse gayret etmezseniz oraya ulaşamazsınız. Mutlaka gayretin sahibi olacaksınız.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dünya saadeti, bir bütün olarak dünya saadetini istiyorsanız, daimi zikrin arkasındadır. Daimi zikir, kesintisiz bir dünya saadetinin kapısıdır. Daimi zikirden evvel kısmi mutluluk vardır. O da mutluluk, gerçek anlamda bir mutluluk değildir. Ne kadar nefsinizin kalbinde afet kalmışsa, o kadar daha mutsuzluğu yaşayacaksınız. O afetlerin 24 saatlik bir zaman devresine oranında. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte Allah'ın evliyası olduğunuz zaman, tekrar edeyim, bunu sadece bir dilek karşılığı Allah-u Teala'dan mükafat olarak alırsınız. Allah'ın büyüklüğü, yüceliği konusunda ona huşu duymanın ötesinde minnet duyacaksınız. Çünkü o karşılıksız verendir. Sizin ona verdiğiniz birse başlangıçta 10 katını vermiştir. Gene bir adım attınız, mürşidinize ulaştınız, gene 10 katını aldınız. Ama bu 10 katlardan 10'uncusu 10 katın 100'e çıkışını ifade eder. 10 katında 10 katını vermesini ifade eder. Ondan sonra göğün her katını yükseldikçe bu 10 katın onu 100 eder. 1'e 100 vermeye başlamıştır Allah-u Teala. Bunun manası 7. gök katına ulaşana kadar her katta 100 arttırarak Allah-u Teala 100'ü 200, 300, 400, 500, 600, 700 kata ulaştırır. Ve Allah'ın dostu olmak şerefine erersiniz. Her kazandığınız derecenin karşılığında artık Allah size 700 katını verir. Bir başka ifadeyle Allah sizin cehenneme gitmemeniz konusunda bütün tedbiri almıştır. Sevgili kardeşlerim, belki binde birdir ama buna rağmen hidayete erdikten sonra o hidayetten düşen insanların varlığını da unutmayın. Şeytan, insanlar hidayete erip de Allah'ın koruyucu kalkanı onların üzerinden kalktığı zaman o noktaya kadar niye kalkmıyor? Allah niçin koruyor insanları? Çünkü Allah'ın sözü var. Mutlaka o kişiyi kendisine ulaştıracak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah mutlaka o kişiyi kendisine ulaştıracak. Onu mutlaka evliya yapacak. Mutlaka üçüncü cennetin sahibi yapacak. Mutlaka o kişiye bir güzellikler destanını yaşatacak. Bu Allah'ın sözü, nereye kadar söz, gerçekleştirene kadar, kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasına kadar, nefsinin yarısından fazlasını tezkiye edinceye kadar, fizik vücudunu şeytanın kulu olmanın ağırlığından Allah'ın kulu olmak ağırlığına geçirinceye kadar. Sonra kişiyi serbest bırakıyor. İşte dik yokuş, başlangıç noktasında burasıdır. Artık Allah'ın koruyucu kalkanı üzerinizde değil. Şeytan sizinle devamlı uğraşır. Bütün güzellikleri çirkin göstermeye çalışır. Buna rağmen siz zikrinizi arttırabilirseniz, işte o zaman fena makamından sonra beka makamını, züht makamını, muhsinler makamını birer birer geçeceksiniz. Ruhunuzu Allah'a teslim ettikten sonra, züht makamından sonra fizik vücudunuzu da ahsen kılarak Allah'a teslim edeceksiniz. Ne demek fizik vücudunuzun ahsen kılınması? Fizik vücudunuzun ahsen kılınması demek, fizik vücudunuzun Allah'ın bütün emirlerini yapmaya başlaması, yasak ettiği hiçbir hususu asla yapmaması. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizin Allah'ın bütün emirlerini yaptığınız bir devre gelecek.
evvela ciddi hayati bir imtihan geçireceksiniz. Daha evvel zikriniz günün yarısını mutlaka aşmış olacak. Eğer bir kişi size soruyorsa acaba ben fizik vücudumu Allah'a teslim etmiş miyim diye, ona sorun. Her gün zikrini günün yarısından öteye çıkardın mı? Zikrin çok oluşu fizik vücudun tesliminin temelidir. Eğer bir insan 24 saatlik bir zaman parçasında 12 saatten daha fazla zikredemiyorsa o fizik vücudunu Allah'a teslim edemez. Hayati imtihanlar geçirmesi de bunu ona sağlayamaz. Fizik vücudun Allah'a tesliminin temelinde bu vardır. Acaba Allah'ı mı önde tutuyorsunuz, fizik vücudunuzu mu? Fizik vücut zorluklara tahammül etmez, tahammül etmek istemez. Nefsle birlikte karşı çıkar. Ne zaman Allah'ı kendisinden üstün görmüşse fizik vücut, ancak o zaman o kişinin zikri günün yarısını aşmıştır. Fizik vücut bunu ispat etmiştir ama henüz Allah'a teslim olamamıştır. Ve öyle bir noktaya ulaşılacaktır ki nefsin kalbindeki afetler %80'i, afetlerin %80'inden fazlası, %81'i yok olacaktır. Bu noktadan itibaren fizik vücudun her an teslimi söz konusudur. Nereden anlarsınız teslimini? 81'de teslim olabilir, 82'de, yani nefsin kalbindeki afetler %81 azaldığı zaman, 82 azaldığı zaman ve daha ötesinde teslim olabilir. Ne zaman fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsa, yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyorsa, işte o zaman. O zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. Artık fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri ise asla işlemeyen bir özelliğin sahibi olacaktır. Öyleyse bu nasıl bir işlevdir? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fizik vücudunuzun Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiği, nefsinizin kalbinde hala afetler olmasına rağmen mutlaka %20'den aşağıda, belki %10'dan da aşağıda ilerlemiş bir noktasındaysanız, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiğiniz an, nefsinizin kalbinde belki %90'dan daha fazla artık Allah'ın nuru oluşmuştur. Sevgili kardeşlerim, bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. İşte o zaman dik yokuşu aştınız. Fizik vücudun teslimi standartında ve zühd makamında, yani zikriniz gün yarısını açtığı noktada ve ondan sonra fizik vücudun teslimi noktasında bu ilerlemenin çok zor olduğunu göreceksiniz. Şeytan sizi hiç bırakmaz. Devamlı daimi zikre ulaşmamanız için gayretin içindedir. Çünkü biliyor ki daimi zikre ulaştığınız takdirde sizi kaybetmiştir. Siz o zaman Allah'ın oldunuz. Şeytanın kulu olmakla Allah'ın kulu olmak arasındaki standarda dikkatle bakın. Eğer nefsinizin kalbindeki afetler %50'den fazlaysa, şeytan size %50'den fazla tesir ediyor. Yani siz şeytanın kulluğunun ağırlıkta olduğu Allah'ın kulluğunun %49'a ulaşamadığı, %50'ye ulaşamadığı bir noktadasınız.
Ne zaman nefsinizin kalbindeki afetler %51 azalır, ruhunuzun hasletlerine paralel olan faziletler nefsinizin kalbini %51 nurla doldurur. O noktada Allah'ın kulu olmayı başardınız demektir. Allah'ın kulu ağırlıklı olmayı başardınız demektir. Çünkü hala nefsinizin kalbinde %49 afet vardır. Ama zühdü bitirdiğiniz nokta nefsinizin kalbinde %81 nur birikimi olması halidir. Burada Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir dizaynın sahibi olacaksınız. Bu dizaynda Allah'ın bütün emirleri mutlaka yerine gelecektir. Yasak ettiği hiçbir fiili de işlemiyor olacaksınız. Ama daha nefsinizin kalbinde afetler var. Hiç önemli değil. Fizik vücudunuz afetleri dikkate almıyor. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. O zaman fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. Manası ne bunun? Manası 4. kat cennetin sahibi oldunuz. Manası ne bunun? Bunun manası %80'den daha fazla iç dünyanızda artık nurlar duruma hakim. Ve daimi zikre ramak kalmış durumda. Asıl güç olan safayı atladınız. Nefsinizin kalbinde nurların %81'e ulaştığı yer sizin daimi zikre zaten yaklaştığınız bir nokta. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman nefsinizin zulmani kapısı karanlıklara siz yaşadığınız sürece kapanmış olacak. İşte fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman da %80'den fazla dünya saadeti sizindir. %90'dan fazla da sizin olacaktır bu makamda. Ta ki daimi zikre ulaşasınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman hikmet sahibi olursunuz. İlmel yakin bitmiştir. Aynel yakinin içinde olmuşsunuzdur. Kalp gözünüzle gördüğünüz için, kalp kulağınızla işittiğiniz için Allah'ın gösterdiklerini ve söylediklerini aynel yakin standartlarındasınız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, 4. kat cennetin sahibi olmayı aştınız. 5. kat cennetin sahibisiniz.

Allah Teala bu cennete naim cenneti diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, daimi zikrin sahipleri Ulul Albab makamını, İhlas makamını ve ondan üç mertebe, üç kademe ötesini ihata eder. Dördüncü kademede kişi irşada ulaşır. Burası altıncı kat cennetin sahibi olmaktır. Ve bunun hemen arkasından da kişi yedinci kat cennetin adli cennetlerinin sahibi olur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, daimi zikre ulaştığınız an dünya saadetinin %100'ünü sahiplenmişsinizdir. Artık siz gerçek anlamda mutlu bir insansınız. Ve bu mutluluğunuza dikkatle bakın. Allah'ın size verdiği büyük nimetlerin sahibi oldunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın sizlere verdiği bu güzellikleri hiç unutmayın. Her şey öylesine güzel ki, bu noktada sırtınızdaki yükü Allah Teala tamamen almıştır. Nedir sırtınızdaki yük? Neydi? Nefsinizin kalbindeki afetler. Niçin yüktü? Çünkü sizi bu büyük mutluluğa ulaşmaktan men ediyordu. Mutlak aydınlığa ulaşmaktan men ediyordu. Karanlığı devam ediyor, ettiriyordu. Bu yük öyle bir yüktü ki sizi mutluluktan men ediyordu. Azalarak nefsinizin kalbindeki afetler azaldı, azaldı, azaldı, azaldı. Daimi zikirde sıfırlandı. Sıfırlandığı gün üzerinizde yük ki o ağır yük azalmıştı, azalmıştı, azalmıştı ve burada tamamen yok oldu. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki senin üzerindeki o ağır yükü senden almadık mı diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de kalbinde afetler vardı. Tamamını aldı Allah Teala. Onunki bir hibeydi. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kendi kesbettiği bir daimi zikri vermedi ona. Ona vehbi olarak verdi. Hiçbir nebi kendi gayretiyle daimi zikrin sahibi olmamıştır. Hiçbir resul de olmamıştır. Hepsine Allah Teala vehbi olarak verir. Ama bütün evliya resulleri ve nebileri, resulleri bunun dışında tutarsanız, evliya resuller hepsi vehbi olarak almıştır ve nebi resuller onlar da vehbi olarak almıştır. Sırtlarındaki yükü Allah vehbi olarak onların sırtlarından almıştır. Onları dik yokuşa Allah tırmandırmıştır vehbi olarak. Daimi zikri Allah onlara yokuşun tepesine onları çıkartarak, daimi zikre ulaştırarak vehbi olarak vermiştir. Ama Allah'ın
Resul olmayan evliyaları, bir veli resuller var. Resul olan evliyalar var. Bir de resul olmayan evliyalar var. Risalet Allah'ın verdiği ağır bir görevdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 8. 28. basamağa ulaştığınız zaman, 28. basamaktaki salah makamı, sırtlarından o ağır yük alınmış olanların yeridir. Hem de dik yokuşu tırmanabilmiş olanların yeridir. Daimi zikir dik yokuşu temsil eder. Nefsinizin kalbindeki afetler ise sırtınızdaki o ağır yükü ifade eder. Önemli olan o ağır yükün sırtınızdan alınmasıdır. İşte burası mutluluğun tam merkezine ulaştırır sizi. Cennet mutluluğunun en üst mertebesindesiniz. 7. kat cennet sizin. İradenizi de Allah'a teslim ettiniz. 7. safhadasınız. Sırtınızdaki ağır yük alınmış, belinizi büken ağır yük alınmış ve dik yokuşu tırmanmışsınız. Dünya saadetin de %100'ü sizin, cennet saadetinin de en üstünü 7. kat cennet sizin. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dünya saadetinin ne olduğuna bakalım beraberce, acaba ne görürüz? Dünya saadeti iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde gerçekleşmesi lazım gelen bir saadettir. Madde 1. İç aleminizde de, dış aleminizde de, Allah ile olan ilişkilerinizde de bir sulh ve sükun halinin mutlaka gerçekleşmesi gerekir. Madde 2. İç aleminizde de, dış aleminizde de, Allah ile olan ilişkilerinizde de bunun kesintisiz bir devamlılık arz etmesi gerekir. 3. Dünya saadeti 3 tane temel şarta sahiptir. Bunlar yoksa siz mutlu olduğunu iddia eden ama aslında mutlu olmayan bir insansınız. Neden insanlar iç dünyalarında mutsuzdurlar bu hedefe ulaşmadan evvel, daim zikirden evvel? Çünkü nefsleriyle ruhları arasında iç dünyalarında sonsuz bir diyalektik kavga o kişiyi hiçbir noktada rahat bırakmaz. Bir taraftan şeytan telkinleriyle, öbür tarafta nefsle ruh kendi aralarındaki devamlı kavgayla o kişi için bir kaos ortamı oluştururlar. İç dünyasında o kişi mutsuzdur. Dış dünyasında da mutsuzdur çünkü başkalarına hep yanlış davranışlarda bulunur. Onların kalplerini kırar, onları kızdırır, öfkelendirir, onları huzursuz kılar, onlara zulmeder. Her zulüm o kişiyi huzursuz kılar. Ayrıca o başkaları kendilerine zulüm yapıldıktan sonra sizden intikam alacaklardır. Yeniden siz huzursuz olacaksınız. Siz onlardan intikam almak isteyeceksiniz, yeniden huzursuz olacaksınız. Aldığınız takdirde, alamadığınız takdirde de intikamınızı stres oluşacak sizde. Gene huzursuzsunuz. Allah ile olan ilişkilerde neden mutsuzsunuz? Allah'ın emirlerini yerine getiremiyorsunuz. Allah size azap ediyor. Farkına varmadığınız bir sıkıntıyı yaşarsınız. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyorsunuz, gene azaba duçar oluyorsunuz. Öyleyse hep huzursuzsunuz iç dünyanızda, dış dünyanızda, Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem yasaklar cephesinde. Peki daimi zikre ulaştığınız zaman ağır yük
omuzunuzdaki ağır yük üzerinizden alındığı zaman, daimi zikir sebebiyle nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduğu zaman, dik yokuşu tırmanıp da daimi zikre ulaştığınız zaman neden mutlusunuz iç dünyanızda? Çünkü nefsiniz ruh hüviyetine bürünmüştür. Allah'ın bütün emirlerini her ikisi de yapmak istiyor. Her ikisi de yasak ettiği fiilleri asla yapmak istemiyor. Tam bir beraberlik içinde, bir sürf ve sükun halinde iç dünyanızda bir muhteşem sürf ve sükun ortamı, kesintisiz bir mutluluk. Dış aleminizde de aynı şey, başkalarının kalbini kırmıyorsunuz. Hiçbir zaman onlar sizden şikayetçi değil. Bu sebeple siz hep huzur içindesiniz. Onlar sizden hiçbir zaman intikam almıyor. Çünkü intikam almalarını gerektiren bir olay yok ortada. Sizde stres birikimi mümkün değil. Çünkü nefsinizde afetler yok. Öyleyse dış aleminizde de kesintisiz bir sulh ve sükun halindesiniz. Allah ile olan ilişkilerinizde nefsinizle ruhunuzla Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmanızı istiyor, yapıyorsunuz. Yasak ettiği fiili asla işlememenizi istiyor, işlemiyorsunuz. Ve iç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de kesintisiz bir sulh ve sükun hali yaşıyorsunuz. İşte bu mutluluktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi o sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala hepinizi Zülcenahayn kılsın, cennet saadetinin ve dünya saadetinin sahibi kılsın. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Ana Dergah Programı. İmam İskender Ali Mihir Hazretleri ile her gün kesintisiz tasavvuf sohbeti Nur TV ekranlarında.
1: Son derece önemli bir konuyla karşı karşıyayız. Allah'a ulaşmayı dilemek.
0: İmam İskender Ali Mihir Hazretleri 8000 saate yakın sohbetiyle Kur'an'ı Nur TV'de anlatıyor.
1: Ne diyordu Allah Teala? Vel asr, asra yemin olsun, innel insane lefî hüsr.
0: Ana dergah konferansları. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. İmam İskender Ali Mihir Hazretleri sorularınızı Kur'an ayetleriyle cevaplıyor. Mutluluğa giden yolda sorularınıza cevap bulacaksınız. 7 safha 4 teslimle hidayetin Kur'an ayetleriyle anlatıldığı konferanslar Nur TV ekranlarında. Can dostlarım, gönül dostlarım. İmam İskender Ali Mihir Hazretleri'nin farklı konulara ait her derde deva sohbetlerinden kesitler.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Rabbimiz, sizler ve biz. Her zaman Allah'ı düşünün. Allah'ı düşündükçe Allah'ı zikredin. Zikrettikçe Allah'ı düşünün. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, zikir farz. Günün bir kısmında bir zikir, günün yarısından daha çok zikir, o da farz. Daimi zikir, o da farz. Yani Allah-u Teala insanların ayaktayken, otururken ve en üstü yatarken hep Allah'ı zikretmelerini istiyor. Allah Teala buyuruyor ki: "Feskurunallaha kıyamen, kuuden ve ala cunubihim." Ayaktayken, otururken ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikredin diyor. Bu ayet-i kerime bize yatarken yan üstü yatmanın o gün olduğunu hatırlatıyor. Acaba neden Allah Teala yan üstü yatmamızı emrediyor? Çünkü yan üstü yattığımızda kulağımızı yastığa dayadığımız zaman kulağımızda kalbimizin atışlarını hissederiz. İşte bu hissetmek şeklinde kalp atışları gelir. Kalp her çift atışta Allah kelimesini tekrar ediyor. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. İşte bizim için de durum bu olmalı. Evvela dilimizi kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar etmeye kendimizi alıştırmalıyız. Dil kımıldanmadan da insan Allah kelimesini tekrar edebilir. Dil kımıldamıyor ama Allah kelimesi tekrar ediliyor. İşte bunu devam ettirirseniz bir sabah uyandığınızda zikrin devam ettiğini göreceksiniz. Bunun manası, uyuduğunuz sürece de Allah'ı zikrettiniz. Üç hal: ayaktayken, bir, otururken, iki, yan üstü yatarken, üç. Bu bir yan üstü yatma emridir aynı zamanda ve de yan üstü yatarken de Allah'ın zikri esastır. Ne olur? Yan üstü yattığımız zaman kulağımız yastığa gelir, kulağımızda kalbimizin atışlarını hissederiz. Böylece Allah kelimesini tekrar ederek uykuya dalarız. Başlangıçta birazcık uğraşmamız lazım. Çünkü uyandığımız zaman kendimizi zikirde bulmayabiliriz. Ama bir süre sonra başarılar devam ederse, bir süre sonra uyandığımızda da hala kulağımızdaki sesin devam ettiğini göreceğiz. Kalbimiz şeklinde atarken içimizdeki ses
Allah, Allah, Allah diye devam ediyor. Bu Allah kelimesini dilinizi kımıldatmadan da başarılabilmelisiniz söylemeye. Yani iç dünyanızda Allah kelimesi dalgalanmalı. Dilinizi kımıldatmadan, sesle çıkarmadan bunu başardığınız zaman göreceksiniz ki bir sabah uyandığınızda içinizdeki ses hala Allah diye devam ediyor. Diliniz kımıldamıyor. Sesle de Allah demiyorsunuz. Ama içinizdeki ses diye devam ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın sizden ne istediğine bakın. Allah'ın istediği şey sizin Allah'ı zikretmenizdir. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de. Hep yan üstü yatmalısınız ve yan üstü yatarken kulağınızı yastığa dayamalısınız. Kıbleyi sağ alacak şekilde yatağınızı kurmalısınız ve sağ tarafınıza dönerek, yani yüzünüz kıbleye dönük olarak uyumalısınız. Çok güzel rüyalar görebilirsiniz. Ve yatma standardınız bu olduğu sürece göreceksiniz ki bir gün uyandığınızda da Allah kelimesini zikrederek uyanacaksınız. Uyandığınızda da Allah kelimesini zikretmekte olduğunuzun farkına varacaksınız ve devam edeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki dönerseniz? Ama çok şeyler kazanmanız mümkün. Daimi zikre ulaşmanın tek yolu budur. Uyanıkken kendinizi kontrol altında tutabilirsiniz. Bazen zikri unutursunuz ama herhangi bir şey sizi zikre ulaştırmalı. Gördüğünüz bir ağaç, insanlar, bir araba, her şey size Allah'ı hatırlatmalı ve hemen zikre başlamalısınız. Dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikrin sahipleridir. Neden daimi zikrin sahipleridir? Çünkü onları huzursuz yapacak olan, mutsuz kılacak olan nefsinin afetleri daimi zikir sebebiyle bütünüyle yok olmuştur. Eğer afetler yoksa, hasretler afetlerin de yerini almıştır. Nefsinin kalbi %100 nurlarla dolmuştur kişinin. Böyle bir insan içinse sadece mutluluk vardır, huzur vardır sevgili kardeşlerim. Allah'ın dizaynı içerisinde herkes bir yaşantısı devam ederek hayatını sürdürür. Bu yaşantı mutludur veya değildir. İşte mutlu bir yaşantı veya mutsuz bir yaşantı o kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin durumuna bağlıdır. Nefsinizin kalbi eğer nefs tezkiyesine başlamamışsanız daha %100 afetlerle mutlaka doludur. Ve bu sizi huzursuz ve sıkıntılı bir insan yapar. Afetler başka insanlarla olan ilişkilerinizde
Hepsi de üzüntü telkin eder. Şunu fark edersiniz, başkalarının davranışlarından sıkıntılar duyuyorsunuz. Bu davranışlardan duyduğunuz sıkıntı sizi huzursuz kılar. Zikir yapmayan insanlar için sıkıntı her zaman vardır. Zikir yoksa huzursuzluk vardır. Zikir yoksa sizinle beraber olan Allah değildir, şeytandır. Şeytansa her an sizin Allah'ın emirlerine karşı çıkmanızı veya Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi emreder. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanları sevin. Sevmek belki neticede onların da sizi sevmesini sağlayacaktır. Sevginizi devam ettirirseniz sonu mutlaka bu olur. Size kötülük yapan insanları da sevebiliyor musunuz? İşte mutluluk ve huzur oradadır sevgili kardeşlerimiz. İnsanlar nefslerine tabi oldukları için nefslerinin istediği istikamette davranacaklardır. Bu sebeple sizi üzecek olan şeyler yapmaları her zaman mümkündür. Ama buna rağmen onları seviyor musunuz? İşte Allah Teala'nın sevgisi budur. İnsanları sevmek. O kişi kötü bir insan olabilir. Ama her kötülüğünün karşısında sizden bir iyilik onlara ulaşınca bir süre sonra o insanlar düşünmeye başlarlar. Ben ona karşı her seferinde kötü davranıyorum. Ama bana karşı hiçbir kötülükte bulunmuyor. Bütün davranışları pozitif. Öyleyse acaba onun arkasında ne var? Bunun arkasında Allah var sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaşan bir kişi Allah'ın mutlak kontrolü altına girer. Ve de Allah Teala ona hep en güzel davranışlarda bulunmasını telkin eder. Daimi zikrin sahibi olan insan zikir sebebiyle şeytanın bütün saldırılarına kapalıdır. Kim Allah'ı zikrederse zikrettiği süreç içerisinde şeytan ona bir şey yapamaz. Üzerine Allah'ın katından önce rahmet ulaşır fazla beraber sonra fazla salavat gelecektir. Ve nurlar o kişinin kalbine fazıl nurları kesintisiz bir şekilde ulaşacaktır. Kişi zikrini arttırdıkça nefsinin kalbindeki nurlar ona paralel olarak artacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Unutmayın ki Allah Teala hepinizin sadece mutlu olmasını ister. Şeytan da bütün gayretiyle sizi mutsuz etmek için faaliyettedir.
Allah'ı bu kainatta sizin en büyük dostunuzu zikrettiğiniz sürece ihmal etmemiş olursunuz. Zikrederseniz Allah sizi sever. Zikrederseniz Allah size başlangıçtaki %2 rahmetten sonra fazıl göndermeye başlar. %98 fazla kadar ulaşır. Neticede nefsinizin kalbi %2 rahmet nuru ama %98'i fazla olmak üzere bir afetlerden tam kurtuluş noktasını size sağlar. Afetlerden tam kurtulduğunuz zaman öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar gibi 19 tane afetiniz var. Sevgili kardeşlerim, bu afetlerin adım adım yok olması söz konusu. Bunları yok edebilen tek kuvvet Allah kelimesinin tekrarıdır. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikredince Allah'ın katından nefsinizin kalbine fazıllar devamlı olarak ulaşır ve kalbinizi doldurur. Daimi zikrin sahiplerinin kalbi Allah'ın nurlarıyla %100 dolar. Bu Allah'ın bir nimetidir. Öyle bir nimete ulaşan herkes için mutluluk mutlak olarak tahakkuk eder. Gerçekleşir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bittiği bir yerde kesintisiz bir mutluluğun devamı şartlara bağlı olarak tahakkuk edecektir. Allah'ın katından nur taşıyan faktör Allah kelimesidir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye biz Allah'ı andıkça, Allah kelimesini tekrar ettikçe, Allah'ı zikrettikçe, Allah'ın katından fazıllar göğsünüze ve göğsünüzden kalbinize ulaşacaktır. Nefsinizin kalbi devamlı Allah'ın nurlarıyla dolacaktır. Ve zikir boyunca hep o nurun, nurların yağması, kalbinize ulaşması devam eder. Daimi zikrin sahiplerinin, nefslerinin kalbi %100 nurlarla dolar. Nefslerinin kalbinde afet kalmayan insanlar dünyadaki en mutlu insanlardır. Onlar da her insan gibi yaşarlar. Onlara da özellikle Allah katındaki değerleri yükseldikçe düşman olanların sayısı devamlı artacaktır. Şeytan ve avanesi etrafındaki insanlar Allah'ın dostlarına tahammül edemezler. Her zaman karşı çıkmaya hazırdırlar. Şeytan onları devamlı Allah'ın dostlarına karşı kışkırtacaktır. Bu düşmanlık müessesesi her açıdan
geçerli olabilir. Önemli olan şeytanın devreye girip zikri kesmeye çalışmasıdır. Her fırsatta bunu deneyecektir ve başarmaya çalışacaktır. Vazgeçmez. Ama daimi zikre ulaşırsanız, daha sonra bu tesbihe dönüşürse, Allah'ın ismi izinsiz olarak devam eder durur. İşte bu nefsinin kalbinin devamlı Allah'ın nurlarıyla tezyin edilmesini, süslenmesini, devamlı ve kesintisiz bir zikir müessesesiyle nefsinizin kalbinin devamlı nurlarla dolması söz konusudur. Her an nefsinizin kalbine nur yağar.

Yağmur damlaları gibi üzerinize gelirler, kalbinize dolarlar. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir dünyada yaşıyoruz ki, eğer Allah'a dönerseniz mutlu olmamanız mümkün değildir. Dönemezseniz şeytana dönük olarak kalırsınız. Bu sizi mutlaka mutsuzlukların içine gark eder. Şeytan sizin sadece mutsuz olmanızı ister. Allah Teala da mutlu olmanızı ister. Ama sizin gayretinize bağımlı bir dizayn içerisinde mutluluğu veya mutsuzluğu yaşarsınız. İnsanları sevmelisiniz. Hatta size kötülük yapanları da sevmelisiniz. O kötülük yapanlara karşı olan davranışınız, hiçbir zaman düşmanca olmamalıdır. Eğer tasavvufu yaşamak istiyorsanız, tasavvufun yolu budur. Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak bir meziyettir. Bir ayrıcalıktır. Mutluluğun yegane kapısıdır. Sadece Allah ile ilişki kurabilenler mutlu olabilirler. Ölçüsü de onun günlük zikrinin 24 saat içerisindeki ölçüsüdür. 24 saatte 12 saat zikreden bir insan, %50 mutlu olan bir insandır. 18 saat zikreden bir insan, %75 mutlu olan bir insandır. Akşam yattığında zikirle yatarak, sabahleyin uyandığında zikrinin devam ettiğini yaşayan bir insan, 24 saat zikreden bir hüviyet kazanır. O, mutluluğun tamamını yaşamak zevkinin sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için her şey en güzel standartlarda oluşacaktır. Allah'ın dostları şartların negatif olduğu insanların kendilerine kötü davrandığı bir ortamda da mutluluk devam eder. O kişi onlarla değil, Allah ile ilişkilidir. Her an Allah ile konuşmak imkanının sahibi olan bir insan, Allah Teala tarafından devamlı desteklenir. Manevi dünyasında huzursuzluklara Allah Teala yer bırakmaz. O kişi huzur içinde devam eder hayatına. Ne diyor Allah Teala? Bütün dünya düşmanınız olsa biz yeteriz diyor. Biz dost olarak yeteriz. Öyle söylüyor Allah Teala. O zaman Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'ı çok sevmek ve Allah'a hayran olmak söz konusu olacaktır. Sevgili kardeşlerim, en üst boyuttaki

Hayranlık daimi zikrin sahiplerine aittir. Anan Allah'a hayrandırlar. Allah için yaşarlar. Başkaları onlara nasıl davranırlarsa davransınlar. Onlar Allah ile beraberdirler. Önemli olan, onlar için önemli olan Allah'ın onlara söyledikleridir. Allah'ın onlara yaşattıklarıdır. Kalp gözü açılan, kalp kulağı açılan bu insanlar her an Allah ile konuşmak yetkisinin sahibidirler. Allah dilediği an onlara doğrudan hitap eder. Yapılması lazım gelen şeyleri söyler. Onlar da Allah-u Teala'dan sık sık ne yapmaları gerektiğini soracaklardır. Ve başkaları da onlara müracaatla Allah'a taleplerini ulaştıracaklar. Allah bu kişiye gerekli olan talimatın ulaşmasını mürşide mutlaka anlatacak. Mürit de kendisine düşeni yapacaktır. Yapması önemli mi? Evet önemli. Çünkü mutluluğu buna bağlıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Onun için yardıma, bu hedefe ulaşmak üzere her zaman hazırdır. Allah'ın hedefi kişiyi mutlu etmektir. Kişinin hedefi mutlu olmaktır. Öyleyse iki hedef aynı istikamette yönleniyor. Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Mutlu olmaksa nefsin kalbinin temizliğine bağlıdır. Nefsinin kalbini zikirle, çok zikirle ve daim zikirle temizleyebilen bir insan herkese dosttur. Kendisine düşmanlık edenlere onlara da dosttur. Düşman olması mümkün değildir. Davranışlarıyla onlara bazı şeyleri anlatır. Herkese karşı aynı şekilde davranması mümkün değildir. Etrafındaki insanları mutlu etmek onun vazifesidir. Kendisine kötülük edenler de onların içindedirler. Bu hedefe onlar da sahiptir. Sevgili kardeşlerim, insan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor Allah Teala. Bu çalışmanın birincisi, ilki, en önemlisi zikir çalışmasıdır. Allah'ın isminin kesintisiz bir şekilde tekrarı. Bu tekrar kişiyi günün 24 saatinde hangi seviyede bir zikir söz konusuysa o seviyede bir mutluluğun mutlaka sahibi kılar. Öyleyse insan olmak
yaşamak, mutlu olmak, bunlar hepsi ayrı bir kavramdır. Herkes, insan olarak yaratılan herkes mutlu olmaya layıktır. Ama kendini mutlu edecek standartları tatbikata almak kaydıyla, uygulamak kaydıyla Allah Teala'nın emrettiği bu konudaki üst hedef daimi zikirdir. Gayret edin. Uyurken de zikirle uyumaya çalışın. Bir gün zikrederek uyandığınızı göreceksiniz. Gecenin bir vakti saatiniz çaldığında teheccüd namazı için veya gece daha sonra zikredeceksiniz teheccüd namazından veya ondan evvel saatinizi kuracaksınız. Evvela bir süre zikredeceksiniz, sonra teheccüd namazını kılacaksınız. Yani namaz vakitleri sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı diye beş zannetmeyin. Kuşluk sünneti var, teheccüd sünneti var. Altıncı ve yedinci namazlar. Allah'ın yedili sistemi namaz açısından da geçerlidir. Tabii buna her gün bir hamd ve şükür namaza eklerseniz o sizi daha fazla mutlu kılacaktır. İnsanların hep Allah'a hamd edecek ve şükredecek bir şeyleri vardır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a hep hamd ediniz, şükrediniz. Allah'tan önce hoşlanacaksınız, sonra onu seveceksiniz, sonra aşık olacaksınız. Sonunda da daimi zikirde hayran olacaksınız. Allah'ı sevme derecenizle mutluluğunuz paralel bir seyri takip eder. Sevgili kardeşlerim, insanların size karşı yaptığı yanlışlıkları, değerli kılmayın. Nefsi tasfiye olmamış olan bir insan yanlışlıklar yapabilir. Nefsin kalbindeki afetlerin %100 olduğu bir devre söz konusudur. Bu yüzde giderek aşağı inecektir. Hasretler çoğalacaktır. Bir insan bir denge üzerine yaratılır. Nefsinin kalbi afetlerle doludur. %100 afetlerle dolu. O kişi ruhunda %100 hasretler taşır. Sevgili kardeşlerim, iç dünyanızda iki ayrı cephe, nefsin afetleriyle ruhun hasretleri devamlı bir savaş içindedirler. Ne olması lazım? Daimi zikre ulaşmanız ve nefsinizin afetlerini bu yolla tamamen yok etmeniz,
söz konusu olmalı. Nefsinizin afetlerinin yerini ruhun hasretleri mutlaka alacaktır. Öyle bir noktaya ulaşmalısınız ki daimi zikir, arkasından tesbih. Allah'ı daima ismini tekrar etmek suretiyle anmak, iç dünyanızda kesintisiz bir noktaya ulaştıracak sizi. O zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacak. Bu sizin kendinizi artık başkalarına adamınız lazım geldiğine işarettir. O noktadan itibaren başkaları için yaşamaya başlarsınız. İnsanları mutlu etmek tek hedefiniz olur. Ve onlara mutluluk ulaştırdıkça Allah Teala sizi daha çok, daha çok, daha çok mutlu eder. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın indinde bir insanın mutlu olabilmesi onun zikir seviyesine paralel bir seyir takip eder. Hangi ölçüde zikrediyorsa o ölçüde Allah ona mutluluk verir. Onun için daimi zikri Allah-u Teala farz kılmış. Kim daimi zikre ulaşırsa daimi mutluluğa ulaşır. Kesintisiz bir mutluluk söz konusu olur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde her şey en güzel standartlara yürünebilir. Yeter ki Allah'ı sevin, ona ulaşmayı dileyin, ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin. Her teslimde daha mutlu bir insan olursunuz. Sonunda Allah'ın en sevgililerinden olursunuz. Daimi zikre ulaştığınız zaman. Sevgili kardeşlerim, hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı diliyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hedeflerinize ulaştırmasını, mutluluğunuzun daim olmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salamu.

0: her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetnamesi, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Risale-i Gavsiyesi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nuru, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı, bunlardan sadece birkaçıdır. Mevlana Hazretleri Mesnevi için alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden ne arkasından yaklaşamaz der. Ahmet Yesevi Hazretleri ise Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte yazarken Yunus çalaptır söylettirir, bizi konuşturan Allah'tır diye yazmaktadır divanında. Eşref Rumi Hazretleri her dem yeni yeni nuzul derken her an Allahü Teala'dan kendisine sözler indiğini ifade etmektedir. İşte Allahü Teala'nın her devirde veli resullerine yazdırdığı hiçbir şer'i hüküm içermeyen bu dönemin vazifelisine ait olan sohbet kitabı Risalet Nurları da hikmetli sözleriyle sizlerin ufkunu açacaktır. Mihir Yayınları Risalet Nurları'nı yeni baskısıyla siz sevgili okuyucularımızla buluşturuyor.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hadi gelin sizinle bu akşam bir yarenlik edelim. Nereden, tepeden bahsedelim. Bırakalım bütün dünyayı, insanlar, nasıl birbirlerini rahatsız ederlerse etmekte devam etsinler. Ama biz yarenlik edelim. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı seviyor musunuz? Çok sevin, olur mu? Onu ne kadar çok severseniz o kadar mutlu olursunuz. Peki sevginizin ölçüsü? Ölçüsü çok basit. Siz Allah'ı ne kadar çok sevdiğinizi öğrenmek için sadece bir tek şeye bakacaksınız. Ne kadar zikrediyorsunuz? Günde 12 saat zikreden bir insan %50 Allah'ı, %50 kendisini seviyor demektir. Öyleyse daha çok zikretmeye çalışın. Sevgili kardeşlerim, her şeyi kendinize dert edinmeyin. İnsanlar türlü haksız davranışlarda bulunacaklardır. Onları bağışlayın. Çünkü onlar nefs tezkiyesinidir, nefs tasfiyesinidir bilmezler. Onu kitaplardan öğrenenleri vardır. Onlar da yaşamazlar. Ama siz hem tezkiyeyi yaşayacaksınız, hem tasfiyeyi. Biliyorsunuz ki nefs tezkiyesi hiç kimse için bir problem olamaz. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, oho, bütün yollar açıldı size. Nereye kadar? Ruhunuzu Allah'a teslim edene kadar. Öyle bir mutlulukla yaşarsınız ki sevgili kardeşlerim, demeyin gitsin. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, dünyanızın değiştiğini görürsünüz. Bu dünya değişimine dikkatle bakın. Dünya değişimi sizin mutsuz bir dünyadan mutluluğun doruklarına çıkmanızı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Evvela şunu hiç unutmayın, Allah herkesi sever. Sadece en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar bir sıralama söz konusudur. Yani siz de sevilenler arasındasınız. Ölçüsü önemli değil. Ha, bir sual. Allah'ın sizi daha çok sevmesini istiyor musunuz sevgili kardeşlerim? İstiyorsanız o zaman ona ulaşmayı dileyeceksiniz. Başka bir yolu yok. Allah Teala'nın sizi sevmesini, daha çok sevmesini, daha çok sevmesini istiyorsanız yapmanız lazım gelen şey Allah'a ruhunuzu hayattayken ulaştırmayı dilemektir. Vesselam. Sevgili kardeşlerim, dileyin ve mutlu olun. Şimdi bir sürü insan çıkacaktır bize, hoppala, Allah'a ulaşmayı dileyin, mutlu olun. Bu da laf mı yani diyecek. Laf ya, hem de Kur'an'dan. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutluluğun yarısını garanti eder. Kim olursa olsun. Ama şuracıktan, kalbinden sıcak bir talep, sağlam bir talep, sahih bir talep. Yani kalpten bir dilekle, ya Rabbi, ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum. Böyle diyeceksiniz. Dersek ne olur? Dersek Allah Teala bizi bu hedefimize mutlaka ulaştırır. Neden? Nasıl? Çünkü Allah Teala'nın verilmiş sözü var.
Hadi gelin sizinle Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesine bakalım. Allah Teala buyuruyor ki: Kim bana milaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, bana ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilerse, ben onun ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Ayet-i Kerime'nin kelimeleriyle hareket edelim. Şöyle diyor Allah Teala: Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Sakın seçilmeyeceğim falan diye bir korku duymayın. Hiç öyle bir şeyin oluşması mümkün değil. Seçilmeyenler kimler biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Seçilmeyenler kendileri ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemedikleri gibi başka insanları da ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemekten men edenler. Hadi canım sen de diyenler. Böyle şey olur mu yahu diyenler. İslam'ın beş tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunları yaptın mı doğru posta cennete girersin arkadaş. Diyenler. Ya da bu İslam'ın beş şartıyla ben cennete gideceğini ümit ediyorum ama bir de günahlarımız sebebiyle de cehenneme girmemiz lazım. O zaman ben şöyle düşünüyorum. Günahlarım kadar cehenneme girip yanacağım orada hafif tertip Allah-u Teala beni kavuracak. Cezam bitecek. Oradan hop çıkıp cennete gideceğim. Keka. Sonsuza kadar cennette safa süreceğim. Yok öyle şey sevgili kardeşlerim. Böyle düşünenler varsa şu anda bizi dinleyenlerden bilsinler ki aa, böyle bir şey söz konusu değil. Bir insan ya cehenneme girer ya da cennete girer ve orada ebediyen kalır. Tam 48 tane ayet-i kerime böyle söylüyor. Cehenneme giren ebediyen cehennemde kalır. Onlar cehennemliklerdir. Hiçbir zaman çıkmaları söz konusu değildir. Cennete giren ebediyen cennette kalır. Onlar cennetliklerdir. Ebediyen çıkması söz konusu değildir. Eğer size Allah-u Teala'nın Kur'an doğrularının insanların bugün 14 asır sonra Kur'an'dan ne kadar saptıklarını, o Kur'an doğrularının ne kadar çiğnendiğini, gene alimler tarafından ne kadar yanlışın doğru diye gösterildiğini söylemeye kalksak bir tane kitap gerekir buna. Nitekim öyle bir kitabımız var. Ha o kitap bu konulardan sadece bir tanesine ait. Hidayet. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Ve de insanlar 22 tane Kur'an-ı Kerim meali satılıyor bizimkinin dışında Türkiye'de. 22 Kur'an mealinin hepsini aldık. Kur'an'daki hidayet ayetlerini tespit ettik. Madde 2. Sonra da bütün hidayet ayetlerinin bizim sevgili alimlerimizin perspektifi ya da merceği demek daha doğru merceği önünde ne şekillere sokulduğunu ibretle müşahede ettik ve gözyaşlarımızı tutamadık. Hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğu bizim muhterem alimlerimizce bütünüyle unutulmuş sevgili kardeşlerim. Şeytan ortalığı darmadağın etmiş. Gizlenerek ve saptırılarak hidayetin nasıl değiştirdiğini anlatan o kitabımızı
Hepiniz ibretle okumalısınız. Gelecek günlerde din adamlarımız onu okuyacaklar ve ne kadar büyük hatalar yaptıklarını ibretle görecekler. O günler artık çok uzakta değil sevgili kardeşlerim. Ama hidayetin insan ruhunun Allah'a hayattayken ulaşması olduğunu 22 tane Kur'an mealinde nasıl gizlemeye çalıştıklarını ve hidayeti nasıl sadece doğru yol kelimeleriyle ifade ettiklerini ibretle müşahede edeceksiniz. Diyoruz ki hidayet nedir? Doğru yoldur. Cevap. Peki diyoruz, ikinci bir sualimiz daha var. Sıratımızda kim nedir? Eyvah, verilecek başka bir cevapları yok. O da doğru yoldur diyorlar. Sevgili kardeşlerim, sıratımızda kim? Sırat yol demek. Müstakim de istikamet üzere olan demek. Allah Teala buyuruyor ki sıratı ileyye müstakim. Bana istikametlenmiş yol. Yani insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani ruhunu Allah'ın zatında yok etmeyi, Allah'a ruhunu ulaştırarak Allah'ın zatında ruhunun yok olmasını, yani Allah'ın ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onu rahmetinin ve fazlının içine koyar, diyor Allah Teala. Ama bundan sonrası ilginç ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır, diyor. Neymiş, neymiş? Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim. Açık ve kesin. Öyleyse Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime hidayet eder, ulaştırır diyor Allah Teala. Sırat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Doğru yol diyenlere bu doğru yol nereye ulaştırır dediğimizde bugüne kadar hiç kimse bize cevap veremedi. Siz sırat-ı müstakime doğru yol diyorsunuz. Hidayete de doğru yol diyorsunuz. İkisinin arasında ne fark vardır? Yine cevap yok. Hidayet nedir diye soralım bakalım. Ne diyor Kur'an-ı Kerim? İşte Allah'a en çok hamd ettiğimiz, şükrettiğimiz şey odur sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah'a en çok hamd ettiğimiz, şükrettiğimiz şey odur ki Allah bize asırlar sonra insanların hidayetten o kadar saptığı, bütün boyutlarıyla saptığı bir devrede hidayetin ne olduğunu öğretti. Diyor ki innel hüda hüdallah. Ali İmran 73. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Allah'a hidayet olmaktır. Allah'a ulaşmaktır. Peki başka ne diyor Allah Teala? İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak var ya, hüve işte o el hüda, hidayettir. Öyleyse
Bakara suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği bu olay İnne hüdallahi huvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir ifadesi. Daha nasıl olasın Allah-u Teala ki? Peki bütün bunların arkasında ne yatıyor? İnsanların Allah'ın öğretisini öğrenecek yerde şeytanın öğretisine sapmaları. Birisi demiş ki onlara, ne? İnsan ruhunun Allah'a ulaşması mı? Yahu kardeşim, insanın ruhu vücudundan ayrılınca insan ölür. Sen bunu bilmiyor musun? Demişler. Asırlarca önce bu söylenmiş insanlara. İnsan ruhu insanın vücudundan ayrılırsa insan ölür. Ölmez. Ve Allah Teala insanın ruhunun Allah'a ulaşmasını gördüğünüz gibi üzerimize farz kılıyor. Gerçekten farz kılıyor mu? Elbette. İnsan ruhunu Allah'a ulaştırmak üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmıştır. İşte Allah Teala'nın söylediği şey Nem suresinin 82. ayet-i kerimesinde

Allah'ı zikret ve ona ulaş. Veskür ismi Rabbike ve tebettillahi tebdila. Allah'ın ismini zikret ve ona ulaş. Allah'ı zikrederek. Allah'a vasıl ol. Allah Teala irci'i ila Rabbike diyor. Rabbine rücu et. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Fecr 27. İrci'i ila Rabbike. Rabbine rücu et. Geri dönerek Rabbine ulaş. Nisa 58'de Allah Teala Allah emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder diyor. Emanetlerden biri de ruhumuz bize verilen bir emanet, Allah'ın ruhu. Çünkü Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala biz ona insana ruhumuzdan üfürdük diyor. Ben kullarmış. Ona insana ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Allah'ın üfürdüğü Allah'ın ruhu biz insanlarda sadece bir emanettir. Nitekim öldüğümüz zaman bu emanet ölüm meleklerince Allah'a götürülüp teslim edilir. Öyleyse ne olmuş? 14 asır evvel yaşanan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi tarafından yaşanan İslam yok edilmiş, mahvedilmiş. Bir din düşünün sevgili izleyenler. 7 safhadan ibaret olsun. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Üçüncü basamak. İkinci safha mürşide ulaşıp tabiiyet. 14. basamak. Üçüncü safha ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 22. basamak. Dördüncü safha fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 25. basamak. Beşinci safha nefsi Allah'a teslim etmek. 26. basamak. Altıncı safha muhlis olmak. Altıncı safha ve nihayet iradeyi Allah'a teslim edip Allah Teala tarafından irşat makamına tayin edilmek. İrşat makamının sahibi kılınmak. Yedinci safha. Bu safhaların hepsini 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi hepsi yaşamışlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemişler mi? Gelin bakalım Kur'an-ı Kerim'e ne diyor? Diyor ki Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ الْهُمْنُ بِشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ينَ Ve onlar ki tağuta kul idiler, Allah'a yöneldiler. Ve böylece tağuta kul olmaktan kurtuldular. Ve kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Neymiş başlangıçta? Tağutun kulu, insan ve cin şeytanların kulu olan sahabe, kullarım ifadesine muhatap oluyorlar. Hepsi Allah-u Teala'nın kulu olmak şerefine ermişler. Ne yapmışlar da ermişler? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Diledikleri anda bütün insanlar Allah'ın kulu olurlar. Şeytanın kulu olmaktan kurtulurlar. Allah'ın kulu olurlar.
Sonra tabiiyet müessesesi. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Allah Teala diyor ki Akabe'de orada onlar sana tabi olduğu zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Ne olur bir insan? Ruhunu Allah'a ulaştırınca ne olur? Allah'ın kulu olur. Hidayete erer kişi. Peki bütün sahabe hidayete ermişler mi? Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala onlar hidayete erdiler diyor. Sahabe için onlar hidayete erdiler diyor. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler. Fizik vücutlarını teslim etmişler mi? Evet. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Habibim o müminlere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Bu kadar. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Peki, daimi zikre ulaşmışlar mı? Kimdir daimi zikrin sahipleri? Ulul Elbab. Diyor ki Allah Teala Ali İmran 190 ve 191'de li ulul elbab yeskurullah kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O ulul elbab var ya onlar ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerdir. İşte gene Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Bütün sahabe ulul elbab olmuşlar. Onlar hidayete erdiler ve ulul elbab oldular diyor. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Peki bütün sahabe muhlis de olmuş mu? İhlas makamının sahibi olmuş mu? Tabii olmuş. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o kitap sahiplerine deyin ki Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olan kullarız. Ama biz Allah'a muhlis olan kullarız. Öyleyse bütün sahabe ihlas makamında sahibi. Peki salah makamına ulaşıp iradelerini de Allah'a teslim edip sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar mı? Hepsi sevgili kardeşlerim. Sahabe adını verdiğimiz kişilerin özelliklerine bakalım gelin beraberce. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu veriyor. Hem de hem Mekke'de olanların hem de Medine'de olanların. Mekke'den Medine'ye göç edenlerin ve Medine'de onlara ev sahipliği yapanların. Yani Ensar ve Macirinin hepsinin iradelerini de Allah'a teslim ettiğini, irşad makamına tayin edildiğini söylüyor. Tövbe 100. O sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı macirindendi. Bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı, diyor Allah Teala. Bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Ensar, Medine'deki yardımcılar. Macirin Mekke'den Medine'ye göç edenler, onların hepsi İrşat makamının sahibi olmuşlar ve onlara tabi olmuşlar da tabi olanlara da tabi olmuşlar. Öylesine görüyoruz Ensar'a da Macirine de tabi olunmuş hepsi
İrşat makamının sahibi olmuşlar. Ne gördük sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Açık değil mi gördüğümüz şey? Bütün sahabe Kur'an'ın bütününü yaşamışlar. 7 Safa ve 4 tane teslim. Aradan ne kadar zaman geçmiş? 14 asır. 14 asırda ne olmuş? İnsanlar Kur'an-ı Kerim hakikatlerini hallaç pamuğu gibi atmışlar. Ve aralarında tartışmalar başlamış. Akaid katledilmiş. Hani sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım deveye sormuşlar. Yahu senin boynun eğri demişler. Deve de şöyle bakmış kendisine. Yahu demiş, benim demiş nerem doğru ki? Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Nereye bakarsanız her noktada Kur'an'a ters bir muhteva görmemek adeta mümkün değil. O zaman biz hüzünlenmeyiz de kim hüzünlenir sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i indiriyor. 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve bütün sahabe 7 safanın 7'sini de yaşıyorlar. Hepsi üzerlerine farz olan bütün safaları yaşıyorlar. Hepsi Allah'a mülaki olmayı dilemiş. Gördünüz ayetlerle. Hepsi kainatın en büyük mürşidine tabi olmuş Peygamber Efendimiz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş. Hepsi nefslerini Allah'a teslim etmiş. Hepsi irşad olmuş. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmiş. 7 safanın 7'sinde yaşamışlar. İrşad makamına tayin olmuşlar. Hepsi farz. Hepsi yerine getirmişler. 14 asır sonra ne kalmış sevgili kardeşlerim geriye? Çok üstün seviyede bir fıkıh ilminin dışında ne kalmış? Ve fıkıh ilmi kimi cehennemden kurtarabilir? Ne Allah'a ulaşmayı dilemek var, ne 7 safanın bir ikincisi. 7 safanın 7'sini de şeytan deveyi hamudu ile birlikte yok etmeyi başarmış. İslam'ı yok etmiş. Bu sözlerimiz bizim sevgili din adamlarımıza hiçbir şey ifade etmiyor. Biz diyorlar atalarımızdan böyle öğrendik. İslam'ın 5 tane şartı vardır. Biz onları yaparız, keyfimize bakarız. İyi de böyle bir şeyin sonucu cennette keyfe bakmak olmuyor, cehennemde keyfe bakmak oluyor. Biz Allah'tan bunları öğrendiğimiz için, öğretildiğimiz için, bunu söylemekle mükellef kılındığımız için bunları söylüyoruz. Başka ne yapabiliriz ki? Gözümüzün önünde 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru şu anda yol alıyor. Biz küçücük bir azınlığız. Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Yakın gelecekte küçük bir azınlık olmayacağız. Bütün dünyayı kaplayacak olan bir sulh ve sükunun mihmandarı olacağız. Onu gerçekleştirebilmek için bu hakikatlerin insanlar tarafından öğrenilmesi lazım. Şu anda bize karşı olan bir tek güç var. Onun adı taassup. Yani
Biz dinimizi biliriz. İslam'ın 5 tane şartı vardır. Biz onları yaparız. Ve de cennete gideriz diye düşünüp bu düşüncelerinde ısrar edenler. Peki onlar cehenneme gitmek istiyorlarsa buyursunlar. Tamam da bizim o din alimlerinin söylediklerinden farklı şeyler söylediğimizi görenler gidip gene o din alimlerine bizi soruyorlar. Diyorlar ki yahu siz böyle böyle söylüyorsunuz ama bir adam çıkmış deli galiba bu adam. 7 tane safadan bahsediyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin cehenneme gireceğini, dalalette olacağını, hüsranda olacağını, mümin olmadığını, kafir olduğunu söylüyor. Ona diyorlar ki, bu dini biz biliriz. Biz bunun üniversitesini bitirdik. Biz asistan olduk, doçent olduk, profesör olduk. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yetkilileriyiz. Hiç kimse bizim dinimizi bilmediğimizi iddia edemez. Biz onu biliriz. Ve kim aksini söylerse ispat ederiz ki doğrusu bizim bildiğimizdir. Sevgili kardeşlerim, bugüne kadar hiçbirisi böyle bir şeyi ispat edemedi. Ne kadar hazin bir şey, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Bütün insanlığın başlangıçta Musevilerin, ikinci devrede Hristiyanların, üçüncü devrede İslam aleminin, onların peygamberlerinin, Hz. Musa'nın, Hz. İsa'nın, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı devrelerde yaşadıkları din olan Hz. İbrahim'in Hanif dini bir devre sonra mutlaka unutuluyor, yozlaşma başlıyor ve insanlar topyekün cehenneme mahkum ediliyor. Aralarında dinlerini yaşamakta olan küçük azınlıklar hariç. İşte neticede asırlar sonra İslam alemi de bu hale gelmiş. İslam'ın 5 tane şartı vardır. Bu 5 şartı yerine getiren cennete mutlaka gider diyorlar. Hatta bir de uydurma hadis var bu konuda. Bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşıyor. Ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum. Affedersiniz, ben cennete gitmek istiyorum. Ne yapayım diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona demiş ki güya sen demiş namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, zekat vereceksin, hacca gideceksin, bir de kelime-i şehadet getireceksin. Bunları demiş yaptığım zaman ey Allah'ın Resulü ben gerçekten cennete girer miyim? Cevap girersin. Bu hadis bir uydurma hadistir. Nereden biliyoruz? Bilmemizin sebebi son derece açık. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Ve Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne diyor ne diyor? Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. O zaman gelin bakalım şimdi Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine. İnnellezîne la yercûne likâina ve râdu bil hayâtet dünyâ ve atmeennü bihâ ellezîne hum an âyâtina gâfilûn. Ulâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Diyor ki Allah Teala onlar ki kesin surette, muhakkak surette ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar
Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceleri itibariyle ateştir, cehennemdir. Kimmiş bu insanlar? Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler, onların gidecekleri yer kesinlikle cehennemdir diyor Allah Teala. Peki İslam'ın beş şartı arasında bir defa daha sayalım, acaba bir yanılgı mı var? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Biz bunların arasında Allah'a mülaki olmayı dilemek diye

Hata mı ediyoruz? Allah bize bunları öğretmeseydi, bütün İslam alemi cehenneme girmeyecek miydi? Kim aksini iddia edebilir ki? O zaman bu devirdeki yaşayan insanların kurtuluşu bizim söylediğimiz bu sözlere bağımlı. Hala bize ait olduğumuz yerde görmeyenler sizlere sesleniyoruz. Kendinizi toplayın. Kendi hidayetinize mani olmanız sizin probleminiz. Cehenneme girmeniz de sizin probleminiz. Kendi arzunuzla giriyorsunuz. Ama bizim söylediklerimizi incelemek gereğini bile duymadan insanlara onun söyledikleri yanlıştır, bizim söylediklerimiz doğrudur demek, üzerinize ağır bir vebal almak değil midir? Şu anda 70 milyondan fazla insan sadece sizin sorumsuzluğunuz sebebiyle, muhterem din adamları, tekrar ediyorum cümleyi. Şu anda 70 milyondan fazla insan sadece sizin Allah'ın ayetlerine karşı olan sorumsuzluğunuz sebebiyle cehenneme doğru yürüyor. Gidecekleri yer ne yazık ki cehennem. Bu düşünce yapısında olduğunuz sürece sizin için de cehennem söz konusu. Ve biz sadece onları uyarmıyoruz. Sizi hem kendi sorumluluğunuz için uyarıyoruz. Kendinizi cehennemden kurtarmanız için. Hem de omuzlarınızda şu anda bu dünyadaki en büyük vebal var. Çünkü siz şu anda hidayete karşı savaş verenler durumundasınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, konumuz burada tamamlanıyor. Perde ne yazık ki kapanmadı. Bir yara devamlı olarak kanıyor. O kanayan kalp bizim kalbimiz. Allah-u Teala'nın bu öğretisine sahip olan bu kalp, 70 milyonun vebalini yüklenmekten yorgun düşüyor. Kan kaybediyor. Ve bu kanayan yara, onların Allah'ın hakikatlerini öğrenip de insanlara evet o doğruyu söylüyor dediği güne kadar devam edecek. El Fatiha me as salavat. Allah'a salavat.

Ciao a te. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikte kıldı bizleri. Hepinizi ne kadar çok seviyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Onun o muhteşem sevgisi Allah Teala'nın

Allah'ın sevenleri sevmesi Allah Teala'nın bir büyük nimeti diye düşünüyorum. Sevgili kardeşlerim, insanlar doğarlar, büyürler, yaşarlar ve ölürler. Herkes Allah'ın kendisine nasip kıldığı bir ömrü yaşar. İşte Allah Teala sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyor. Çünkü siz insansınız. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. İşte sadece bu iki vasıf. İnsan olmak ve Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir insanı Allah'ın sevmesi için yeterli bir zemin oluşturur muhakkak. Eğer sevgili kardeşlerim Allah'ı seviyorsanız, bunu hemen anlayabilirsiniz. Gerçekten Allah'ı seviyor musunuz? Kendinize sorun. Etrafınızdaki insanları seviyor musunuz? Onlar size kötülük yapsa da onlardan nefret edemeyecek olan bir yapıya sahip oldunuz mu? Eğer öyleyse hiç korkmayın. Siz Allah-u Teala tarafından seviliyorsunuz. Hem de çok seviliyorsunuz. Eğer sevilmeseydiniz, insanlar sizi sevmeyecekti. Sizden nefret edeceklerdi. Siz de onlardan nefret edecektiniz. Sevgili kardeşlerim, ya Allah'ın yanındasınız, Allah ile birliktesiniz ya da değilsiniz. Eğer Allah ile birlikte değilseniz, o zaman alternatif sadece bir tane. O zaman şeytanla birliktesiniz. İşte bu hedefinize bağlı bir şey. Neyi hedeflediniz? Eğer sevgili kardeşlerim Allah'ın yolundan gidecekseniz, o zaman Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemelisiniz. Dileyip dilemediğinizi çok net olarak hissedersiniz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi öyle bir mutluluğun içine birdenbire dalar ki, Allah onu o mutluluğun içine daldırır ki, neye uğradığını bilemez. Ansızın dünya onun için yaşanması bir zevk haline gelen bir dünya hayatı olmuştur. O mutludur. Ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştıracağı güne kadar o mutluluğu hep devam edecektir. O mutluluğun kaynağı kendisi değildir. O mutluluğun kaynağı Allah'tır. Kişi bunu hak etmiştir. Ne yapmıştır da hak etmiştir? Allah'a ulaşmayı dilemiştir.
dilemişse kişi bunu hak etmiştir. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi eğer bir vakaysa Allah o kişide mutlaka mürşit sevgisi ulaştırır. İşte ben Allah'a ulaşmayı diledim diyor birisi size. Sahi mi diyorsunuz? Sahiden diledin mi? Tabii sahi diyor. Bilmez miyim ben kendimi diyor. Allah'a ulaşmayı dile dedim bana. Ben de diledim. İyi ama diyorsunuz. Ha benim aziz kardeşim ben sende hiçbir mutluluk hali göremiyorum. O da diyor ki olsun. Ben mutluluk halini yaşamıyorum ama ben Allah'a ulaşmayı diledim. O zaman siz ona deyin ki aa deyin. Sen Allah'a ulaşmayı dilemedin. Dileseydin bana bu tarzı bir cevabı veremezdin. Dileseydin Allah'a sonsuz hamdler şükürler ediyorum ki ben Allah'a ulaşmayı dilemişim. Allah beni ne kadar mutlu etti. Bunu kelimelerle anlatmak mümkün değil diyen birisi olurdum. Anlaşıldı mı efendim? Sevgili kardeşlerim, ne oldu? Bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştıracağım dedi. Ama hayatında hiçbir değişiklik olmadı. O bunu sadece kuru söz olarak söylemiştir. Şuradan kalpten bir dilek oluşmamıştır. Eğer kalbi dilek yoksa Allah'a ulaşmayı dilin söylemesi Allah katında hiçbir neticeyi doğurmaz, oluşturmaz. Eğer kalpten bir dilekle o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, onun da en azından 7-8 aylık bir devre, belki 9 aylık bir devre mutluluğu yaşamaması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki Allah-u Teala bizlerle birlikte bize hidayeti öğretti. Dünyada hidayetin unutulduğu bir devrede Allah bize hidayeti öğretti. Ruhun hidayetini, fizik vücudun hidayetini, nefsin hidayetini, iradenin hidayetini öğretti. Kur'an-ı Kerim'i öğretti. 19 ciltlik 8536 sayfa muhtevası olan bir Kur'an-ı Kerim vücuda getirmemizi elbette kardeşlerimizin yardımıyla bunu vücuda getirmemizi Allah Teala oluşturdu. Bu konuda hizmeti geçenler bizim katımızda çok değerli kardeşlerimizdir. Biz yalnız başımıza böyle bir şeyi hiçbir zaman gerçekleştiremezdik. Sevgili kardeşlerim, her açıdan bize yardımcı olan kardeşlerimiz. Bir beraberlik ve hedefe Allah'ın yolunda en güzel gidiş. Bu Kur'an-ı Kerim'in 19 ciltlik bu Kur'an-ı Kerim'in 8536 sayfa olan bu Kur'an-ı Kerim'in devasına baktığımız zaman Allah Teala'nın bize ne kadar büyük yardımları olduğunu görüyoruz.
dünya üzerinde elbette böyle bir Kur'an-ı Kerim yok. Çünkü bu Kur'an-ı Kerim kelime kelime verildi. Her ayette kelimeler dizildi. O kelimelerin manası yanına mutlaka yazıldı. Sonra o kelimelerden oluşan cümlelerin genel manası orada yer aldı. Ve bütün Kur'an-ı Kerimlerde, bizim Kur'an-ı Kerim'imiz çıkmadan evvelki, bütün Kur'an-ı Kerimlerde yapılan yanlışlıklar orada vücut bulmadı. Kur'an-ı Kerim'de iki ayet-i kerime mutlaka hepinizin dikkatini çekmeli. Birincisi, innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. İkincisi, inne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak var ya, hüve işte o el hüda hidayettir. Sevgili kardeşlerim, Türkiye'de mevcut bütün Kur'an-ı Kerim meallerini alın, tek tek inceleyin. Bu iki ayet-i kerimeye geldiğiniz zaman innel hüda hüdallah ve inne hüdallahil hüvel hüdallahi hüvel hüda. Bu iki ayet-i kerimenin ikisine de bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde hidayet doğru yoldur anlamı konulduğunu göreceksiniz. Böyle bir anlatım var. İnne muhakkak ki demek. Hüda Allah demek. Hüdallahi Allah'a ulaşmak demek. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir. Allah'a ulaşmak ne ulaşır Allah'a? Allah'ın üfürdüğü ruh ulaşır. Bir insan bunu dünya hayatını yaşarken gerçekleştirmek mecburiyetindedir. Gerçekleştirir, o zaman o kişi hidayete erer. Ruhunu Allah'a ulaştırmıştır ve hidayete ermiştir. Hamdolsun ki bilgisayara yüklenen bir Kur'an-ı Kerim çalışmamız var. Türkiye'deki bütün Kur'an-ı Kerimleri tek tek bilgisayara yerleştirdik. Hepsindeki bütün ayetleri ve onların Türkçe karşılıklarını bilgisayara yerleştirdik. Hepsi için bütün Kur'an-ı Kerim meallerini aldık oraya. Ve de bir tablo çıktı ortaya. Bu Nisa 175. Diğer ayet-i kerime yani innel hüda hüdallah ve inne hüdallahi vel hüda ayet-i kerimeleri Kur'an-ı Kerimlerin hemen hepsinde hidayet doğru yoldur, hidayet dost doğru yoldur şeklinde Türkçeleştirilmiş. Sevgili kardeşlerim, innel hüda hüdallah kelimeleri açık. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir. Bütün Kur'an-ı Kerim mealleri buna hidayet doğru yoldur demişler. Hidayet Allah'ın yoludur demişler.
Buna benzer ifadeler kullanmışlar. Ama bir vakayla karşıyayız. Karşı karşıyayız. Kesin bir vaka bu. Çünkü bütün Kur'an-ı Kerim meallerini hiçbir eksik bırakmadan ne kadar Kur'an-ı Kerim varsa piyasada aldık ve inceledik. Ve sevgili kardeşlerim, bir sonuç çıkıyor ortaya. Bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde ya bu hidayet doğru yoldur şeklinde veya hidayet Allah'ın yoludur şeklinde, hidayet yoldur gibi çeşitli ifadeler kullanılmış ama hiç kimse hidayetin Allah'a ulaşmak, hidayetin o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması olduğunu yazmamış. Türkiye'de sadece bizim Kur'an-ı Kerim'imiz bunu bir muhteva olarak alıyor. Neden öyle? Çünkü biz Kur'an-ı Kerim'i insanlardan öğrenmedik. Biz Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrendik. Öyleyse bir Kur'an-ı Kerim'in gerçek hüviyeti bu iki ayete bakarak tespit edilir. Bu iki ayet Kur'an-ı Kerim'in can damarıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in aslı hidayet unsuruna dayalıdır. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Bu ruhun hidayetidir. Hidayet fizik vücudun Allah'a teslimidir. Ki o noktadan itibaren fizik vücut Allah'ın emirlerini yerine getirir. Hidayet nefsin Allah'a teslimidir. Nefsteki bütün afetler temizlenmiştir. Afetlerin yerini hasletler almıştır. Ruhun ve için ve nefsin hidayeti. Bir de iradenin hidayeti var. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala açık bir şekilde biz insanın içine ruhumuzdan üfürdük diyor. Ve nefaha fihi ruhihi. Ve onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala.

İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir diyor. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması hidayettir diyor insanlar. Ama gene insanlar Allah-u Teala'nın hiç söylemediği bir yanlışı kendilerine hedef iddia etmişler. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür zannediyorlar. Bilmiyorlar ki ruhları günde istediği kadar 100 defa çıksa 100 defa o vücuttan ayrılır. Sonra tekrar vücuda girer. Onlar bunu hiçbir zaman hissedemezler. Sevgili kardeşlerim, bizim diğer insanlardan, din öğreticilerden farkımız ne? Çok basit bir farkımız var sevgili kardeşlerim. Onların hepsinin dışında kalan çok basit bir farkımız var. Biz Kur'an-ı Kerim'i insanlardan öğrenmedik. Kur'an-ı Kerim'i bize Allah öğretti. Öyleyse Arapçanın A'sından haberdar olmayan biz Kur'an-ı Kerim'le bir bütünü yakaladık. Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim'i öğretti kelime kelime. Ve o 19 yıl 8536 sayfadır tutan açıklamalarıyla birlikte Kur'an-ı Kerim bizim ülkemizde aslında o ülkenin değerlendiremediği bir hazinedir. Allah-u Teala'dan öğrenilerek yazılmış olan bir Kur'an-ı Kerim. Çok ciddi çalışan kardeşlerimiz bizimle birlikte bu hedefe ulaştılar. Biz onlarla birlikte bu hedefe ulaştık. Kademe kademe kardeşlerimizin çok büyük katkıları söz konusu olmuştur. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bir oyun, bir eğlence değildir. Kur'an-ı Kerim Allah'ın indirdiği, şimdiye kadar bir harf bile değiştirilememiş olan bir kitaptır. Ve onu böyle 19 ciltte 8536 sayfalık bir bütüne ulaştırmakta bize yardımcı olan ve çok emekler sarf eden kardeşlerimize Allah'ın huzurunda teşekkür ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dininde sadece bir tek hedef vardır. O, insan adı verilen bu mahlukların hepsinin cennete girmeleri için gerekli bütün şartları ve hedefleri ve emirleri Tevrat'a da, İncil'e de, Kur'an-ı Kerim'e de yerleştirmiştir. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 safa ve 4 tane teslim açık ve kesin bir şekilde yer almıştır.
Bunları birer birer inceledik. Ve gördük ki Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da Allah'a ulaşmayı denemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 5, 2 daha 7. 7 safa ve ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. 4 tane teslim. İşte ana hatlarıyla Kur'an-ı Kerim. Aa. Bakalım İncil'de ne var? İncil'de incelediğimiz zaman gene aynı hususu gördük. 7 safa, 4 tane de teslim. Tevrat'ı incelediğimiz zaman yine 7 safa ve 4 teslim gördük. Başka ne gördük? Başka çok önemli bir şey daha gördük. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diye geçiyor. Hanif, ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi emreden, Allah'a teslim olmayı emreden teslim dinidir. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini icap ettiren ve bu hedefe ulaştıran bir muhteva taşır. Sevgili kardeşlerim, din adını verdiğimiz müessese, insanların mutluluğu için Allah-u Teala tarafından dizayn edilmiştir. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa'ya, Hz. İsa'ya ve Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e indirilen üç kitabın üçü de peygamberlere indirilmiştir. Hz. Musa bir peygamberdir. Hz. İsa bir peygamberdir. Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselam Efendimiz bir peygamberdir. Ondan evvel birçok peygamber gelmiş geçmiştir. Hz. Davud, Hz. İbrahim vesaire. Sevgili kardeşlerim, daha evvelkilere baktığımız zaman Hz. Yusuf'u görüyoruz. Bir dizayn içerisinde Allah'ın hakikatlerini insanları kurtarmak üzere şekillendirmek, yerlerine oturtmak ve açıklamaları tamamlamak o hamdolsun ki bize nasip oldu.

insanların kurtuluşa ulaşabilmeleri, cehennemden kurtulabilmeleri Allah'ın emirlerini yerine getirmelerine bağlı. Bir tek dilek bütün insanları cehennemden kurtarabilir. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. İşte bu bir taleptir. Bir dilektir. Allah Teala bir kişinin böyle bir dileği oluşturması halinde, Allah'tan bunu dilemesi halinde mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını kesin bir şekilde ifade etmiştir. Tevrat'ta da etmiştir. İncil'de de ifade etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de de ifade etmiştir. Hazreti Musa da bir peygamberdir. Hazreti İsa da bir peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir peygamberdir. Yani onlar nebilerdir. Kur'an'daki tabiri, peygamber tabiri, nebi tabiriyle eşdeğerdir. Ama bütün peygamberler aynı zamanda Resul'dür. Risaletle vazifelidirler. Bütün nebiler aynı zamanda Resul'dür. Ama bütün Resuller nebi yani peygamber değildir. Her devirde peygamberlerin olduğu her devirde bir tek peygamber vardır. O kendi kavminin de Resulüdür. Ama o peygamberin bulunduğu o kavmin dışındaki bütün kavimlerde peygamber değil, Resuller vardır. Yani nebiler değil, nebi olmayan Resuller vardır. İşte bugün de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Hatemin Nebiyyin olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Muhammed aranızdan hiçbir erkek çocuğun babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur diyor Allah-u Teala. Hatemin Nebiyyindir. Nebilerin hitam bulması söz konusudur onda diyor. Nebilerin hitamıdır diyor. Nebilik burada Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'le sona eriyor diyor Allah-u Teala. Nübüvvet o noktada bitiyor. Sevgili kardeşlerim, bütün nebiler mutlaka Resul'dür. Aynı zamanda mutlaka Resul'dürler. Nebi olsun da, peygamber olsun da Resul olmasın, bu mümkün değildir. Ama tersi geçerli değildir. Bütün Resuller aynı zamanda nebidir. Kimse böyle bir şey söyleyemez. Resullerin olmadığı bir devre yoktur. Bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında bir Resul mutlaka var olmuştur, var olacaktır kıyamete kadar. Yani hiçbir ülke Allah-u Teala tarafından Resulsüz bırakılmaz. Bütün kavimlerde mutlaka Resul şu anda vardır ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Nebi gelmeyeceği cihetle hiçbir ülkede Nebi yani peygamber mevcut değildir. Kıyamete kadar da olması mümkün değildir. Öyleyse
Allah Teala'nın dizaynı açık sevgili kardeşlerim. O bütün insanların hidayete ermesini istiyor. Bunun için de diyor ki biz bütün kavimlerde bir Resul mutlaka bulundururuz diyor. Şu anda yeryüzünde ne kadar kavim varsa o kavimde mutlaka Allah'ın bir Resulü yaşıyor. Ölürse ne olur? Ölürse öldüğü an Allah Teala yerine mutlaka bir yenisini tayin eder, görev ona devrolunur. İşte böyle bir ortam sevgili kardeşlerim. Kıyamete kadar hiçbir ülke Resulsüz kalmaz. Kalmayacaktır. İnsanlar fanidir. Bir gün mutlaka öleceklerdir. De öldükleri anda yerine yeni birisi Resul olarak görevi devralıp yürütecektir. Her Resul'ün yaşadığı devrede başka Resul'ler de kendi ülkelerine vazifeli kılınmışlardır. Ve bir Resul bir ülkede o kavmin Resulü öldüğü zaman yerine Allah-u Teala mutlaka yeni bir Resulü o konuda vazifeli kılacaktır. O ülkenin Resulü olacaktır kişi. Hiçbir devirde Risalet müessesesinin boş kalması, bir ülkede bir resulün yaşamaması söz konusu değildir. Öyleyse bütün zaman parçalarında, bütün kavimlerde Allah'ın resulleri mutlaka var olmuştur ve kıyamete kadar da hep var olacaktır. Ama nebiler böyle değildir. Son nebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Onunla birlikte Hatemin Nebiyin yani nebilerin hitamı, sonuncusu olduğu Kur'an-ı Kerim'de kesinlik kazanmıştır. O aranızdan hiçbir erkek çocuğun babası değildir ve nebilerin hatemidir diyor Allah-u Teala. Nebilik onunla sona ermiştir. Artık nebi göndermeyeceğiz diyor Allah-u Teala. Öyleyse devrin imamlığı eğer nebi varsa mutlaka nebi tarafından yürütülür. Birden fazla nebi olsaydı aralarından bir tanesi bu görevi mutlaka asaleten üstlenecekti. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için ölüm mutlaka gelecektir. Ne mutlu o insanlara ki ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Allah onların mürşitlerine ulaştırmıştır. Sonra da onların ruhlarını kendisine ulaştırmıştır. Böylece bu insanlar Allah'ın bir hediyesi olarak, bir nimeti olarak üçüncü kat cennetin sahibi olmuşlardır. Sevgili kardeşlerim, bir dilek yeter. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Beni de ulaştır demek Allah için yeterlidir. Allah ona mutlaka mürşidini gösterecektir hacet namazı kıldığı zaman kişi. Ve mürşidine ulaştığı zaman da o mürşid o da Allah'ın cereyanını, o da kendi mürşidinden almıştır cereyanı. Mürşidi de ondan evvelki mürşidinden almıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa cereyan hep nesilden nesile ulaşmaktadır. İşte biz de o cereyanın sahiplerinden biriyiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili kardeşlerim,
Mutluluk arıyorsak şunu kesin olarak bilelim ki Allah'sız bir mutluluk hiçbir zaman mümkün değildir. Mutluluk mutlaka Allah'a ulaşmayı gerektiren, sonra mürşide tabiyeti oluşturan, sonra ruhun Allah'a ulaşmasını asgari standartlarda mutlaka gerçekleştiren bir hüviyet taşır. Ama kişi yoluna devam edecekse, o zaman zikrini artırarak o kişi fizik vücudunda Allah'a teslim eder. Daimi zikre ulaşarak nefsini de Allah'a teslim eder. Daha sonra iradesini de Allah'a teslim eder. Ve irşada memur ve mezun kılınır. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki huzurlarınızdan hepinizi çok sevdiğimizi, çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek ayrılmak istiyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz ve çok özledik. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın yeniden bize uyduyu nasip kılması ve sizlerin artık bizi bilgisayarlardan değil, televizyonlarınızdan izlemeye başlamanız Allah-u Teala'nın çok büyük bir nimeti diye değerlendiriyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgiler üzerinize olsun.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberliği yaşıyoruz. Bu konuşmayı dinleyen herkes, ister kardeşimiz olsun, ister olmasın, isterse bize çok kızanlardan birisi olsun. Hepinize sesleniyorum. Şartlarınız ne olursa olsun, bize nasıl bir bakış açısının sahibiyseniz, öyle olsun. Ama biz sizi, bize ne kadar kızarsanız kızın, gene çok seviyoruz. Sevgi mi? Allah-u Teala'nın bize öyle sağlam bağlarla bağladığı bir duygu ki bunu aşıp da nefret etmek imkanına sahip değiliz. Bizi sevenleri de severiz. Bizi sevmeyenleri de severiz. Bir adım daha öteye gidelim. Bizden nefret edenleri de severiz. Ve en çok onlar için uğraşırız. Onların kurtulması için. Çünkü en büyük hatayı onlar yapıyor sevgili kardeşlerim. En çok kaybedenler, kurtuluşları mümkün olmayanlar, onlar. Sevgili kardeşlerim, biz şimdi desek ki biz bu devrin imamıyız. Bu kardeşlerimiz bizim karşımızdalar ve hayır diyebilirler. Buna hayır diyenler, size bir sorumuz var. Hiç Allah'a sordunuz mu? Boy abdesti alıp hacet namazı kıldınız mı? Bizi Allah'tan sordunuz mu? Bir defa, iki defa, üç defa, yedi defa sordunuz mu? Cevap alamayan tekrar tekrar sormalı. Evvela şunda antat kalalım. Allah insanları aldatır mı? Mutlaka doğruyu söyler, öyle değil mi? Öyleyse neden bizi cevap alamasanız bile tekrar tekrar cevap alıncaya kadar Allah'a sormuyorsunuz da hakkımızda zanlar besliyorsunuz sevgili kardeşlerim? Sizin bakış açınız bizimkinden farklı olabilir. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun bir durum. Herkesin Allah'a yakınlık derecesine göre bir bakış açısı vardır. Olaylara, söylenenlere, yazılanlara, ilme, biz bu dünyadaki Allah'ın öğretisinin en üst seviyedeki öğrencisiyiz. Çünkü bu devrin imamıyız. Ha, siz buna inanmayabilirsiniz.
Tamam, güzel. Ama bir sualimiz var. Yeter mi? İnanmamak yeter mi? Tahkik etmek mecburiyetinde değil misiniz? Neden bunu yapmıyorsunuz? Kimliğimiz açık ve kesin bir kimlik. Allah Teala Duhan Suresinin 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. ayetlerinde bir zamanlar 1986 yılından bahsediyorum. Oluşan bir ceviz kabuğu olayını anlatıyor. Bizi halkın nazarında küçük düşürmek için gayret sahibi olan dört tane profesör bir araya geldiler ve bizi davet ettiler. Biz de her zaman olduğu gibi davete icabet ettik. Ve orada bize kurulan tuzak ortaya çıktı. Dört profesör, dört ayrı yönden bize konuşma hakkı vermeksizin bizi fırçaladılar. Hay Allah razı olsun onlardan. Neden öyle söylüyoruz? Her zaman öyle söylüyoruz. Kim başkasına hangi kötülüğü işlerse aslında bu kötülüğü ona karşı işlememiştir. Kendisine karşı işlemiştir. Çünkü kime haksız bir davranışta bulunursak derecat kaybederiz. Ne olur? Kıyamet günü hesaba çekiliriz sevgili kardeşlerim. Kazandığımız dereceler kaybettiğimiz derecelerden fazlaysa o zaman gideceğimiz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Kazandığımız dereceler kaybettiğimiz derecelerden azsa o zaman da gideceğimiz yer mutlaka cehennemdir. Öyleyse sorabilir miyim? Nereye gitmek istersiniz? Eğer cennete gitmek istiyorsanız, madde bir, Allah'a ulaşmayı, yani ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Bizim bu Allah'a ulaşmayı sözü, Allah'a ulaşmak sözü, bir takım üçkağıtçılar tarafından Allah'laşmak olarak lanse edilmek istendi. Akılları sıra böyle bir kelime oyunuyla bizi sevenler arasında küçük düşüreceklerdi. Olur mu sevgili kardeşlerim yani? Böyle bir tuzak, çok safiyane bir tuzak olmuyor mu? Kimi aldatıyorlar? Kimi aldatabileceklerini zannediyorlar? Ah sevgili kardeşlerim ah! Bu Allah'ın karşısında olan insanlar nasıl bu kadar pervasız olabiliyorlar, korkusuz olabiliyorlar? En çok buna hayret ediyorum. Ceviz kabuğu olayı bizim Allah'ın Resulü olduğumuzu kesinleştirmiştir. Allah'ın Resulüne karşı cephe alan herkes şeytanın tarafında değil mi sevgili kardeşlerim? Bize atılan İftiraları biz açıklamak gereğini duymuyoruz. Hepiniz birçok yerde buna şahit oluyorsunuz. Ama görüyorsunuz ki biz böyle küçüklüklere cevap vermeyiz. Allah katında bizi karalamaya çalışarak,
derece kaybedenler, onlara da acırız sevgili kardeşlerim. Onların da kurtulmalarını isteriz. Elimizden gelse onları da kurtarırız. Ama kabağın sahibi müsaade etmiyor. Fıkrayı hatırladınız değil mi sevgili kardeşlerim? Bir mürşidin önünde başını sıfır numara kazıtmış birisi de mürşidinin elini öpüyor. O sırada oraya gelen bir beyoğlu, Osmanlı devrindeki bir olaydan bahsediyoruz. Bu sıfır numarayla başını kazıtmış olan el öpen bu delikanlının yanına geliyor. Bir fiske vuruyor kafasına. Ne diyor? Kabak oldu mu? Sonra da atına biniyor. Üzengiye ayağını atıyor, at harekete geçiyor. İkinci ayağını atamadan ayağı kayıyor ve ayağı orada özengide, vücudu da yerde sürünerek at durana kadar taştan taşa onu vuruyor. Ve o sırada olayı gözetleyen, bu olaya şahit olan tarafsız birisi soruyor başı kabak olana. Tamam diyor, anladım ama bu ceza ağır olmadı mı diyor. O başı kabak olan da diyor ki, kabağın sahibi böyle takdir etmiş diyor. Biz kabağın kendisiyiz. Bir karşı çıkmamız söz konusu olmadı. Ama kabağın sahibi buna müsaade etmiyor diyor. Sevgili kardeşlerim, hakkı ve hakikatleri en güzel şekilde tespit etmek, görmek hepimize vazife değil mi? Allah Teala bize kendimizi müdafaa etmek konusunda pek bir şey söyletmedi. Doğrusunu isterseniz bizim de talebimiz olmadı. Aslında olmaz da. Çünkü biz onun tasarrufu altındayız. Ne yaparsak sadece onun yaptırdığıdır. Birisi çıkıp da bize sen bu devrin imamı değilsin, Resul de değilsin diyemez. Ayetleri 14 asır evvel koymuş Allah Teala bizim konudaki Kur'an ayetleriyle ispatımız söz konusu. Resul dedi ki, benim kavmim Kur'an'ı terk ettiler. Var mı dünyada başka bir Resul? Böyle bir şey söylemiş olsun. Biz böyle demedik mi? Kur'an terk edilmiş. Hele en çok üzerine durduğumuz iki tane ayet hidayeti oradan kaldırması itibariyle son derece önemli. Birisi innel hüda hüdallah. Birisi

o kişi hayattayken Allah'a ulaşmasının hidayet olduğunu en açık bir lisanla ifade ediyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, dikkatle bir noktanın üzerinde temerküz edelim. Yoğunlaşalım. Türkiye'de kırktan fazla Kur'an meali var. Kırktan fazla ayrı kişinin hazırladığı Kur'an meali. Bu Kur'an meallerinin hepsinde bu iki ayeti kerime. İnnel hüda hüdallah ve inne hüdallahi vel hüda. Bu iki ayeti kerime hep hidayet doğru yoldur şeklinde açıklanmış. İki ayette de ister innel hüda hüdallah olsun, yani inne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Veya inne hüdallahi vel hüda, inne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir. İkisinde de ifade son derece açık olarak Allah'a ulaşma keyfiyetinin hidayet adını aldığı ifade buyurulmuş Allah Teala tarafından. Ama sevgili kardeşlerim, Türkiye'deki bizim Kur'an-ı Kerim'imiz hariç bütün Kur'an-ı Kerim mealleri bu iki ayet-i kerimeyi hidayet doğru yoldur şeklinde Türkçeleştirmişler. Şimdi burada durmamız lazım biraz. Ne doğru kelimesi ne de yol kelimesi iki ayette de mevcut değil. Burada hepinizi dikkate davet etmemiz lazım gelen nokta, bizim Kur'an-ı Kerim'imizin dışındaki bütün Kur'an-ı Kerimlerin aynı hatayı işlemeleri. Bu ne ifade eder sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Bu hidayetin yok edilmesi anlamına gelir. Hüda, hidayet demek. İnne muhakkak ki el hüda, hidayet. Ve işte o, el hüda. İnnel hüda, hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Açık ve kesin bir şekilde hidayet diyor Allah Teala, insanın ruhunun vücudundan ayrılarak seyri sülük isimli bir yolculukla 7 tane gök katını aşması, Allah'ın zatına ulaşması ve Allah'ın zatında yok olmasıdır. Ruhun Allah'a tekrar ulaşmasıdır. O kişiye ruh nereden geldi? Doğarken Allah Teala ona, bütün insanlara olduğu gibi ruhundan üfürdü. Öyleyse Allah Teala ruhundan üfürüyor ve kişi ruh sahibi oluyor. O fizik vücut ruh sahibi oluyor. Ama ruh bir emanettir. Allah Teala diyor ki, ruhunuzu dünya hayatını yaşarken, hayattayken bana ulaştırmanızı emrediyorum. Allah Teala ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı defaatle üzerimize farz kılmış Kur'an-ı Kerim'de.

Asırlarca evvel Osmanlı İmparatorluğu'nda ruhun Allah'a ulaşması hemen hemen herkesin temel göreviydi. Tarikatlar her tarafta faaldi. Her topluluk ayrı bir tarikat içerisinde ama hepsi Allah'a doğru yolculuk yapıyorlardı.

Yeniçeriler ayrı bir tarikatın sahibiydiler. Sipahiler ayrı bir tarikatın sahibiydiler. Esnaf ayrı bir tarikatın sahibiydi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, herkes tasavvuf yaşıyordu. Herkesin mürşidi vardı. Ne olur bir insan tasavvufu yaşarsa, daha tasavvufa adım attığı an cehennemden kurtulur. Kim bir mürşide kalpten tabi olursa, o mutlaka Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen birisidir. Çünkü tasavvufun gayesi ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimidir. Bu teslimlerden ruhun teslimi herkes için son derecede kolay, hatta Allah'ın bizatihi vücuda getirdiği bir sonuçtur. O kişinin yapacağı şey sadece Allah'a ulaşmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Sevgili kardeşlerim, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek, cehennemden kurtulmanın ilk adımını teşkil eder. Allah Teala bu noktada sadece o kişinin kalpten bir dilekle mi, yani kalbi dilekle mi bunu istediğini, yoksa bunu bir oyun, bir eğlence mi tahakkuk ettiğini, tahayyül ettiğini değerlendirir. Allah herkesi affetmek için vesile arar. Ve de kim gerçekten Allah'a ulaşmayı dilerse, o dileyen kişiye mutlaka Allah Teala onun mürşidini gösterecektir. O kişi de bu mürşide karşı sevgi oluşmasını gene Allah sağlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, mürşid sevgisi, Allah sevgisinin doğurduğu bir sonuçtur. Mürşid kimdir? İrşad edendir. İrşattan murat nedir? İrşattan murat, o kişinin önce ruhunun, sonra fizik vücudunun, sonra nefsinin, en sırada iradesinin Allah'a teslimidir. Bu noktaya ulaşan kişi, irşad etme yetkisinin de sahibi kılınır Allah Teala tarafından. Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, Allah için yaşamak, aslında başka insanların mutluluğu için yaşamak anlamına gelir. Kim kendisi için yaşıyorsa, orada problem kendisini gösterir. O kişi mutsuz bir insandır. Çünkü kendisi için yaşayan bir insan,
nefsinin afetlerinin tesiri altındadır. Öyleyse niçin yaşamalıyız? Allah için yaşamalıyız. Öyleyse niçin yaşamalıyız? Başka insanlar için yaşamalıyız. Başka insanları mutlu etmeye kendimizi adamalıyız. Eğer Rabbena hep bana dersek, o zaman başkaları için yaşamayız, kendimiz için yaşarız. Sevgili kardeşlerim, bu kadar basit matematik olarak hikayenin dizayn edilmesi ve yerlerine oturtulması ama özellikle din adamlarımız bunu bir türlü yerlerine oturtamadılar. Öyle bir din anlayışı düşünün ki asırlardan beri İslam'ın 5 şartına indirgenmiş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek 5. Bir daha sayıyorum. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek 5 tane şart. Diyorlar ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Bu 5 tane şartı gerçekleştirirsen ne olur diye soruyorsunuz. Gerçekleştirirsek ne olur? Gerçekleştirirsen bu 5 şartın sahibi bir süre cehennemde yanacaktır ama oradan çıkıp mutlaka cennete gidecektir. Şimdi burada hem perhiz var hem lahana turşusu var. Sevgili kardeşlerim, daha bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an cehennemden kurtulmuştur. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Eğer Allah-u Teala bize bunları öğretmeseydi, bu kadar büyük kolaylıkların mevcut olduğunu biz de size öğretebilir miydik? Şimdiye kadar bizim kendimizden bir kelime ilave ettiğimizi gördünüz mü Allah-u Teala'nın söylediklerinden sevgili kardeşlerim? Biz sadece Kur'an-ı Kerim ne söylerse onu anlatırız. Gerisi bizim ödevimiz değildir. Herkes dilediği şekilde yorumlar. Ama sözün Allah'ın sözü olması bu çok önemli bir şey. İşte Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlaka cennete gireceğini söylüyor. Mürşitlerine bunu yaptıktan sonra Allah'a ulaşmayı dedikten sonra hacet namazını kılıyor kişi. Allah'tan mürşidini soruyor. Ne yapıyor? Gecenin 12'sinden sonra kalkıyor. Ne yapıyor? Boy abdesti alıyor. Ondan sonra hacet namazı kılıyor. Ve Allah'tan mürşidini istiyor. Bir göremez, iki göremez. Ama mutlaka Allah-u Teala o kişiye mürşidini gösterecektir. İşte o kişi eğer Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşır da tabi olursa o zaman bir kapının açıldığını görecek. Bir altın kapı açılacak ve kapıdan içeri girecek kişi. Hayır, fizik vücuduyla değil. Allah Teala eğer rüyayla gösterir ya da rüyanın da dışında kalp gözüyle gösterir. Sevgili kardeşlerim, bütün güzellikler insanlar için. Her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki. O zaman
bir insanın Allah'a ulaşmayı bilemesi, Allah'a yaklaşmanın ilk adımıdır. Arkası mutlaka gelecektir. Allah o kişiye hacet namazını kıldıracaktır, sevdirecektir ve mürşidini Allah'tan sormasını temin edecektir. Yeter mi? Bunu temin eden Allah'ın muradı nedir? Mürşidini göstermek. O kişi hacet namazını kılıp da mürşidini görmeyi Allah-u Teala'dan dilediği zaman Allah-u Teala ona mürşidini gösterir. Bu Allah-u Teala'nın hediyesidir. Biz öyle bulduk mürşidimizi. Bize tabi olanlar da bize öyle ulaştılar. Allah'tan sorarak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanlar öyle büyük hatalar yapmışlar ki herkesin cehenneme girmesi için sanki özel surette zemin hazırlamışlar. Elbette böyle olmadı. Özel surette insanlar zemin hazırlamadılar. Ama şeytan hazırladı zemini. Ne yaptı? İnsanlara İslam'ın 5 şartını öğrenmelerini sağladıktan sonra davetiye geçmelerine engel olmaya çalıştı. Davetiye nasıl geçecekti kişi? Hacet namazını kılacaktı ve Allah'tan mürşidini soracaktı. İşte bize ulaşanlar hep Allah'tan mürşitlerini sorup Allah'ın bizi göstermesi haliyle, sebebiyle gelenlerdir. Öyleyse son derece ciddi bir olaydan bahsediyoruz. Kim olursanız olun. Eğer boy abdesti alıp da gece saat, şimdiki saatle birden sonra hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidinizi sorarsanız, sözüme dikkat edin, burası çok önemli. Eğer mürşit istiyorsanız, bir mürşide ulaşmak kalbinizin gerçekten dileği ise Allah-u Teala size mutlaka mürşidinizi gösterecektir. Burada yeni bir olayla karşılaşacaksınız. Mürşit sizin ulaşabileceğiniz bir noktada kuvvetle olabilir. En üstün ihtimal olur. Allah-u Teala herkese bir mürşit ezelde tayin etmiştir. Ama ona onun dostları vasıtasıyla gidilebilir. Doğrudan kendisine de ulaşılabilir. Her tarikatın içinde sadece devrin imamı değil, sadece o tarikatın başındaki mürşit değil, ona bağlı olanlardan da birçoğu zaman içerisinde mutlaka başkalarına el vermek yetkisinin sahibi olurlar. İşte bizim aramızda da, bizim dışımızda birçok kardeşimiz şu anda el vermek yetkisinin sahibidir. Erkeklerden de, hanımlardan da. Bunlar ne ifade ediyor? Bunlar bizim toplumumuzun durmuş, oturmuş, her şeyi yerli yerine yerleşmiş bir muhteva taşıdığını. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın. Rahmetli Özal'ın rahmetli olmadığını ben söylediği çok önemli bir söz vardı. Sadece meyve veren
Ağaçlar taşlanır diyordu. Onu da taşladılar. Adnan Kahveci'yi de taşladılar. Ve onlar rahmetli oldular. Sevgili kardeşlerim.

Allah için yaşamak hepimizin üzerine vazifedir. Bunun bir başka ifadesi başkaları için yaşamaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, herkes de mutlaka başkalarına fayda sağlayabilecek olan bir taraf mevcuttur. Mutlaka mevcuttur. Allah Teala herkese ayrı ayrı kabiliyetler verir. İşte marifetudur ki bir insan kendisini başkalarına adasın. Başkalarının mutluluğu için yaşamaya başlasın. Bunun temelinde sevgi vardır sevgili kardeşlerim. Bunun temelinde Allah vardır. Allah'ı seven insanları da sever. Hatta düşmanlarına da kızamaz. Bu Allah sevgisinin boyutuna bağlıdır. Sevgili kardeşlerim, o bilir ki kim ne yaparsa karşılığı ona mutlaka ödetilir. Hayır işlemişse derecat kazanır. Şer işlemişse derecat kaybeder. Olay bitmiştir. Herkesin harekat planında neyi yapmak istediği ve neyi yapabildiği açık bir şekilde kiramen katibin melekleri tarafından bilinir. Çünkü kiramen katibin meleklerinin birinci grubu iki melek olayları üç boyutlu filme alırlar. Diğer iki melek de düşünceleri yine üç boyutlu olarak filme alırlar. Kişi ne düşünmüştür? Bu düşüncenin karşılığında hedefi nedir? Düşünce hedefi belli eder. Kesin bir şekilde belli eder. Hiç kimsenin karşı çıkamayacağı bir şekilde. İşte kişi neyi düşünmüştür ve hangi olayı vücuda getirmiştir? O olayın vücuda gelmesindeki saik, sevgili kardeşlerim, sürücüyle birlikte, şahit de bir sürücüyle birlikte. Öyleyse bir fizik olarak dışarıdan olayları filme alan bir grup melek var. İki kişiden oluşuyor. Bir de kişinin bu olayı vücuda getirirken hangi düşüncelerden hareket ettiğini gösteren ikinci bir grup var. Ve ikisi de görev yapıyor. Ve sevgili kardeşlerim, doğrulara ancak böyle ulaşılır. Ve de kişinin kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazlaysa o kişinin gideceği yer cennettir. Kişinin kaybettiği dereceler, kazandıklarından fazlaysa o zaman da cehennemdir. Bir defa cehenneme giren cehennemden çıkamaz. Cennete giren de ebediyen cennette kalır. Hiç kimsenin bir süre cehennemde kalıp oradan çıkıp da cennete girmesi kuyruklu bir yalandır. Kur'an-ı Kerim'de bütün ayetleri teker teker inceledik bu konu, uzun bir konu. Ve kesin olarak bunu söyleyebilecek durumdayız. O vasfın, o yeteneğin, o ilmin sahibiyiz. Sevgili kardeşlerim, bizim Allah ile olan yakınlığımız birçok insanı fena halde sinirlendiriyor. İyi de bunda bizim hatamız ne? Söyler misiniz? Ey bize kızanlar!
Allah Teala bize bu imkanları vermişse, Allah Teala devrin imam olarak bizi seçmişse bizim kabahatimiz ne? Neden bize tahammül edemiyorsunuz? Evvela size ne yaptık? Sevgili kardeşlerim, insanlar kaba kuvvetle ya da bağırarak, çağırarak bir yerlere ulaşabileceklerini zannediyorlar. İnsanları kandırabilirler. Ama onlara soruyoruz. Allah'ı kandırabilir misiniz? Allah Teala sizin hangi olayları hangi şekilde değerlendirdiğinizi şeytanla nasıl bir alışverişin içinde olduğunuzu bilmez mi? O zaman sevgili kardeşlerim, karşımızda olanlar çok ciddi bir tehlike içinde olduklarını biliyor olmalılar. Onlara ne yazık ki acımaktan başka hiçbir şey yapamıyoruz. Çılgın gibiler. Allah Teala onların içinden geçenleri, neden öyle yaptıklarını bir bir bize anlatıyor. Ama biz bunları kimseye söylemek yetkisinin sahibi değiliz. Sevgili kardeşlerim, bize düşman olanların seviyesine inmek yetkisinin sahibi değiliz. Allah Teala bizi onlarla mücadele edelim diye risaletle görevlendirmedi. İnsanları hidayete erdirelim diye risaletle görevlendirdi. Öyleyse ceviz kabuğu olayı sebebiyle hiç kimse bizim bu devrin Resulü olduğumuzu inkar edemez. Böyle bir durumda Allah'ın Resulüne karşı bir iftiralar demeti ard arda sahneye çıkmaktadır. Ama unutuyorlar sevgili kardeşlerim. Biz Allah'ın muhafazası altındayız. Allah ileyiz. Ve onlara kızamayız. Onlar için Allah'a, onlara ceza versin diye dua etmek yetkisinin de sahibi değiliz. Allah Teala bugüne kadar hiç bize böyle bir imkan, böyle bir olasılık sunmadı. Bizim aleyhimizde onca kişi onca söz söyledi, ağza alınmadık şeyler söylediler. Ama biz onlara kızmak imkanının bile sahibi değiliz sevgili kardeşlerimiz. Bizim iplerimiz Allah'a aittir. Allah bizi nasıl isterse öyle hareket ettirir. Biz kendiliğimizden hiçbir şey yapmak yetkisinin sahibi değiliz. Bu devrin imamıyız ve tasarruftayız. Söylediklerimizden birçok kişi pek bir şey anlamamıştır muhakkak. Olabilir. Ama bu realiteyi değiştirmez. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'yı hep bize karşı olanları affetmesi için
yalvarıyoruz. Onlara karşı kin tutabilecek olan bir kalbin sahibi değiliz. İnsanlara kızamadığımızı bizi yakından tanıyan herkes bilir. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetiyle mutluluk sohbetinin değil huzurlarınızdayız. Sevgili kardeşlerim, Allah insanlardan ne ister diye olaya baktığımız zaman o Allah'a ulaşmayı dilememizi, mürşidimize tabiiyetimizi, ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı, fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemizi, nefsimizi Allah'a teslim etmemizi, muhlis olmamızı ve nihayet irademizi de Allah'a teslim etmemizi emreder. Yedi safhalık bir hedef göstermiş Allah Teala. Acaba bu hedefleri niçin Allah Teala üzerimize farz kılmış? Çünkü hedeflerin her biri bizi daha evvelkinden daha mutlu hale getiriyor. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel bir insan kesin olarak mutsuzdur. Nefsinin bütün afetleri durmaktadır. Şeytan onu devamlı nefsine tesir etmek suretiyle yanlışlıklara doğru itmektedir. O da çevresindeki davranış biçimlerine göre kendisine bir yer açıyor. Bir insan hangi toplumda yaşarsa o toplum o kişi üzerine mutlaka tesirini gösterir. İşte bir insanın hangi toplumda olursa olsun şeytanın vesvesesine, negatif tesirlerine kapalı olabilmesi o afetlere şeytanın insanı mutsuz etmek için devamlı kullandığı yalanlara insanoğlunun tabi olmaması onu kurtuluşa ulaştıracak olan bir sonucu ifade eder. Şeytan hiç boş durmaz. Her zaman etrafımızda birkaç tane şeytan vardır. Devamlı fısıldarlar ve bizi devamlı mutsuz etmeye çalışırlar. Şeytanın sadece bir tek hedefi vardır sevgili kardeşlerim. Hepinizin mutsuz olması. Allah'ın da bir tek hedefi vardır. Ve bu hedef emir şeklinde tecelli etmiştir. Allah Teala da hepimizin mutlu olmasını ister. Ve de Allah'a ulaşmayı dilemekten irademizin teslimine kadar her safhayı Allah Teala üzerimize farz kılmıştır. Öyleyse nefsi başlangıçta %100 afetlerle dolu olan bir insan neticede %100 nefsinin kalbe hasletlere donatılmış olan %2 rahmet nuru, %98 fazıl nuruyla kalbi tamamen dolan bir insan hüviyetine ulaşmak, işte bu Allah-u Teala'nın temel emri. Öyleyse Allah-u Teala şeytanı kovan, biliyorsunuz olayı, Allah Teala Hazreti Adem'i yaratıyor. Diyor ki ben muhakkak ki bir yeryüzünde bir halife yaratacağım. Ve Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Yeryüzünün halifesi. Yani yeryüzünde Allah'ın halifesi.
Yeryüzünde Allah'ı temsil eden varlık. Peki ama gene bu yeryüzünde cinler var. Şeytanlar var. Onlar Allah'ı temsil etmiyorlar mı? Hayır, etmiyorlar. Ne şeytanlarda, ne cinlerde ruh mevcut değildir. Ruh sadece biz insanlarda mevcuttur. Allah'ın ruhu. Secde suresi 9. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Öyleyse insanlar yaratılan bütün varlıklardan üstündür. Yeryüzünde ne var? Hayvanlar var. Bitkiler var. İnsanlar var. Suda balıklar var. Her türlü deniz mahluku. Havada kuşlar var. Uçabilen her şey. Ama hiçbirinde ruh yok. Sadece insana mahsus bir olgu ruhu bünyesinde taşımak ve Allah-u Teala bütün insanlardan emanet olarak verdiği ruhu geri istiyor. Yetmez. Bu geri istediği emaneti Allah-u Teala kendisine ulaştırmayı üzerine vazife almış. İnsanadı verilen mahlukunu, yani sizleri sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala o kadar çok seviyor ki bir sonsuz cennet mutluluğunu, milyarlarca yıl sonsuza kadar sürecek olan cehennemin ve cennetin gökleri çatlayıncaya kadar sonsuza kadar sürecek olan sonsuz bir cennet hayatını Allah Teala bütün insanlara garanti ediyor. Onlara hediye olarak veriyor. Ben diyor sizden diyor çok bir şey istemiyorum. Sadece bir tek şey istiyorum. Bir dilekte bulunacaksınız diyor bana. Diyeceksiniz ki ya Rabbi senin bunca ermiş evliyan var. Ruhlarını bu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmışlar. İşte ben de o evliyalarından birisi olmak istiyorum. Ey yüce Allah'ım. Beni de onlardan birisi yap. O ermiş evliyandan birisi de ben olayım. Ruhumu sana hayattayken ulaştırmayı nasip kıl bana. Yani diyorsun ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Öyleyse işte ben sana ulaşmayı diliyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır. Sevgili kardeşlerim, iki nevi insan bunu söyler. Bir, içinden gerçek anlamda bu talebin sahibi olur. Mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmak ister ve böyle bir talepte bulunur. İki, herkes böyle bir şeyler söylüyor. Bakalım ben de söyleyeyim. Allah Teala bakalım ne yapıyormuş görelim. Tarzında bir iç dünyasıyla Ya Rabbi benim de ruhumu sana ulaştır. Diyen insanlar da var. Bunların talebinin kabul edilmemesi çok normal değil mi sevgili kardeşlerim? Hiç kimse Allah'ı imtihan etmek cesaretine sahip olmamalıdır. Yani sen diyorsun ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte ben de
sana ulaşmayı dedim. Ey Allah'ım beni de kendine ulaştır dedim. Ama sen beni kendine ulaştırmıyorsun. İşte iblisin insanları kuracağı en büyük tuzak budur. İnsan evvela kendi dizaynı içerisinde doğru bir talepte bulunmuş mu? Bunu incelemek mecburiyetindedir. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Beni de ulaştır. Ulaştırmazsan da umurumda değil gibi bir mana ifade ediyor. Ama bir insan gerçekten Allah'a yalvarırsa, Ya Rabbi senin bunca ermiş evliyan var. Ne olur beni de o ermiş evliyandan bir tanesi olarak o noktaya ulaştırsan, ne olur benim de ruhumu teslim alsan, sen ki söz vermişsin bu konuda, demişsin ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah dalalette olanları bırakır. Ve o dalalette olanlardan her kim Allah'a münaki olmayı dilerse, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala ne diyor? Dalalette olanlarla uğraşmam diyor. Onlar ne halleri varsa görürler. Beni alakadar eden diyor, o dalalette olan herkes dalalettedir. O herkesten Allah'a ulaşmayı dileyenler beni alakadar eder diyor Allah Teala. Sadece onları kendime ulaştırırım. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Yani insanların %90'dan fazlasını kendisine seçer. Kimleri seçmez? Sadece kendisi Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp, başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men eden insanları Allah Teala onların talebini kabul etmez. Onları cehenneme atar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilememek başka şey, Allah'a ulaşmayı dilememekten başka, dilemediği gibi başka insanları da Allah'ın yolundan çeviren, hadi canım senden o Allah ona ulaşılır mı diyen, hatta Allah Teala demiyor mu, ben her zaman sizinle beraberim, ben size şah damarınızdan daha yakınım demiyor mu Allah Teala? Öyleyse Allah Teala zaten bizimle beraber. Öyleyse ne diye biz Allah Teala'ya gidecekmişiz? Biz gitmediğimiz halde Allah Teala bizimle beraber olduğuna göre böyle bir olay söz konusu değil. Ama Allah Teala Allah ilmiyle ve rahmetiyle her şeyi kuşatmıştır diyor. Kuşattıklar arasında biz de varız. Allah Teala'nın bize şah damarımızdan daha yakın olması, bizim her yaptığımızdan haberdar olması sebebiyledir. Her şeyi bilir. Ayrıca ilmiyle, rahmetiyle bizi kuşattığı için bizim bütünümüze yakın hasıl etmiyor mu? Her zerremize Allah-u Teala nüfuz eder. Her zerremizde Allah-u Teala'nın ilmi ve rahmeti bir ilişkiyi temsil eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı sevmek ne kadar güzel bir şey. Allah'tan hoşlanmak,
sonra sevmek, sonra Allah'a aşık olmak ve sonunda hayran olmak. Bu kademeler bedava kademeler değildir. İnsan ömrünün önemli bir kısmını alır. Bu kademelerden Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa, mürşide ulaşıp tabiyet ikinci safa ve ruhu Allah'a ulaştırmak üçüncü safa, 7-8 aylık bir sürede tamamlanan, üstelik de Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi mutlaka bu hedefe ulaştıran bir hüviyet taşır. Allah Teala'nın bütün insanlara verilmiş bir sözü var. Diyor ki: Allah dilediğini kendisine seçer. Allah'ı yeştevi Allah seçer, istiva eder. Men kişiyi yeşaü dilediği. Allah dilediği kişiyi seçer. İleyhi ona yani kendisine seçer. Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşaü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ve hidayet eder, ulaştırır. İleyhi ona kendisine men kişiyi yeşaü. Dilediği. Dileyen kişiyi yehdi ileyhi men yeşaü. Ona ulaştırır. Affedersin. Yehdi ileyhi men yünip. Yünip olan, münip olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi. Münip kelimesine daha yakından baktığımız zaman, Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi, Münibine ileyhi ve yettekuhu diyor Allah Teala. Ona Allah'a yönel. Allah'a ulaşmayı dile yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ve yettekuhu böylece Allah'a karşı takva sahibi ol diyor Allah Teala. Ve la tekunu ve kumussalat ve namaz kıl ve la tekunu minel müşrikin ve müşriklerden olma. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu Allah'ın Hanif dininin yani Hazreti İbrahim'in Hanif dininin Tevrat'ta da var olan, İncil'de de var olan, Kur'an-ı Kerim'de de var olan 7 Safa ve 4 tesliminden birinci safhasını ifade eder. Allah'a yönelmek, münip olmak. Allah Teala buyuruyor ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümül azabe. Üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel ve Allah'a teslim ol. Azap ne zaman gelir? Azap öldükten sonra, kıyamet gününden sonra gelir. Öyleyse bu dünya hayatını yaşadığımız sürece ne kadar geçen devre üzerimize azap gelmeden geçecek devredir. Bu devirde. Ama öyle bir devir gelecek ki dünyanın son devresi, o devirde insanların bir kısmı daha bebekken, bir kısmı çok genç yaşta, bir kısmı yaşlandığı zaman, yaşlanmış haldeyken hepsi birlikte öleceklerdir. Hiçbir sağ insan
kalmayacaktır. O gün kıyamet günüdür. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah'a ulaşmayı dilemenin sonucuna bakalım. İki ayette öyle söylüyor, kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ne olur bir insan kendine, Allah'a kendisine ne zaman ulaştırır? O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah onu mürşidine ulaştırır. Tabiiyetle beraber o kişinin Allah'a ait olan ruhu, yani Allah'ın insandaki temsilcisi olan ruh, Allah'ın bizatihi Allah'ın ruhu. Ve Allah'ın ruhu kişi mürşidine tabi olduğu zaman vücudundan ayrılır ve oradaki dergâhtan ana dergâha ulaşır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mutlaka o kişi sorduğunda mürşidini gösterecektir. Gösterdiği zaman o kişinin yapması lazım gelen şey o mürşide gitmek ve tabi olmaktır. Sözüme lütfen dikkat edin, herhangi bir mürşide değil. Hangi mürşide gitsen olur. Hayır, olmaz. Kişi sadece hacet namazını kılıp da Allah'tan sorduğunda kendisine Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmalıdır. İki tane nabzet varsa, gözüne kişi kestirdiyse, üç kişi de olabilir diyorsa, bunlardan hangisine gideyim diye kişinin şuna veya buna sorması bir mana ifade etmez Allah'a göre. Allah'a sormak lazımdır. Hacet namazı son derece basit bir namazdır. Vay abdestiyle kılınır. Gece saat, şimdiki saatle 12'den sonra, gecenin 12'sinden sonra kişi boy abdest alır, hacet namazını kılar. Ya Rabbi der, ben senden mürşidimi istiyorum. Diyelim ki birincisinde göstermedi ama tekrarlarsa ikincide, üçüncüde Allah-u Teala mutlaka ona gösterecektir. Ve o zaman şeksiz ve şüphesiz olarak o mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu tabiiyet o kişinin ruhunu vücudundan ayıracak tabi olduğu anda ruh devrin imamının dergahına ulaşacaktır. Dergah zemin kattadır. Altın kapıdan girilir. Ve oradan sevgili kardeşlerim, seyri sülük adlı bir yolculukla İnsan ruhları Allah'a doğru yolculuğa başlarlar. Allah'a doğru bir yükselme söz konusu olur. Bu Allah'a ulaşmayı dilemekten mürşide tabiiyeti aştıktan sonraki kesimde mürşide ulaşmayı dilemekten başlayan bir mutluluk kişiyi bütün boyutlarıyla saracaktır. O kişi Allah'ın şemsiyesinin, Allah'ın koruyucu zırhının altına inmiştir. Ve de o zırh onu şeytanın bütün fesatlıklarından korumaktadır. Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyen hiç kimseye şeytan
O kişi ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar tesir edemez. Böyle bir şey hiçbir zaman vücut bulmamıştır. Kıyamete kadar da vücut bulmayacaktır. Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. O bana ulaşır demiyor. Ben onu kendime ulaştırırım diyor. Üzerine görev olarak almış. Ve bu olayı yaşayanların hepsi bilirler ki dünyadaki en çok mutlu oldukları devre o 7-8 aylık devredir. Kişi mutluluktan pencereleri açıp bağırmak ister. Mutluyum diye. Sevgili kardeşlerim, ne olur ulaşırsa Allah Teala'nın vücuda getirdiği şey onun 7 tane gök katını aşarak Allah'a ruhunu ulaştırmasıdır. Bu ulaştırma boyunca nefsindeki afetler, nefsi emmarede %7, levvamede bir daha %7, mülhimede bir daha, mutmainede bir daha, radiyede, mardiyede, teskiyede, birer defa daha olmak üzere tam 7 kademe nefsinin kalbi aklanır. Yani %100 afetlerle dolu olan nefsinin kalbi, o kişi Allah'a ulaşmayı dedikten sonra mürşidine ulaşmadan evvel gelen %2 rahmet nuruna ilaveten zikirle gelir. Zikir yaptıkça kalbine dolan Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat nurlarından fazıllar

Nefsi levvame, kişinin nefsinin levmettiği, kınadığı, kurtulmak istediği ama kurtulamadığı bir noktadır. Mülhime, Allah'tan ilham aldığı noktadır. Mutmainne, doyuma ulaştığı noktadır. Allah'ın verdiklerinin ona yettiği noktadır. Sonra o kişi Allah'tan razı olur. Sonra Allah da ondan razı olur. Ve birisi radiye, birisi mardiye adını alır. Ve kişinin nefsinin kalbi 7 defa %7 nura ulaşır bundan sonraki kademe de. Bu kademe tezkiyedir. Bunun adına nefsin tezkiyesi denir. Nefsin kalbinde %49 fazıl, %2 rahmet nuru olmak üzere %51 nur birikir. Bu nurlar Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir özellik taşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu yakalamak için bu yola girdiğinizi hiç unutmayın. Öyleyse bunun için seveceksiniz sevgili kardeşlerim. İnsanları seveceksiniz. Nefsinizdeki nefret her geçen gün azalacak. Nefsinizin kalbi sevgiyle dolacak. Nefretin yerini ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman yerden fazla sevgi alacak. Ve bu fizik vücudunu teslim ettiğinizde %80'i aşar. Nefsinizi teslim ettiğinizde %100'e ulaşır. Ve sevmeyi öğrenirsiniz. Her şeyi, herkesi seversiniz. O büyük hatalarda bulunan insanları da seversiniz. Kimseden nefret edemezsiniz sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizi sevme noktasına ulaştırdığı zaman kimseden nefret edemezsiniz. O kişi hatalar yapmış olabilir, büyük suçlar işlemiş olabilir. Ama bu Allah'la o kişi arasındaki bir olaydır. Sizin ondan nefret etmeniz için sebep teşkil etmez. Siz ona sadece acımalısınız. Kim büyük suçlar işlemişse, kim cehenneme gidecekse, en çok cehennemin 7. alt katına girecekleri olmak üzere 6., 5., 4., 3., 2., 1. cehennem katlarında, cehennem katları aşağıya doğru sıra takip eder. Birinci kat cehennem en üsttedir. İkinci kat cehennem daha alttadır. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat cennetler daha altta yer alır. Allah'ın yedili sistemi hep bunu ifade eder. Nasıl 7 tane cennet adı varsa Kur'an-ı Kerim'de, bir sekizincisi yoksa, 6 tane de değilse, cehennemler de 7 tanedir. Bu Allah-u Teala'nın denge kanunu böyle olmasını ifade eder. Sıfır noktasından yukarıda ne varsa pozitif, sıfır noktasından aşağıda da negatif olarak onlar mutlaka vardır. Nasıl sayılar birden sonsuza kadar pozitif olarak ve eksi birden eksi sonsuza kadar negatif olarak devam ediyorsa, alemler için de aynı şey geçerlidir. Cennetler ve cehennemler. 7 tane gök katını koymuş Allah-u Teala, Allah'a ulaştıran 7 tane de yer katı koymuş. Şeytana ulaştıran. 7 tane cehennem daha aşağı, daha aşağı doğru gidiyor. 7 tane cennet ise daha yukarıda, daha yukarıda, daha yukarıda. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması için 7 tane gök katını aşması lazım. Her katı yüzlerce defa görmüş, şimdi de görmekte olan birisi olarak konuşuyoruz. 7 tane gök katı var. Birinci gök katında çimenler üzerinde secde edilir. İkinci

Yok, katında su arınma havuzlarında su arılar. Üçüncü gök katında iki katlı bir köşk mescitte secde edilir. Üçüncü katla dördüncü kat arasını mihenk menfezi bağlar ki sonsuz hızla hareket eden herkesin ayağı kendisinden sonra gelenin başının üzerinde olan, başına değmeyen ama başının üzerinde olan insanların Allah'a doğru gittiği bir yer. Hani eski evliyadan birisinin söylediği sözü hatırlayın. Onların ayakları, onların başları benim ayağımın altındaydı diyor. Onun başı benim ayağımın altındaydı diyor. Bu mihenk menfezindeki onun mevkiinin sadece bir kademe ötekinden daha yüksek olduğunu gösterir. Orada herkes kendisinden daha üstün olanın ayaklarının altında bir başın sahibi olur. Nereye kadar? Ulaştıkları yere kadar. Her gök katında kafilenin bir kısmı kalacaktır. Geri kalanlar daha üst katlara çıkacakları için bu üçüncü gök katındaki köşk mescitten sonra dördüncü katta Makdes'in aslında Makdes'in aslında secde edilir. Beşinci katta Beytül Haram'ın aslında secde edilir. Altıncı katta Sıbkatullah olma mahallinde kişinin ruhunun derisi hem çatlar hem de açık yeşil beyaza dönüşür. Sonra ulaşılan yer Cebrail Aleyhisselam'ın tahtının boşlukta bulunduğu kesimdir. Kürsüsü demek daha doğru. Kişi orada Cebrail Aleyhisselam'ın kendisine giydirdiği hilatı yer. Eline bir kılıç verir Cebrail Aleyhisselam. Ve bu hilat ve kılıç kendisinde olmak üzere kişi bu istikamette devam eder. Ve burası göğün altıncı katıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, altıncı katı aşan kişi yedinci kata ulaşacaktır. Yedinci kat yedi tane alemden oluşur. Birinci alem kader hücreleridir. Kişinin geleceği orada yerleştirilmiştir. Kişi daha onları yaşamamıştır ama Allah'a göre olaylar yaşanmıştır. Ve Allah Teala ondan sonraki olayların ne olacağını aynen Allah'a göre olaylar çoktan olduğu cihetle oraya yerleştirmiştir. İkinci, yedinci katın ikinci alemi Ümmül Kitap'tır. Üçüncü alemi Kudret Denizi'dir. Dördüncü alemi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de bulunduğu, sahabelerinin de bulunduğu bir kesimi ifade eder. Ondan sonraki altıncı alem Divan-ı Salihin'dir. Sonra da zikir hücrelerine varılır. 2 metreden daha yüksek şeffaf küreler içerisinde insan ruhları zikirlerini tamamlamaya çalışırlar. Ancak tamamlayan ruh oradan uçarak ayrılır. Sesetli mütaya ulaşır ve oradan dike bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatına ulaşan bütün ruhlar Allah'ın zatında yok olurlar. O
Allah'ın zatında fani olmaktır. Fena filah olmaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu noktada bir insanın nefsinin kalbi %51 aydınlanmıştır. Nurlar karanlıkları aşmıştır. Ve Allah'ın bu müstesna yardımı sona ermiştir. Bu noktadan sonra kişi bir ağır imtihandan geçer. Zikrini 18 saate çıkarmak gibi bir zorunlulukla karşı karşıyadır fizik vücudunu teslim edebilmek için. Herkes bunu gerçekleştiremez. Daha sonra kişi fizik vücudun tesliminden sonra nefsini Allah'a teslim edecektir daimi zikirde. Sonra mucize olacaktır. Nihayet irşat makamına tayin edilecektir. Allah-u Teala'nın hepinizi irşat makamına tayin etmesini dileriz. Ne olur? İnsanın nefsinde hiç afet kalmayacağı için o insan dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Hiçbir olay ona negatif olarak tesir edemez. O her an Allah ile konuşmak imkanının sahibi olan, her an Allah'tan sormak imkanının sahibi olan birisi olur. Ve de mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşar. Görüyorsunuz ki mutluluk adı verilen müessesenin yarısı insanlara Allah-u Teala tarafından hediye edilmiş. Bu yarım dünya mutluluğunun yarısı cennet hayatında üçüncü kat cennete tekabül ediyor. Allah-u Teala bütün insanlara bir tek dilekleriyle ''Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, benim de ruhumu sana ulaştır.'' talebi üzerine bu imkanı kesin olarak veriyor. Kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah-u Teala o kişiyi kendisine ulaştırıyor. Dünyadaki insanlar hala böyle bir şeyden çoğu habersiz olarak dünya üzerinde dolaşıp duruyorlar. Cehenneme gitmek üzere. Yazık değil mi sevgili kardeşlerim bu insanlara? Bu insanlar dinlerini bilmiyorlar. Onlara öğretmek için çalışanları da engelleyen birçok güç var. Yazık olmuyor mu bu insanlara? Aslında biz engelleyenlere de çok acıyoruz. Asıl onlara yazık oluyor. Çünkü onlar başkalarının kurbanı değiller, başkalarını kurban edenler. Engelleyenler başkalarını cehenneme mahkum edenlerdir. Ama kendileri mutlaka daha ağır bir hayat şartı yaşanan daha aşağıda bir cehenneme gitmek mecburiyetindedirler ve insanların bundan haberi yok. Sevgili kardeşlerim, insanlara acımamak bu manzarayı gördükten sonra mümkün değil. Acımak da onları kurtaramıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek herkesin en az bu dünya mutluluğunun yarısını yaşamasını, en az 7-8 aylık bir devre içinde 3. kat cennete ulaştıracak olan bir seviyede ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada bitiriyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Kur'an'daki İslam ve bugünkü İslam. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'daki İslam 7 safa ve 4 tane teslim içerir. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safa mürşide ulaşıp tabi olmak, tabiyet. Birincisi 3. basamakta gerçekleşir, ikincisi 14. basamakta. Üçüncü safa ruhu Allah'a ulaştırıp 7 tane gök katını aşırıp Allah'a teslim etmek. Yirmi birinci basamak. Dördüncü safa fizik vücudunu Allah'a teslimi. 25. basamak. Beşinci safa nefsin Allah'a teslimi. 26. basamak. Altıncı safa muhlis olmak. 27. basamak. Ve son safa iradeyi Allah'a teslim etmek. İrşada memur ve mezun kılınmak. 28. basamak. Beşinci kademesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala'nın indinde Allah her şeyi en güzel şekilde dizayn etmiş. Bunların hepsi önce Tevrat'ta yer almış, sonra İncil'de yer almış, en son da Kur'an-ı Kerim'de yer almış. Üç dinin de gerçek sahibinin Hazreti İbrahim olduğunu söylüyor Allah Teala. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de din Hazreti İbrahim'in Hanif dini olarak geçer. Öyleyse biz İslam alemi Kur'an'daki İslam'ı tamamen devre dışı bırakmışız. Başlangıçta Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz zamanında Kur'an-ı Kerim bütünüyle tatbik ediliyordu. Yani bu demin saydığımız 7 tane safhanın 7'sini de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere bütün sahabe, adına sahabe dediğimiz kişilerin hepsi yaşadılar. Hepsi ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Kur'an-ı Kerim ezeli ve ebedi dini ifade eder. Din ezelidir ve ebedidir. Allah Teala dini ortaya koyduğu zaman insan adı verilen mahlukunun kendilerine üfürülen ruhu Allah'a teslim etmelerini temel farz olarak koymuştur. Sonra fizik vücutların teslimi gelir. Sonra da nefslerin teslimi. Son gelen iradenin teslimidir. Allah Teala
İslam kelimesinin ve teslim kelimesinin Müslüman kelimesinin hep aynı kökten yaratanıdır. Sin kökü. Sin, lam ve mim. İslam dinin adıdır. Müslüman o dini yaşayan kişinin adıdır. O kişiye verilen isimdir. İslam'ı yaşayan demek Müslüman. İslam olan, İslam'ı yaşayan. Ve aynı kökten gelen teslim kelimesi ise İslam'ın temel esasını ifade eder. İslam teslim demektir. Allah Teala ruhumuzu Allah'a teslim etmemizi istiyor. Bunu teslim edersek bu yetmez. Gerçi biz ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman üçüncü kat cennetin sahibi oluruz. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman sadece bir tek dilekle birinci kat cennetin mutlaka sahibi olunuz. Eğer kalpten bir dilekle Allah-u Teala'ya ulaşmayı diler de bir insan başka bir şey yapmaya fırsat bulamadan ölürse, bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. O birinci kat cenneti hak etmiştir. Sadece ve sadece bir dilekle. Peki yaşasaydı ne olacaktı? Yaşasaydı Allah-u Teala mutlaka ona mürşit sevgisi verecekti. Allah-u Teala mutlaka onu mürşidine ulaştıracaktı. Kimi? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyen kişiyi. Başka kimselerle Allah-u Teala meşgul olmaz. İnsanların %90'dan fazlasını, 95'ten fazlasını seçer. Seçmedikleri sadece Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanları da Allah'ın yolundan meyledenlerdir. O Allah'ın seçtiklerinin içinden bir takım insanlar, çok küçük bir kısmı, belki %5'i, belki %5'in altında bir miktarı Allah'a mülaki olmayı dileyenlerdir. İslam'ın ne olduğundan haberdar olanlardır. İşte din indirildikten bu tarafa bütün devirlerde insanlardan bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemişler. Başlangıçta Musevilerin içinde Allah'a ulaşmayı dileyenler, sonra Hristiyanların içinde Allah'a ulaşmayı dileyenler, sonra İslam'ın içinde Allah'a ulaşmayı dileyenler vücuda geldi. Bütün peygamberler kendi zamanlarında bütün insanları Allah'a davet ettiler. Dediler ki, ey insanlar, siz Allah'a en yakın mahluklar olarak yaratıldınız. Allah yarattıklarının içinde en çok insanı sever. Ve Allah Teala sizi ona sizlere verdiği emaneti ona, Allah'a teslim etmenizi ister sizden. Ve bunu dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz. Sadece bir dilek. Ama o dileğin sahibini Allah-u Teala mutlaka mürşidine mürşit sevgisi vererek ulaştırır. Tabiyetle birlikte ikinci kat cenneti kazanır kişi. Ve de bununla bırakmaz Allah-u Teala. O kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa onu mutlaka kendisine doğru yola çıkartır. O kişinin ruhu mürşidine tabi olduğu zaman vücudundan ayrılır ve Allah'a doğru yola çıkar. İşte bu yola çıkış o kişinin ruhu için seyri sülük adlı bir yolculuğu
ifade eder. Seyri sülük demek, Allah'a ulaşma konusunda seyir halinde, hareket halinde olmak demek. Yani ruhun vücuttan ayrıldığından sonra birinci kata ulaşması, ikinci kata ulaşması, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara ulaşması, yedinci katta yedi tane alemi aşması ve nihayet Sitret-ül Münteha'dan Allah'a ulaşması seyri sülük adını alır. Bu seyir halinde olmak, hareket halinde olmak, Allah'a doğru yola çıkıp yolculuğunu Allah'ın zatında tamamlamak manasına gelir. Öyleyse Kur'an'da ne var? Kur'an'da İslam var. Kur'an'da ne var? İslam'ın manası olan Allah'a teslim olmak var. İşte İslam alemi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ve ondan sonra daha asırlarca hep Allah'a ulaşmayı dilemişler ve de ruhlarını mutlaka Allah'a ulaştırmışlar. Allah'a ulaşmayı İslam aleminin büyük kısmı, çok büyük kısmı dilemiş. İslam alemi dediğimiz zaman şu anda mesela Türkiye İslam ülkelerinden biridir. Ama nüfusunun çok küçük bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyerek seyri süluka girerler. Ötekiler de biz de Müslümanız derler. Gerçekten de İslam dinine girmiş olanlardır. Ama teslimle alakaları yoktur. Şeytanın korkunç tuzağına düşmüştür İslam alemi. İslam, yani Allah'a ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslimi asırlarca evvel unutulmuş. Ve insanlar bir tarafta Eş'ari, bir tarafta Maturidi olmak üzere iki ana bölüme ayrılmışlar evvela. Başlamışlar imanı tartışmaya. Mümin olmak nedir? İman nedir? Tartışmaların ardı arkası kesilmemiş. Kesilmemiş ama başka bir şeyin ardı arkası kesilmiş. Allah'a ruhu ulaştırmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, Allah'ın garantisinde olmasına rağmen insanlara iblis bu tartışmalar dizaynı içerisinde adım adım insanları iki gruba ayırmak suretiyle birbirine düşürerek asıldan uzaklaştırmış. Öyle ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 14 asır sonra İslam alemi o korkunç tuzağın ana hatlarında hapsolmuş. Korkunç tuzak İslam'ın 5 tane şartıdır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zikir yapmak, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Sevgili kardeşlerim, bu İslam'ın 5 şartı her şeyin yerini almış. Ve de en kötüsü din alimleri böyle bir öğretinin içinde İslam'ın 5 şartının bütün insanları kurtarabileceği kanısına ulaştırmış. Alimler diyorlar ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelimeyi şehadet getirmek.
Kim bunları yaparsa mutlaka Allah'ın cennetine girer. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse bunları yapıyor diye Allah'ın cennetine giremez. Ülkenin din adamları İslam'ın esasını araştırmak gereğini hiç duymamışlar. Ataları onlara demiş ki İslam'ın beş tane şartı vardır. Bu şartları gerçekleştirdiğiniz takdirde cennete girersiniz. Gelen ilim, gelen bilgi dağarcığı asırlardan beri devam eden en az 10 asırdan beri devam eden bir dizayn var. Bu İslam'ın standartlarını İslam'ın 5 şartına indirmektir. Kur'an'daki İslam da Allah'a ulaşmayı dilemeyi muhtevasına alır. Mürşide tabiyetin muhtevasına alır. Ve ruhun Allah'a teslimini muhtevasına alır. Sonra fizik vücudu teslimini emreder. Sonra nefsin teslimini emreder. Sonra irşada ulaştırır kişiyi. Muhlis kılar. Ve de iradesini Allah'a teslim ettirir. İslam başından sonuna kadar 7 tane safa ifade eder. Böylece 4 tane de teslim söz konusu ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Bu Kur'an'daki İslam'dır. 14 asır sonra İslam alemi bu esasların hepsini devre dışı bırakmıştır. Bütün İslam alemi mi? Hayır. İslam aleminin içinde tasavvufu yaşayanlar vardır. Tasavvuf, İslam'ın ta kendisidir. Ve Osmanlı, tasavvuf sebebiyle dünya hakimiyetinin sahibi oldu. Tasavvuf, İslam'ın 5 şartıyla hareket etmez. İslam'ın şartını 7'ye çıkarır. Altıncısı zikirdir. İslam'ın 5 şartı arasında mevcut olmayan zikir. Yedincisi ise teslim. Sevgili kardeşlerim, işte İslam kelimesiyle teslim kelimesinin arasındaki muhtevayı yakalayabildiğiniz zaman teslimin İslam'ın esası olduğunu göreceksiniz. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi İslam teslimlerden ibaret olduğu için adı İslam'dır. Bu İslam'ın 5 şartının içinde zikredilmeyen bir müessese var. Adı zikredilmeyenin adı zikir. Zikredilmeyen zikir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki Allah'ı zikredin. Ve böylece ona ulaşın. Veskür ismi Rabbike, Rabbinin ismini zikret ve tebettül ileyhi tebtila ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Açık bir şekilde Allah Teala koymuş ayrıca zikrin en büyük ibadet olduğunu söylüyor. Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve kumu salat inne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Allah Teala diyor ki vallahi onlara kitaptaki esasları oku. Utlu uhiye minel kitabi. Onları kitaptan ayetleri oku. Ve ekumus salatu ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Neden? Kişi o sırada namaz kılıyor.
Ne münker yapması lazım, ne mümkün ne de fuhuş. Vale zikrullahi ekber diyor Allah Teala, ama diyor muhakkak ki, şüphesiz ki zikir daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Namaz kılmaktan daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Zikir geriye kalan her şeyden daha büyüktür. Namaz kılmaktan büyüktür. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür. Kur'an-ı Kerim'i baştan aşağı kıraat edersiniz, okursunuz. Bunu sesli yaptığınız zaman, herkes sizi dinlediği zaman bunda da tilavet olur. Kur'an-ı Kerim'in tilaveti, yani sesli okunması aslında bir kişi için faydasız mıdır? Faydalıdır muhakkak. Kur'an'daki konulardan ibret alması gerekir. Ama zikrin sağladığı faydayı sağlaması da mümkün değildir. Neden? Çünkü kim Allah'a mülaki olmayı dilerse ve bu dilekten sonra mürşidine tabi olursa, o noktadan sonra yaptığı zikir, tabiyetten sonraki zikri Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah kelimesini tekrar etmesi, o kişinin göğsüne Allah'ın katından rahmetle faz, rahmetle salavat nurlarının gelmesini ifade eder. Şartın bir tanesi Allah'a ulaşmayı dilemek, ikincisi mürşide tabiyet. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mürşidine tabi olduğu zaman bu iş gerçekleşir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemezse onun muhtevasında değişiklik yapmaz Allah Teala. Onun göğsünü yarmaz. Onun göğsünden kalbine nur yolunu açmaz. O kişi zikir yaptığı zaman onun kalbine rahmet ve faz nurları ulaşmaz. Başlangıçta %2 rahmet nuru, sonra %98'e ulaşan fazıllar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an'daki İslam'a baktığımız zaman konunun aydınlık, nurlu tarafını görüyoruz. Kişinin kalbine nur dolmasıyla noktalanan bir sonuç. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, mürşidine ulaşıp tabi olduğu andan itibaren o kişinin zikir yapması halinde Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle fazılların taşıdığı, salavatın taşıdığı, önce %2 rahmet, salavatların taşıdığı %2 rahmet, sonra 7 defa %7 fazıl birikimi o kişinin kalbine Allah Teala tarafından ulaştırılır. Ve Allah Teala vazgeçmez. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye evvela dini sevdirir Allah Teala, zikri sevdirir, namazı sevdirir, ibadetleri o kişi ruhunu Allah'a ulaştırana kadar zevk haline getirir. Eğer kişi bu dileğin sahibi değilse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemezse, o zaman İslam'ın 5 şartı, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, ona manevi değer olarak hiçbir şey sağlamaz. Nefsinin kalbi başlangıçta nasıl kapkaranlıksa, ömrünün sonuna kadar o karanlığı muhafaza eder. Kişi
O zaman gayri ihtiyacı düşünmez mi sevgili kardeşlerim? En çok buna hayret ediyoruz. Yahu ben 40 seneden beri Allah-u Teala'ya ibadet ediyorum. İslam'ın 5 şartı diyorlar. Tamam, 5'ini de gerçekleştiriyorum. Ama mutlu değilim. Huzursuzum. İslam bu mu? Buna karşılık tasavvufu yaşayanlar Allah'a gece gündüz dua ediyorlar. Hamd ediyorlar, şükrediyorlar. Ya Rabbi, ben sana nasıl hamd etmeyeyim, nasıl şükretmeyeyim ki beni yoluna ulaştırmışsın. Ruhumu benden aldın, sana ulaştırdın, beni ermiş evliyandan kıldın. O arada katında

Bu arada katında bana da bir taht ihsan ettin. Katındaki tahtlardan birinin sahibi kıldın. Allah'ım ben sana nasıl hamd etmeyeyim, nasıl şükretmeyeyim? Ben bir hiçtim, bir cehennemliktim. Beni birinci kat değil, üçüncü kat cennetin sahibi kıldın. Allah'ım ben sana nasıl hamd etmeyeyim, şükretmeyeyim ki? Ben mutsuz bir insandım. Ama bana mutluluğun en az yarısını bir hiç karşılığı, sadece bir deneyim karşılığı teslim ettin. Ben bir yarım da olsa bir mutluluğun sahibiyim. Dünya mutluluğunun yarısını yaşıyorum. Ahirete gelince cennetin üçüncü katını bana bahşettin. Ruhumu sana ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibi kıldın beni. Ayrıca Yüce Allah'ım, ruhumu ben sana ulaştırmadım ki. Ben sadece sana ulaşmayı diledim. Geri kalan her şeyi sen gerçekleştirdin. Sen bana namazı sevdirdin. Namaz bir zevk oldu. Sen bana orucu sevdirdin. Oruç tutmak açlığın yok olduğu bir yeni devre oluşturdu benim üzerimde. Zekat vermek beni huzursuz etmiyor. Başkalarına yardım edebildiğim için bir zevk haline gelmiş durumda. Hacca gitmek imkanını buldum veya kişi fakir orada bana yeterli para nasip olmadığı için ben hacca gidemedim ama bunu senin indinde bir eksiklik olmadığını biliyorum. Çünkü o ibadeti yapacak olan kazancın sahibi olamadım. Kelime-i şehadeti de sık sık getiriyorum. Ama bunun ötesinde asıl sana beni yaklaştıran ruhumu 7 tane gök katından aşırtıp 7. gök katında 7 tane alemden geçirip sana ulaştıran vasıtanın zikir olduğunu biliyorum artık. O zikri layık-ı mekçiyle yaptığım için benim ruhumu bu dünya hayatını yaşarken kendine ulaştırdın. Ey Yüce Allah'ım, sana sonsuz hamd ve şükrederim diyor kişi. Ne yapmış Allah Teala? O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesini istemiş. Demiş ki, senin görevin bana ulaşmayı dilemek. Dilediğin takdirde senin elindeki iradeyi ben teslim alacağım ve seni kendime ulaştırana kadar benim kontrolümün altında olacaksın. Sana namazı sevdireceğim. Sana orucu tuttuğun zaman açlık vermeyeceğim. Sana hepsinden daha önemlisi zikri sevdireceğim. Zikir, namaz, bütün ibadetler senin için sadece doyulmaz zevkler olacak. İşte Allah Teala bütün insanlara bu imkanı vermiş. Ve Kur'an'da bunlar açık bir şekilde belirtiliyor. Peki bundan sonra kişi ruhunu Allah'a teslim ettikten sonra kişinin ondan sonraki gayretine bağlı yeni bir hayat var. Ya kişi zikrini aynı seviyede tutmayı devam ettirir bir ömür boyu. Bu kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Dünya mutluluğunda yarısını bir ömür boyu yaşar. Ama başka bir şey olabilir. Herkes Allah-u Teala ondan korusun. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra bir vurdum duymazlığa ulaşır. Ve de artık onun için zikir yapmak
zevk haline devam ettirmez. Oruç tuttuğu zaman açlık hissetmeye başlar. İbadetler ona zevk vermemeye başlar. Bu kalbin kararmasına işarettir. Arkasındaki yegane sebep zikrin şeytan tarafından çok kurnaz bir biçimde azaltılmasıdır. Zikir azaldıkça kişinin bu istikametteki ulaşmak istediği hedef adım adım kaybolur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İbadetler insanlar için bir angarya değildir. İbadetler bütün insanlar için bir zevktir. Bu zevki yaşayabilmeniz için Allah-u Teala sizin Allah'a ulaşmanızı diliyor ki zikrin ne kadar güzel bir şey olduğunu Allah'ın verdiği o zevk ile yaşayasınız. Ve gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen herkes ruhunu Allah'a ulaştırana kadar zikrin o büyük huzurunu, mutluluğunu yaşarlar. Allah'ın yardımı nereye kadardır? Allah'ın yardımı ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız güne kadardır. O söz vermiştir. Diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Onu, yani onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bir başka ifadeyle ruhunu geriye alır. Bu ise o kişiye yarım mutluluğu sağlar. 12 saatlik bir devre her gün o kişi için mutlaka mutlulukla geçer. Nefsinin kalbindeki afetlerin yarısı yoktur. Sevgili kardeşlerim, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, mürşidine tabi olmuş ve ruhunu Allah kendisine ulaştırmıştır. Bu evreleri tamamlayan bir insan için ahiret mutluluğunun üçüncü kat cenneti oluşur. Bu da o kişi için Allah-u Teala'nın bir büyük nimetidir. O zaman bu seviyede Kur'an'daki İslam'ın standartlarında ne karşılığı, neyi elde ettiğimize bakalım. Bir hiç karşılığı sevgili kardeşlerim. Sadece bir dilek. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bunca ermiş evliyan öyle yaptılar. Bunu dilediler. Sen de onları ulaştırdın. Onlar ulaşmadılar. Sen onları ulaştırdın kendine. Beni de ulaştır Yüce Allah'ım. İşte böyle bir talep o kişiyi dünya mutluluğunun yarısına üçüncü kat cennete mutlaka ulaştırır. Kişi bir ömür boyu devam ettirebilse bugün de 3 saatlik zikrini bir ömür boyu yarım mutluluğu yaşar. Kıyametten sonra gideceği yerde mutlaka üçüncü kat cennettir. Ama büyük kesimde sonuç böyle olmaz. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra şeytan ötekilerin çok katı bir gayretle bu kişilerin üzerinde kinini, intikamını o kişinin üzerine yığar, omuzlarına en ağır yükleri yüklemeye çalışır. Herkese telkinde bulunabilecek olan şeytanlar herkesin etrafında devamlı olarak mevcuttur. Ve o kişiyi Allah'ın yolundan ayırmak için her şeyi yaparlar.
İşte onların bu gayretleri neticesinde kişi, insanların çoğu vuslata ulaşmışken, ruhunu Allah'a teslim etmişken, üçüncü kat cennetin sahibiyken tekrar düşerler. Ama devam edenler zikirlerine, onlar düşmezler ve de daha devam, daha gayret ederlerse dik yokuşu aşarlar, fizik vücutlarını Allah'a teslim ederler. Daha yollarına devam ederlerse daimi zikre ulaşırlar. Zaten fizik vücut tesliminden sonra daimi zikre ulaşmak önemli bir şey değildir artık. Mutlaka kişi ulaşır normal şartlar altında. Bu kişi ullalvap olmuştur. Sonra Allah-u Teala'nın huzurunda tövbe-i nesuha davet edilir. Tövbesini gerçekleştirir. Bu kişi yeni bir aşamaya ulaşmıştır. Altıncı kat cennetin sahibi olmuştur. Ve ne zaman ki bu kişi tövbe-i nesuha tövbe ettikten sonra Allah onun üzerine kendi ruhunu ulaştırır. Ve külli irade o kişinin iradesini teslim alır. Ve böylece artık zikri bitmiş olur ve tesbihi başlamış olur. İşte o kişi irşat makamının sahibi olur. Yedinci kat cennetin sahibi olur. Öyleyse Kur'an'daki İslam Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi birinci kat cennete mutlaka ulaştırır. Bu kişi 14. basamakta mürşidine tabi olur. İkinci kat cennetin sahibidir. Tabiyetten sonra ruhu mutlaka Allah'a ulaştırılır eğer kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa. Var diyelim, üçüncü kat cennetin sahibidir. Bundan sonra bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Dördüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Ondan sonra daimi zikre ulaşacaktır. Bu kişi ulul elbab olacaktır. Altıncı kat cennetin sahibidir. Beşinci kat cennetin sahibidir. Sonra daimi zikrin ötesinde Allah'ın huzurunda tövbe-i nasuhla tövbe edecektir. Muhlis olacaktır. Altıncı kat cennetin sahibi olacaktır. Ve bundan sonra son aşamada külli irade onu teslim alacaktır. Ve irşade memur ve mezun kılınan cümlesiyle kişi irşat makamının sahibi kılınacaktır. İşte 7 safa ve ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi, 4 teslim bu Kur'an'daki İslam'dır. Allah-u Teala'nın hepinizi Kur'an'daki İslam'ı tamamlamayı nasip ederek mutluluklar içerisinde yaşatmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha mi as-salavat.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, muhterem izleyiciler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor sevgili kardeşlerim?

Bugünkü konumuz hidayet çağı. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi asr-ı saadeti yaşadılar. Ondan 1400 sene sonra bugün bizler asr-ı hidayeti yaşıyoruz. Hidayet çağı, asr-ı hidayet.

Allah Teala neden bu çağa asr-ı hidayet diyor? Hidayet çağı diyor. Çünkü hidayet bütün boyutlarıyla unutulmuş olan bir kavramdı. Ve Allah Teala bize Kur'an'ı öğretti. Kur'an'daki hidayeti öğretti. Hidayet kavramının nasıl paralize edildiği, nasıl yok edildiği orada açık bir şekilde görünüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala hidayet müessesesini ortaya koymuş. İnsanların

El-Hüda hidayet, Hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara suresi 120. ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor ki: İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o işte o el-hüda hidayettir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hidayet kavramını açık ve kesin bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de iki ayet-i kerimesinde böyle veriyor. Peki bizim sevgili alimlerimiz şu İslam'ı Kur'an öğretiminin dışına çıkartarak insanların öğrettiği bir ilim haline getirenler, başka bir ifadeyle İslam'ı mahvedenler ne yapmışlar hidayet için? Hidayet doğru yoldur demişler. Soruyoruz, hidayet nedir? Açın bakalım kitaplarınızı, bize hidayetin muhtevasını söyleyin. El cevap, hidayet doğru yoldur. Ve tekrar soruyoruz. Peki sırat-ı müstakim nedir? Şimdi burada cevap versinler mi, vermesinler mi? Tereddüt ediyorlar. Neden tereddüt ediyorlar? Çünkü sırat-ı müstakim içinde aynı ifadeyi kullanıyorlar. Sırat-ı müstakim doğru yoldur. Bazısı dost doğru yoldur demiş. Bazısı doğru yoldur demiş. Ama söyledikleri bu. Hidayet doğru yoldur. Sırat-ı müstakim doğru yoldur. Pekala diyoruz. Hay Allah razı olsun. Yalnız bir sualimiz daha var. Her yol bir yere ulaştırır. Acaba bu yol nereye ulaşıyor? Cevap yok. Oysa ki Allah Teala sıratı ileyye müstakim diyor. Bana Hicr suresinin 23. ayet-i kerimesi. Bana istikametlenmiş yol diyor. Sıratı ileyye müstakim. Gene halbuki Allah Teala buyuruyor ki sıratı müstakim için Nisa suresi 175. ayet-i kerime. Şöyle buyuruyor Allah Teala: Kim Allah'a ulaşmayı ve ona sarılmayı, sarılmak ne demek? Sarılınca bir insan bir yere ulaşır, bir sevdiği kişiye ulaşır, annesine, babasına, kardeşine, eşine, uzaktan gelmiştir, hasrettir, sarılır. Sarıldıkları zaman iki vücut beraber olmuştur. İşte Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı ve ona sarılmayı dediği zaman, Allah'a ulaşmayı ve orada kalmayı dilerse manasına kullanıyor. Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaşan sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Ve onları kendisine ulaşan sırat-ı müstakime vasıl eder, ulaştırır diyor. Neymiş sırat-ı müstakim? Allah'a ulaştıran yolmuş. Allah'a ulaştıran yolun adı sırat-ı müstakimmiş.

Sevgili kardeşlerim, sırat-ı müstakim için insanların söyledikleri doğru yol ifadesi bir kaçışın sonucudur. İnsanlar, insana hayat veren ruhtur zannediyorlar ve birçok alim, din alimi, ruhun insana hayat verdiğini iddia etmektedir. Oysa ki Allah Teala diyor ki, hayatı veren de Allah'tır, alan da Allah'tır. Biz hayat veririz ve hayatı biz geri alırız diyor Allah Teala. Öyleyse bu açıdan olaya baktığımız zaman Sırat-ı Müstakim'in insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yol olduğunu görürüz. Sevgili kardeşlerim, İblis İslam'ın o müstesna gelişmesini bir türlü kabul edememiş, kendisine yakıştıramamış. Ve bir altın çağdan sonra İslam alemini köreltmek için bir sürü sebep uydurmuş. İslam alemi dünyaya ışık tutan bir alemken adım adım sönen bir balon gibi olmuş. Ve bugün İslam bütün boyutlarıyla paralize edilmiş olan bir dindir. Bütün dinler aslında öyle olmuştur. İslam için de aynı şey söz konusudur. İnsanlar tarafından asli hedefinden uzaklaştırmak. Başarmışlar sevgili kardeşlerim. İşte hidayet Allah Teala açık açık söylüyor. İnsan ruhunun o insan hayattayken Allah'a ulaşmasıdır. Bu kadar mı? Hayır. Bu birinci defa hidayete ermektir. Ve kim fizik vücudunu Allah'a teslim ederse ikinci defa hidayete erer. Kim nefsini Allah'a teslim ederse üçüncü defa hidayete erer. Kim iradesini Allah'a teslim ederse dördüncü defa hidayete erer. Ve bu son hidayettir. İradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyle bir çağda yaşıyoruz ki Allah Teala bu çağı anlatıyor. Bu çağın özelliklerine bakıyoruz. Tövbe suresinin 32. ayet-i kerimesi diyor ki Allah Teala yuridune en yutfi'u nurallahi bi efvahihim ve yeballahu illa en yutimme nurehu ve levkerihel kafirun. Onlar diyor Allah Teala ağızları ile Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. Ve Allah kafirler kerih görseler bile nurunu tamamlamaktan başka bir şey istemez.
ve Allah-u Teala'nın nurunu tamamlaması olayı. Kafirler kiri görüyorlar olayı. Bugün anlatıyor Allah-u Teala. Tövbe 33. Hüvellezi ersele resulehu ilhüda ve dinil hakkı. Li yusfirehu aled dini kullihi ve lev kireyel müşrikun. Hüvellezi odur ki ersele gönderir diyor resulehu, onun resulünü. Odur ki resulünü gönderir. Bil hüda, hidayet ile. Ve dinil hakkı ve hak din ile. Li yusfirehu, ishar etmek için, açıklamak için, ortaya çıkarmak için, aleddini kullihi, bütün onun dinleri üzerine. Velev kirihel müşrikun. Müşrikler, Allah'a şirk koşanlar, kirih görse bile. Bütün dinler üzerine hak dini ishar etmek için. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala buyuruyor ki, Habibim sana biz bu ayetleri indirdiğimiz zaman o kitap sahiplerinden bir kısmı, küçük bir kısmı gözyaşları dökerler sevinçlerinden. Ne tür bir gözyaşı dökmektir bu acaba? Hristiyanların içinde de, Yahudilerin içinde de küçük gruplar. Hristiyanların içindekiler, Hazreti İsa zamanından beri devam ede gelen bir hayatı yaşamaktalar. Yani namaz kılıyorlar, zikir yapıyorlar, Allah'a ulaşmayı diliyorlar, ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ediyorlar. Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayetleri açıkladıkça, açıklanan ayetlerin kendi yaşadıkları hayata aksettirdiğini görüyorlar ve etraflarındaki Hristiyanlara bakıyorlar ki onlar dinlerini yaşamaktan tamamen vazgeçmişler. Allah'ın ortaya koyduğu 7 safa ve 4 teslim bilindiği gibi 3 kitapta da yer almıştır. Yani eğer Tevrat'tan bahsediyorsak 7 safa ve 4 teslim farz kılınmıştır Tevrat'ta, yetmez. Hazreti Musa'nın ve ona tabi olanların hepsinin 7 safanın 7'sini de yaşadığı Tevrat'ta yer almıştır. Ayetler bir bir elimizde. Onları açıklamıştık birkaç ders evvel. Ve İncil'e bakıyoruz. İncil'de de 7 safanın 7'si de farz kılınmış ve Hazreti İsa ve onun havarileri hepsi 7 safanın 7'sinde yaşamışlar. Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olan bütün sahabe 7 safanın 7'sinde hepsi yaşamışlar. Bütün sahabe yaşamış. Sahabe adını verdiklerimiz ona tabi olanlar hepsi yaşamışlar. Ve Kur'an'da 7 safanın 7'si de farz. Ve Allah Teala diyor ki bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Hanif dinine bakıyoruz.
7 Safa ve 4 Teslim dinin esasını teşkil ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanan 7 Safa ve 4 Teslim Allah Teala bize bu ilmi öğrettiği zaman yaşanmıyordu. Şimdi de din adamlarımız arasında yaşanmıyor sevgili kardeşlerim. Şimdi de yaşanmıyor. Sadece bizler yaşıyoruz bunu. Sadece tasavvuf erbabı yaşıyor. Ama büyük kitle öğrenimlerini İmam Hatip liselerinde ve ilahiyat fakültelerinde tamamlayanlar, din kültürünün sahipleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 90 bine yaklaşan kadrosunun çok büyük bir kısmı dinlerini yaşamıyorlar sevgili kardeşlerim. 7 Safa ve 4 Teslim'i bir başka ifadeyle hidayeti bilmiyorlar. Bunun üzerlerine farz olduğunu da bilmiyorlar. Ve biz onlara bunu söylediğimiz zaman inceleyip de doğru olduğunu gördüklerinde sadece susuyorlar. Bu kadar güçlü olabilir mi sevgili kardeşlerim? İblis, bu kadar güçlü olabilir mi? Bütün bu insanları susturacak kadar ama onlara hak vermemek de mümkün değil. Çünkü öğrendikleri ilimle Allah'ın bize öğrettiği ilmi, Kur'an ayetleriyle öğrettiği ilmi karşılaştırdıkları zaman doğruyu gördüklerinde onca senelik tahsillerinin ne kendilerini ne de o öğrendikleri ilmi öğretecekleri insanları cennete asla ulaştıramayacağını kesinlikle tespit ediyorlar. Yanlışlık orada başlıyor sevgili kardeşlerim. O noktada yapmaları lazım gelen şey bizimle beraber olmak, bütün insanları, en azından bizim ülkemizdeki 70 milyondan fazla insanı Allah'ın doğrularına davet etmek olmasına rağmen onu görmezlikten geliyorlar. Allah'ın doğrularını görmezlikten geliyorlar. Bu ilim açısından belki utanç duymalarından kaynaklanan bir şey. Nasıl olmuş da biz bunca profesörden ders aldık, biz de profesör olduk. Ama nasıl oldu da bu ilmi öğrenmedik? Bu sual onların kafalarında. Oysa ki biz bunun, bu tarzdaki bir düşüncenin çok yanlış olduğunu düşünüyoruz. Biz onları neden öğrenmediniz diye suçlamıyoruz sevgili kardeşlerim. Büyük Türkiye'nin büyük halkı. Hayır, öyle bir suçlamanın içinde asla değiliz. Hiç kimse kendisine öğretilmeyen bir ilmi bilemez. Ve şu anda onlar devletten maaş alıyorlarsa öğrendikleri ilmi öğretmek üzere alıyorlar. Bu da doğrudur. Bizim onları hiçbir şekilde
suçlamamız söz konusu değildir öğrendikleri ilim sebebiyle. Ama başka bir tarafı var konunun. Hakikati öğrendikleri zaman, ellerindeki ilimle karşılaştırdıkları zaman, kendilerinin ve din öğrettikleri bütün insanların cehenneme gideceğini kesin olarak gördükleri zaman, orada durmaları lazım. Doğruları açık yüreklilikle, cesaretle etrafındakilere söylemeleri lazım. Zannediyorlar ki böyle bir durumda onların din konusundaki hakimiyetleri sona erecek. Bu da çok yanlış bir düşünce. Biz onlardan yanayız. Onlara üstünlük falan taslamıyoruz. Hiç böyle bir niyetimiz yok. Biz Allah-u Teala tarafından doğruların söylenmesiyle görevlendirildik. İnsanları kurtaracak olan gene onlardır, din adamlarıdır. Bizim elimizdeki imkanlar zaten herkes tarafından yok edilmeye çalışılıyor, insanlara ulaşmamız istikametindeki imkanlar. Ama din adamları eğer böyle yapmaya devam ederlerse, o zaman 70 milyon insanın cehenneme sürüklenmesinden sorumlu oluyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bugüne kadar insanların unuttuğu Kur'an'daki İslam'ı 14 asır evvel Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından sahabeye öğretilen Kur'an-ı Kerim'deki İslam'ı Allah-u Teala bize öğretti. Biz de sizlere anlatıyoruz. Biz din tahsili yapmadık. Allah-u Teala bizi bu konuya memur ettiği zaman, buna vazifeli kıldığı zaman, biz din konusunda hiçbir bilginin sahibi değildik.

Öyleyse bugünlere kadar sizlere açıkladığımız her şey sadece Allah'ın bize öğrettikleridir. Sizlere 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı İslam'ı öğretmekle vazifeli kılındık. Arkasında hangi sebep yatıyor? İslam, Kur'an'daki İslam tamamen unutulmuş. O İslam, 7 safa ve 4 desimden oluşuyordu. 7 safa, Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. safa, 3. basamakta başlıyor. Mürşide ulaşıp tabiyet, 2. safa, 14. basamak. Ruhun Allah'a ulaşması, 3. safa, 21. basamak, 1. teslim. Yirmi beşinci basamak fizik vücudun Allah teslimi. Dördüncü safa ikinci teslim. Ruh, fizik vücut. 26. basamak nefsin teslimi. Üçüncü teslim. Ruh, fizik vücut, nefs. Basamak 26. Safa 5. 6. safa irşad olmak, muhlis olmak.

Safa 6 27. basamak ve nihayet iradenin teslimi Safa 7 4. teslim 28. basamak. İşte İslam bundan ibarettir. 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve bütün sahabe bu 7 safa 4 teslimden oluşan 28 basamaklık süreci bütünüyle yaşamışlar. Her safa ve her basamak Kur'an-ı Kerim'de ayrı bir ayetle ifade edilmiş. 14 asır sonra sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, 14 asır sonra bugün artık 7 safa ve 4 teslimin bütünüyle unutulduğu, İslam'ın insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan hükümlerinin bütününün devre dışı kaldığı ve İslam'ın 5 şartına indirgendiği, hiç kimseyi kurtaramayacak olan 5 şart bir devirde yaşıyoruz. İslam alemi kurtuluşa ulaşabilecek olan standartların hepsini yitirmiş durumda. Hepsi iblisin oyunlarıyla, din alimlerine unutturulmuş. Allah-u Teala'ya çok hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki Kur'an'da 7 safanın hepsinin farziyeti, Kur'an'da 7 safanın hepsinin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz tarafından ve onunla beraber bütün sahabe tarafından yaşandığı kesin olarak ortaya çıkıyor. Hal buysa 7 safa 4 teslim, 28 basamak, Kur'an'da hepsi farzsa, bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabesi bu 28 basamak, 7 safanın, 4 teslimin hepsini yaşamışlarsa ve bugün bunların hepsi unutulmuşsa, din adına öğretim yapan ve öğrenim yapan herkes de dahil olmak üzere bu söylediklerimi bilenler o kadar küçük bir azınlık ki sevgili kardeşlerim, herkes dahil olmak üzere bizim halkımız değil sadece bütün İslam alemi şu anda cehenneme doğru gidiyor. Daha evvel ötekiler yoldan çıkmışlar zaten. Yahudiler, Hristiyanlar, Tevrat'ta da İncil'de de 7 safanın 7'si de farz iken hem Hazreti Musa zamanında hem de Hazreti İsa zamanında onlar ve onlara bağlı olanlar tarafından gerçekleştirilmişken bugün bütün dünya şeytanın esiri olmuş durumda, cehenneme doğru yürüyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bütün güzellikleri unutulmuş durumda. İnsanlar
Allah için yapmaları gerekeni bilmedikleri için kurtulmak istemelerine rağmen, cehennemden kurtulmak istemelerine rağmen, cennete girmek istemelerine rağmen, Kur'an'ı bilmedikleri için cehenneme gitmek zorunda. Sevgili kardeşlerim, şeytanın korkunç bir tuzağı ile karşı karşıyayız. Ve eğer Allah Teala bize Kur'an'ı öğretmeseydi, bugün bu kapı hiç açılmayacaktı. İnsanlar bir bütün halinde cehenneme doğru yürüyeceklerdi. Ama hamdolsun ki biz bunu öğrendik. Allah Teala bize dinimizi öğretti ve bizi görevlendirdi. Kainatın tek dinini herkese öğretmek için. Bugüne kadar söylediklerimiz üzerinde hep bir şeyler söylendi. Ama şurası kesin bir gerçek ki, kim söylediklerimizi tahkik ettiyse, tahkik edenlerin hepsi bütün söylediklerimizin doğru olduğunu, ne kadar karşımızda olurlarsa olsunlar, ne kadar bize kızarlarsa kızsınlar, söylediklerimizin doğru olduğunu kabul etmek mecburiyetinde kaldılar. Ve ilim gururları, kibirleri, onları öğrendikleri hakikatleri kurtulması lazım gelen halk kitlelerine ulaştırmaktan men etti. Sevgili kardeşlerim, faciayı görebiliyor musunuz? Dünyayı bir tarafa bırakalım, sadece bizim ülkemizde 70 milyondan fazla insan şu anda cehenneme doğru yürüyor. Cehenneme doğru. Ve bütün bu hakikatleri bilmemize, Allah Teala bunların hepsini bize öğretmesine rağmen bütün söylediklerimiz sadece Kur'an gerçekleri değil, aynı zamanda 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe tarafından yaşanmasına rağmen insanlara Kur'an hakikatlerini ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı İslam'ı anlatmamıza rağmen, Kur'an'daki İslam'ı anlatmamıza rağmen insanları görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Gene de kurtaramıyoruz. Cehenneme doğru bir yolculuk yapıyor. İnsanlar sebebi gerçekten korkunç. Buna sebebiyet verenler din öğreticileri. Sevgili kardeşlerim, hidayet çağındayız. Biz Kur'an'daki hidayeti sizlere anlatana kadar özellikle Kur'an meallerini hidayeti bilmeden yazan Türkiye'deki 22 mevcut olanların hepsini topladık. 22 Kur'an meali var Türkiye'de. 22'sini de aldık. Bu 22 Kur'an mealinde hidayete müteallik olan ayetleri Allah Teala bize hidayeti öğrettikten sonra teker teker gözden geçirdik. Ve gözlerimiz
Fal taşı kadar açıldı sevgili kardeşlerim. Korkunç bir gerçekle karşı karşıya kaldık. İnsanlar, din öğreticileri, Kur'an meali verenler hidayeti bilmiyorlardı. Hidayetin, insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması olduğunu, daha doğru bir ifadeyle hidayete ermenin ruhun hayattayken Allah'a geri dönmesi, ulaşması olduğunu bilmiyorlardı. Ve onun üzerine aldığımız emirle 22 Kur'an mealindeki hidayet ayetlerinin hepsini gözler önüne serdik. Tablo korkunçtu. Tablo ümit kırıcıydı. Tablo 70 milyondan fazla insanı cehenneme sürükleyen korkunç bir kabustu. Şunu söyleyelim ki bizim hayatımızın bizim gözümüzde şu kadarcık bir değeri yok. Bu can Allah'a aittir. Biz onu hemen teslim etmeye hazırız. Öyleyse eğer yaşıyorsak 1933 doğumluyuz. Yaşıyorsak bu ideal için yaşıyoruz. Allah Teala bize bu görevi verdiği için yaşıyoruz. Omuzlarımıza 70 milyondan fazla insanın vebali yüklenmesin diye yaşıyoruz.

İnsanlar inatçıları susmuşlar. Rüzgarsız, aysız bir gece gibi karanlık örtmüş dünyayı. İşte bu kapkaranlık, ümitsiz ortamda bir güneş doğdu. O güneş mihir güneşidir. Mihir zaten güneş demek Farsçada. Sevgili kardeşlerim, hiçbiriniz bu kadar büyük bir yükü kaldıramazsınız. Allah Teala yükünü verirken muhakkak ki onun kaldırma gücünü de, ona tahammül etme gücünü de birlikte verir.

Allah'ın bize verdiği uzun bir ömür. Bu ömür boyunca hep insanımızı ve dünya insanını kurtarmak için var olacağız.

Şeytanın dostları, insanlar doğruları öğrenmesin diye ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ama sevgili kardeşlerim, güneş balçıkla sıvanmaz. Mihr güneşi doğmuştur. Bütün dünyaya hidayeti mutlaka öğretecektir. Ve dünya insanının o günler geldiğinde çok büyük bir kısmı kurtulacaktır. O günlerde artık uzakta değiller. Bu dünya üzerinde beklenmedik şeyler olacak. Ve insanlar Allah'ın hakikatlerini öğrendikleri zaman hakkımızdaki bunca iftiranın sahipleri acaba insanların yüzlerine bakabilecekler mi? Biz onları Allah'a şikayet etmedik. İnsanların acı çekmesi, insanların cezalandırılması için verilmedi bize bu görev. Bu görev insanları hidayete erdirme görevidir. Şu anda dünya üzerinde hidayeti bilenler sadece bizim hidayetin ne olduğunu öğrettiğimiz kardeşlerimizdir. Şu ihtiyar dünya sırf bu kavramı bilmedikleri için cehennemden kurtulamayacak olan insanlarla dolu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hidayetin sadece İslam alemine değil, Hristiyanlara da, Musevilere de öğretileceği günlere ulaştık. Güneş balçıkla sıvanmaz. Hakikatler herkes tarafından mutlak olarak öğrenilecektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, huzur içinde biz görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Bakalım beraberce tabloyu izleyelim. Acaba ne gün, hangi tarihte din adamlarımız o uyuyakaldıkları uykudan uyanacaklar? Dini öğretinin insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün bölümleri devreden çıkarılmış bir noktada sizlere bunları söylüyoruz. Kur'an'daki diğer bilgiler, onlar, onun dışındaki bilgiler din adamlarımız tarafından hakkıyla öğrenilmiş. Çok iyi fıkıh alimlerine sahibiz. Bizim Allah-u Teala tarafından hiç öğretilmediğimiz bir konu. Biz o ilmin adamı değiliz. Biz Allah-u Teala tarafından insanları cehennemden kurtarmakla vazifelendik. Vazifelendirildik. Bunun için buradayız. Hiçbir olay Allah'ın görev verdiği bu kişiyi yolundan
döndüremez. Çünkü bizi yolda tutan biz değiliz. Allah. Ne demek istediğimi gelecek günler ve yıllar açık açık gösterecek. Bu günleri hatırlarsınız. Din alimlerinin %90'ından fazlasının karşımızda olduğu bir devreyi geçiriyoruz. Her gün öğrenip de bütün söylediklerimizin doğru olduğunu tespit edenlerin sayısı süratle artıyor her tarafta. Her tarafta bizden ilim öğrenen kardeşlerimiz din adamlarına koşuyorlar. Yanlış öğretiyorsunuz diyorlar. Ve gittikleri, ulaştıkları her 100 yerin 80'inde inceleyenler doğruları tespit ettiği için doğru söylüyorsunuz cevabını alıyorlar. Bunun manası bizim insanımızın mutlaka kurtuluşa ulaşacağı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ufukta yeni bir güneş doğdu. Adı Mihr. Şu şeytanın kapkaranlık kıldığı dünyayı Mihr güneşinin aydınlatacağı günlere ulaştık. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi bitiriyoruz. Hamd ederiz, şükrederiz ki Allah bizi seçmiş. Hamd ederiz, şükrederiz ki Allah bize öğretmiş Kur'an hakikatlerini. Hamd ederiz, şükrederiz ki bu can bu tende kaldıkça bütün dünya kurtuluşu öğrenecektir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu. Sırat-ı lezzin en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddâlin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Şu dünyada sevgiden başka ne var ki sevgili kardeşlerim?

bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey, seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz standartları içinde.

Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevmek gibisi var mı?

Bismillahirrahmanirrahim. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe, Allah için vermedikçe asla birre nail olamazsınız. Allah'ın size verdiklerinden Allah için bir şey infak ettiğiniz zaman muhakkak ki Allah onu en iyi bilendir. Tevrat indirilmeden önce İsrailoğullarının kendi kendilerine haram kıldığı şeylerden başka bütün yiyecekler İsrailoğulları için helaldi. De ki, eğer siz yeminlerinizde ve sözlerinizde sadık iseniz, öyleyse Tevrat'ı getirin de okuyun. Artık bundan sonra kim Allah'a yalanla iftira ederse, o takdirde işte onlar zalimlerdir. De ki, Allahu Teala doğruyu söyledi. Öyleyse hanif olarak Hazreti İbrahim'in dinine tabi olun. Ve o müşriklerden olmadı. Muhakkak ki mübarek ve alemlere hidayet vesilesi olan beyt, elbette ki insanlar için Mekke'de yapılmış olan ilk beyttir. Orada Beytullah'ta açık beyineler, Hazreti İbrahim'in makamı vardır. Ve kim oraya girerse emin, emniyette olur. Ona yol bulmaya, hacca gitmeye gücü yetenlere, Allah için o beytin hac edilmesi insanların üzerine farzdır. Ve kim inkar ederse artık muhakkak ki Allah alemlerden ganidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. De ki, ey kitap ehli, niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ve Allah yapmakta olduğunuz şeylere şahit. De ki, ey kitap ehli, gerçeklere şahit olduğunuz halde niçin iman eden kimseleri onun eğriliğini isteyerek Allah'ın yolundan men ediyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Ey amenu olanlar! Eğer o kitap verilenlerden bir gruba itaat ederseniz, sizi imanınızdan sonra kafirliğe döndürürler. Ve size Allah'ın ayetleri okunurken ve aranızda onun, Allah'ın Resulü varken siz nasıl inkar edersiniz? Ve kim Allah'a sımsıkı tutunursa artık o sırat-ı mustakime, Allah'a ulaştıran yola hidayet olunmuştur. Ey amenu olanlar! Allah'a karşı onun hak takvasıyla bir hakkın takva, en üst derece takva ile takva sahibi olun. Ve sakın siz Allah'a teslim olmadan ölmeyin. Ve hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı tutunun, fırkalara ayrılmayın. Ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Siz birbirinize düşman olmuştunuz. Sonra sizin kalplerinizin arasını birleştirdi. Böylece Allah'ın nimetiyle kardeşler oldunuz. Ve siz ateşten bir çukurun kenarındayken sizi ondan kurtardı. İşte Allah ayetlerini size böyle açıklıyor. Umulur ki böylece siz hidayete erersiniz. Sizin içinizden hayra davet eden mürşitlerden bir

artık Allah'ın rahmeti içindedirler. Onlar onun o rahmetin içinde ebedi kalacak olanlardır. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onları sana hak olarak tilavet ediyoruz, okuyup açıklıyoruz. Ve Allah alemlere zulüm olmasını istemez. Göklerde ve yerlerde ne varsa Allah'ındır. Ve emirler, bütün işler Allah'a döndürülür. Siz, insanlar için çıkarılmış, seçilmiş olan ümmetin hayırlı kişileri oldunuz. Marufla emredersiniz ve münkerden nehyedersiniz, men edersiniz. Ve siz Allah'a iman ediyorsunuz. Eğer kitap ehli de iman etselerdi, elbette onlar için hayırlı olurdu. Onlardan bir kısmı mümindir ve onların çoğu da fasıklardır. Onlar size ezadan başka asla bir zarar veremezler. Ve eğer sizinle savaşırlarsa, size arkalarına dönüp kaçarlar. Sonra onlar yardım da olunmazlar. Onların üzerlerine nerede olurlarsa olsunlar, zillet, alçaklık damgası vuruldu. Ancak Allah'ın ipine, sırat-ı mustakime ve insanlardan bir ipe, Allah'a ulaştıracak olan mürşide tutunanlar, ulaşanlar hariç. Onlar Allah'tan bir gazaba uğradılar ve üzerlerine miskinlik damgası vuruldu. Bu, onların Allah'ın ayetlerini inkar etmiş olmaları ve peygamberleri haksız yere öldürmüş olmaları sebebiyledir. İşte bu, onların Allah'a isyan etmelerinden ve haddi aşmış olmalarındandır. Onların hepsi bir değildir. Kitap ehlinden gece saatlerinde kıyamda durup Allah'ın ayetlerini tilavet eden ve secde eden bir ümmet vardır. Onlar Allah'a ve yevmil ahire iman ederler. Maruf, irfanla emreder ve kötülükten nehyederler, men ederler. Ve hayırlara koşarlar. İşte onlar salihlerdendir. Ve hayır olarak bir şey yaparlarsa, o takdirde o hayır asla örtülmez, mutlaka mükafatı verilir. Ve Allah takva sahiplerini en iyi bilendir. Muhakkak ki inkar edenlere, malları ve evlatları Allah'tan bir şeye azaba karşı kendilerine asla bir fayda vermez. Ve işte onlar ateş ehlidir. Onlar orada devamlı kalacak olanlardır. Onların, kâfirlerin bu dünya hayatında gösteriş ve övünmek için infak ettikleri şeylerin durumu, kendilerine zulmeden, Allah'ın emirlerine ve nehilerine itaat etmeyerek devamlı derecat kaybeden bir kavmin, kavurucu, dondurucu, soğuk bir rüzgarın isabet ederek böylece helak ettiği ekininin durumu gibidir. Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlar. Ey amenu olanlar! Kendinizden, müminlerden başkalarını sırdaş edinmeyin. Onlar sizi fesada düşürmekten geri kalmazlar. Ve size sıkıntı verecek şeyleri temenni ettiler. Kin ve öfkeleri ağızlarından, sözlerinden belli olmuştur. Göğüslerinde gizledikleri şey, kinleri daha da büyüktür. Akıl etmiş olsaydınız, size ayetleri açıklamıştık. İşte siz müminler böylesiniz. Siz onları seversiniz ve onlar sizi sevmezler. Ve siz kitabın tamamına iman edersiniz ve sizinle karşılaşınca biz mümin olduk derler. Yalnız kaldıkları zaman size karşı öfkelerinden parmak uçlarını ısırırlar. De ki, öfkenizden ölün. Muhakkak ki Allah sinelerde olanı en iyi bilendir. Şayet size bir hasenat, güzellik dokunursa onları hüzünlendirir. Ve şayet size bir seyyiat, kötülük isabet ederse onunla ferahlanırlar, ona sevinirler. Ve eğer siz sabrederseniz ve takva sahibi olursanız, onların hileleri size hiçbir şeyle zarar veremez. Muhakkak ki Allah, onların yaptıklarını ilmiyle kuşatandır, bilendir. Ve bir sabah erkenden ailenden ayrılmıştın. Müminleri savaş için uygun mevzilere yerleştiriyordun. Ve Allah en iyi işiten, en iyi bilendir. Sizden iki grup korkaklık göstererek bozgunluğa meyletmişti. Allah o ikisinin de iki grubunda dostudur ve artık müminler Allah'a tevekkül etsinler.

Ve andolsun ki Bedir Savaşı'nda siz sayıca ve silahça daha zayıf bir haldeyken Allah size yardım etti. Artık Allah'a karşı takva sahibi olun ve umulur ki böylece siz şükredersiniz. O zaman müminlere şöyle diyordun: Rabbinizin indirilen meleklerden 3000 ile size yardım etmesi size kafi gelmiyor mu? Bilakis eğer siz sabrederseniz ve takva sahibi olursanız ve onlar size aniden gelirlerse, saldırırlarsa, Rabbiniz bu nişaneli meleklerden 5000 ile size yardım eder. Ve Allah onu bu yardım vaadini size müjde olması ve kalplerinizin onunla tatmin olmasından başka bir şey için yapmadı. Yardım ancak aziz ve hakim olan Allah'ın katındandır. Ve bu yardım kafirlerden bir kısmını kesmek, helak etmek veya onları perişan etmek, böylece bozguna uğrayarak dönüp gitmeleri içindir. Senin için bir emir, yapacağın bir şey yoktur. Allah ya onların tövbesini kabul eder veya onlara azap eder. Oysa onlar gerçekten zalimlerdir. Ve göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Dilediğini mağfiret eder ve dilediğini de azap eder. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Ey amenu olanlar! Faizi kat kat artırarak yemeyin. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Ve kafirler için hazırlanmış olan o ateşten sakının. Ve Allah'a ve Resul'e itaat edin. Umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz. Ve Rabbinizden olan mağfirete ve genişliği yerler ve gökler kadar olan muttakiler için hazırlanmış olan cennete koşun. Onlar, muttakiler, bollukta ve darlıkta Allah için infak ederler, verirler. Ve onlar öfkelerini yutanlardır, tutanlardır. Ve insanları affedenlerdir. Ve Allah muhsinleri sever. Ve onlar takva sahipleri, bir kötülük yaptıkları veya nefslerine zulmettikleri zaman Allah'ı zikrederler. Hemen günahları için mağfiret dilerler. Ve Allah'tan başka kim günahları mağfiret eder? Ve onlar yaptıkları şeylerde, hatalarda bilerek ısrar etmezler. İşte onların mükafatları, Rablerinden mağfiret ve altlarından nehirler akan, içlerinde devamlı kalacakları cennetlerdir. Böyle amel edenlerin mükafatları ne güzel. Sizlerden önce birçok kavimlerde Allah'ın sünnetleri gelip geçti. Artık yeryüzünde gezin. Allah'ın ayetlerini böylece yalanlayanların akıbeti nasıl olmuş bakın. Bu ayetler insanlar için bir açıklama ve bir hidayet ve takva sahipleri için bir öğüttür. Ve gevşemeyin ve mahzun olmayın. Eğer mümin iseniz, üstün olan sizsiniz. Eğer size bir yara dokunursa, o takdirde o kavmede onun aynısı bir yara dokunmuştur. Ve bu sevinçli ve kederli günleri biz insanlar arasında döndürüp dolaştırırız. Allah'ın amenu olanları sınayıp bilmesi, belli etmesi ve sizden, içinizden şahitler edinmesi içindir. Ve Allah zalimleri sevmez. Ve bu Allah'ın amenu olanları temize çıkarması ve kafirleri yavaş yavaş helak etmesi içindir. Yoksa siz Allah sizden cihat edenleri ve sabredenleri belli etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Ve andolsun ki siz ölümü, şehit olmayı onunla karşılaşmadan, yüz yüze gelmeden önce temenni ediyordunuz. İşte şimdi onu görmüş oldunuz ve oysa siz şehit olarak ölmeyi bekliyordunuz. Ve Muhammed sadece bir Resul'dür. Ondan önce de Resuller gelip geçmiştir. Şimdi o öldü veya öldürüldü ise siz topuklarınız üzerinde geriye mi döneceksiniz? Kim topukları üzerinde geriye dönerse bundan sonra Allah'a asla hiçbir şeyle zarar veremez. Ve Allah şakirleri, şükredenleri yakında mükafatlandıracaktır. Ve bir kimsenin Allah'ın izni olmadan ölmesi olmamıştır.
olmamıştır, olamaz. O ölüm süresi tayin edilmiş bir yazıdır. Ve kim dünya sevabı isterse kendisine ondan veririz. Ve kim ahiret sevabı isterse kendisine ondan veririz. Ve şakirleri, şükredenleri yakında mükafatlandıracağız. Ve peygamberlerden niceleri var ki, onlarla birlikte birçok Rabbiyyun, kendini Allah'a adayanlar savaştı. Fakat Allah yolunda kendilerine isabet eden şeyler, acılar ve sıkıntılar sebebiyle gevşemediler, zayıflık göstermediler ve boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Ve onların sözleri, Rabbimiz, bizim günahlarımızı mağfiret et ve işimizdeki israfımızı, aşırılığımızı bağışla. Ve ayaklarımızı sabit tut ve kafirler kavmine karşı bize yardım et demekten başka bir şey olmadı. Böylece Allah onlara dünya sevabını ve ahiret sevabının en güzelini verdi. Ve Allah muhsinleri sever. Ey amenu olanlar! Eğer kafirlere itaat ederseniz, sizi topuklarınız üzerinde geri çevirirler. O zaman hüsrana uğramış olanların haline dönersiniz. Hayır, sizin Mevlanız, dostunuz Allah'tır. Ve O, yardımcıların en hayırlısıdır. Allah'ın hakkında bir sultan delil indirmediği bir şeyi, Allah'a ortak koşmaları sebebiyle o kafirlerin kalplerine korku vereceğiz. Ve onların sığınağa gideceği yer, ateştir, cehennemdir. Ve zalimlerin kalacağı yer ne kötü. Andolsun ki Allah size olan vaadine sadık kaldı. Onun Allah'ın izniyle onları perişan edip öldürüyordunuz. Fakat Allah size sevdiğiniz şeyi galibiyeti gösterdikten sonra gevşeklik göstermiştiniz. Ve verilen emir hakkında nizaya, anlaşmazlığa düştünüz ve isyan ettiniz. Sizden kiminiz dünyayı istiyordu, ganimete koştu, kiminiz ahireti istiyordu, onlar şehit olana kadar yerlerinde kaldı. Sonra sizi imtihan etmek için sizi onlardan geri çevirdi, mağlup olup geri döndünüz ve andolsun ki buna rağmen sizi affetti. Ve Allah müminlere karşı fazl sahibidir. Siz dağa çıkarak uzaklaşıyor ve dönüp hiç kimseye bakmıyordunuz. Allah'ın Resulü ise sizi arkanızdan çağırıyordu. Bundan sonra size gam üstüne gam isabet etti. Elinizden çıkan şeyler, zafer, ganimet ve size isabet eden şeyler, musibetler için mahzun olmayın, üzülmeyin diye. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdardır.''

0: Sonra Allah bu gamın arkasından sizin üzerinize sükunet veren bir uyku indirdi. İçinizden bir grubu sarıp kaplıyordu ve diğer grup canlarını önemsemişti. Canlarının kaygısına düştüler. Allah'a karşı cahiliye zannı ile haksız zanda bulunuyorlar. Bu emirden bize bir şey, bir nasip var mı diyorlar. Onlara, muhakkak ki emirlerin hepsi Allah'ındır de. İçlerinde sana açıklamadıkları bir şey saklıyorlar. Bu emirden bize bir şey, bir nasip olsaydı, burada öldürülmezdik diyorlar. Eğer siz evlerinizde bile olsaydınız, üzerlerine katl, öldürülmeleri yazılmış olanlar, yatacakları, ölüp düşecekleri yere mutlaka çıkıp giderlerdi. Bu Allah'ın sizin sinelerinizde olanı sınamak ve kalplerinizde olandan şüpheden sizi temize çıkarmak, fitneden kurtarmak içindir. Ve Allah sinelerde olanı en iyi bilendir. Muhakkak ki iki topluluğun karşılaştığı gün içinizden bir kısmı yüz çevirdi. Oysa şeytan kazandıkları bazı şeylerden dolayı Resul'ün emrine itaat etmemek, ganimete koşmak gibi onları zillete düşürmek istedi. Ve andolsun ki Allah onları affetti. Muhakkak ki Allah gafurdur, halimdir. Ey amenu olanlar! Siz yeryüzünde sefere çıkmış veya gazi olan, savaşa katılan kardeşleri için eğer bizim yanımızda olsaydılar ölmezler ve öldürülmezlerdi diyen kafirler gibi olmayın. Allah bunu onların kalplerinde bir hasret, pişmanlık kılmak için yaptı. Ve Allah yaşatır ve öldürür. Ve Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Ve eğer siz Allah'ın yolunda öldürülür veya ölürseniz, mutlaka Allah'tan mağfiret ve rahmet vardır. Onların topladıklarından, dünya malından daha hayırlıdır. Ve elbette ölseniz de, öldürülseniz de, mutlaka Allah'a haşrolunacaksınız. Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. O zaman Allah'tan bir rahmet sebebiyle onlara yumuşak davrandın. Ve eğer sen kaba, katı yürekli olsaydın, mutlaka senin etrafından dağılırlardı. Artık onları affet ve onlar için mağfiret dile. Ve işler konusunda onlarla müşavere et, danış. Azmettiğin zaman artık Allah'a tevekkül et. Muhakkak ki Allah tevekkül edenleri, Allah'a güvenenleri sever. Eğer Allah size yardım ederse, o takdirde size galip gelecek, sizi yenecek yoktur. Ve eğer size yardımı keserse, o zaman ondan sonra size kim yardım eder? Ve müminler Allah'a tevekkül etsinler, Allah'a güvensinler. Ve bir peygamber için ganimet malından gizlice alması olamaz. Ve kim ganimet malından gizlice alırsa, hıyanet ederse, kıyamet günü o gizlice aldığı şeyle gelir. Sonra herkese kazandığı şey ödenir ve onlar zulmedilmezler. Artık Allah'ın rızasına tabi olan kimse, Allah'tan gazaba uğramış ve barınacağı yer cehennem olan kimse gibi midir? Ve o ne kötü varış yeri. Onların, Allah'ın rızasına tabi olanların kazandıkları dereceler Allah'ın katındadır. Ve Allah onların yaptıklarını en iyi görendir. Andolsun ki Allah, müminlerin başlarının üzerine devrin imamının ruhu bir nimet olmak üzere, onların aralarında kendi kavminin içinde kendilerinden bir Resul beaz eder. Onlara onun Allah'ın ayetlerini tilavet eder, onları tezkiye eder ve onlara kitap ve hikmeti öğretir. Ondan evvel Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel onlar gerçekten açık bir dalalet içinde idiler. Ve iki mislini düşmanlarınızın isabet ettirdiğiniz bir musibet size isabet ettiği zaman bu nasıl oldu dediniz. De ki, o sizin kendi nefslerinizdendir. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Ve iki topluluğun karşılaştığı o gün size isabet eden şey musibet ancak Allah'ın izniyleydi. Ve müminleri bilmesi, belirlenmesi içindi. ve bu nifak çıkaranları bilmesi, münafık olanların belirlenmesi içindi. Ve onlara, gelin, Allah yolunda savaşın veya savunun, müdafaa edin denildiği zaman, biz harp etmeyi bilseydik, elbette size tabi olurduk, sizinle gelirdik, dediler. İzin günü onlar, imandan çok küfre yakındırlar. Onlar, kalplerinde olmayan şeyi ağızlarıyla söylüyorlar. Ve Allah, onların gizledikleri şeyi çok iyi bilir. Onlar, münafıklar, kendileri oturdukları savaşa gitmedikleri halde, savaşa katılan kardeşleri için, eğer bize itaat etselerdi, öldürülmezlerdi, dediler. Onlara de ki, eğer sözünüzde sadık kimselerseniz, haydi ölümü kendinizden savun. Ve Allah'ın yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanmayın. Hayır, onlar haydırlar, canlıdırlar. Rablerinin katında rızıklandırılırlar. Allah'ın onlara kendi fazlından verdiği şeyle ferahlarlar. Ve arkalarından henüz kendilerine katılmayan, henüz şehit olmayan kimselere, onlara bir korku olmayacağını ve onların mahzun olmayacaklarını müjdelemek isterler. Onlar Allah'tan olan nimeti, fazlı ve Allah'ın müminlerin mükafatını zayi etmeyeceğini müjdelemek isterler. Onlar o müminler ki, kendilerine yara isabet ettikten sonra bile Allah'ın ve Resul'ün davetine icabet ettiler. Onlardan ahsen olanlar, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyenler ve azim takvaya ulaşanlar için azim ecir, en büyük mükafat vardır. O ahsen kimseler ki, insanlar onlara, muhakkak ki insanlar sizin için, size saldırmak için toplandılar. Artık onlardan korkun, dedikleri zaman bu söz onların imanını artırdı. Ve Allah bize kafidir ve o ne güzel vekildir, dediler.
1: Böylece onlara bir kötülük dokunmadan Allah'tan bir nimet ve fazıl ile geri döndüler. Ve Allah'ın rızasına tabi oldular. Ve Allah büyük fazıl sahibidir.
0: Fakat şeytan böylece ancak kendi dostlarını, onu dost edinenleri korkutur. Artık onlardan korkmayın. Ve eğer siz mümin iseniz sadece benden korkun. Ve küfre koşanlar seni mahzun etmesin. Muhakkak ki onlar Allah'a hiçbir şeyle asla zarar veremezler. Allah onlara ahirette bir nasip vermemek istiyor. Ve onlar için büyük azap vardır. Muhakkak ki iman karşılığında küfrü satın alanlar, Allah'a hiçbir şeyle asla zarar veremezler. Ve onlar için elim azap vardır. Ve sakın o kafirler, onlara mühlet vermemizi kendileri için bir hayır sanmasınlar. Sadece günahlarını artırmaları için onlara mühlet veriyoruz. Ve onlar için alçaltıcı azap vardır.
1: Allah, habis olanı kötüyü, temiz olandan, mümin olanı mümin gözükenden ayırıncaya kadar müminleri, sizin bulunduğunuz hal üzere mümin olanla mümin gözükenin bir arada olduğu bir durumda terk edecek değildir. Ve Allah sizi gayba muttali edecek, gaybı bildirecek değildir. Ve lakin Allah Resullerinden dilediği kimseyi seçer, gaybı o Resulüne bildirir. O halde Allah'a ve onun Resullerine iman edin. Ve eğer amenu olur ve takva sahibi olursanız, o zaman sizin için büyük ecir vardır.
0: Ve Allah'ın kendi fazlından onlara verdiği şeyleri, Allah yolunda infak etmeyip cimrilik edenler, sakın zannetmesinler ki o kendileri için hayırdır. Bilakis o onlar için bir şerdir. Cimrilik ettikleri şey, kıyamet günü boyunlarına dolanacak. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah yaptığınız şeylerden haberdar olandır. Andolsun ki muhakkak ki Allah fakirdir, biz zenginiz diyen o kimselerin sözünü Allah işitti. Biz onların söylediklerini ve peygamberlerini haksız yere öldürmelerini yazacağız. Ve onlara yakıcı azabı tadın diyeceğiz. İşte bu azap Allah kullara zulmedici olduğundan değil, ellerinizle takdim ettiğiniz, yaptığınız şeyler sebebiyledir. Onlar, muhakkak ki Allah, bize ateşin yiyeceği bir kurbanı getirinceye kadar hiçbir Resul'e iman etmememiz için bize ahdetti, dediler. Onlara de ki, benden önce Resuller, beyinelerle ve sizin söylediğiniz o şeyle size gelmişlerdi. Eğer siz sadıklar, doğru söyleyenlerseniz, o halde onları niçin öldürdünüz? Artık seni yalanlarlarsa üzülme. Halbuki senden önceki açık belgeler, yazılı sayfalar ve nurlu kitaplar getiren Resuller de yalanlanmıştı. Her nefs ölümü tadıcıdır ve lakin ecirleriniz, amellerinizin karşılığı kıyamet günü ödenir. O vakit kim ateşten uzaklaştırılır ve cennete sokulursa, o takdirde o kurtulmuştur. Ve dünya hayatı aldatıcı metadan başka bir şey değildir. Mallarınız ve canlarınız hususunda siz mutlaka imtihan olunacaksınız. Sizden önce kitap verilenlerden ve şirk koşanlardan elbette birçok incitici sözler duyacaksınız. Eğer siz sabrederseniz ve takva sahibi olursanız ki bu muhakkak işlerin azim olanlarındandır. Ve Allah kitap verilenlerden onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız ve onu gizlemeyeceksiniz diye misak almıştı. Fakat onu misakı arkalarına attılar, sözlerini tutmadılar ve onu az bir değere sattılar. Oysa yaptıkları alışveriş ne kötü. Sakın zannetme ki kitap ehlinden olup kitaptandır diyerek getirdikleri şey ile doğrusunu gizleyip gerçeği açıklamayarak yaptıklarıyla ferahlayan, sevinen kimseler ve yapmadıklarıyla övülmeyi seven kimseler, artık sakın sanma ki onlar azaptan kurtulacak bir yerdedir ve onlar için elim azap vardır. Ve göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır ve Allah her şeye kadirdir. Muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün ard arda gelişinde ulul elbab için elbette ayetler, deliller vardır. Onlar ulul elbab, lüblerin, Allah'ın sır hazinelerinin sahipleri, ayaktayken, otururken, yanüstü yatarken daima Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı hakkında tefekkür ederler ve derler ki, ey Rabbimiz! Sen bunları batıl olarak boşuna yaratmadın. Sen Subhansın. Artık bizi ateşin azabından koru. Ey Rabbimiz! Muhakkak ki sen kimi ateşe sokarsan artık onu hakir ve rezil etmişsindir. Zalimler için bir yardımcı yoktur. Rabbimiz! Muhakkak ki biz Rabbinize amenu olun diye imana davet eden davetçiyi işittik, böylece iman ettik. Davetçiye tabi olarak amenu olduk. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret et. Seyyiatlarımızı ört ve bizi ebrar olan, Allah'a ulaşan ve veli olan cennetlik kullarınla beraber vefat ettir. Rabbimiz, Resullerin vasıtasıyla bize vaat ettiğin şeyleri bize ver ve kıyamet günü bizi rezil ve perişan etme. Muhakkak ki sen vaadinden dönmezsin. O zaman Rableri onların dualarına icabet etti, şöyle buyurdu. Sizden erkek veya kadın amel edenin amelini ben kesinlikle zayi etmem. Siz birbirinizdensiniz. Hicret edenlerin, yurtlarından çıkarılanların, benim yolumda işkenceye uğrayanların, savaşanların ve öldürülenlerin seyyiatlarını mutlaka örteceğim. Ve onları mutlaka altlarından nehirler akan cennetlere sokacağım Allah'ın katından bir mükafat olarak. Ve Allah onun katında mükafatların en güzelidir. Kafirlerin beldeler arasında gezip dolaşmaları sakın seni aldatmasın. Bu az bir metadır. Sonra onların varacakları yer cehennemdir. Ve o ne kötü bir döşektir. Fakat Rablerine karşı takva sahibi olanlar, onlar için altlarından nehirler akan, içinde ebediyen kalacakları cennetler, Allah tarafından ziyafet sofraları vardır. Ve Allah'ın katında olan şeyler ebrar kullar için daha hayırlıdır. Ve muhakkak ki kitap ehlinden öyle kimseler var ki Allah'a, size indirilene ve kendilerine indirilene mutlaka iman ederler. Allah'a karşı huşu duyarlar. Allah'ın ayetlerini az bir değere satmazlar. İşte onlar, onların mükafatları Rablerinin katındadır. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenler! Sabredin ve sabır sahibi olun. Ve rabıta kuranlar olun, rabıta kurun. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz.
1: Nisa suresi Medine'de nazil olmuştur. 176 ayettir.

Bismillahirrahmanirrahim. Ey insanlar! Rabbinize karşı takva sahibi olun. O ki sizi bir tek nefsten, Adem aleyhisselamdan yarattı. Ve ondan zevcesini yarattı. Ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yaydı. Ve onunla, onun adı ile birbirinize dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı takva sahibi olun ve rahimlerden, akrabalık haklarından sakının. Muhakkak ki Allah sizin üzerinizde murakıptır, sizi kontrol edendir. Ve yetimlere mallarını verin. Ve temizle helal olanla habis olanı, haram olanı değiştirmeyin. Ve onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Muhakkak ki o büyük bir günahtır. Ve eğer yetimler konusunda adalete riayet edemeyeceğinizden korkarsanız, o takdirde hoşunuza giden, size helal olan diğer kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikahlayın. Fakat eğer onlara da adaletle davranamayacağınızdan korkarsanız, o zaman bir taneyle veya elinizin altındaki sahip olduklarınızla, cariyelerinizle yetinin. İşte bu, adaletten ayrılmamanız için daha uygundur. Ve kadınlara mehirlerini seve seve verin. Fakat kendi istekleriyle ondan mehirden bir kısmını size bağış olarak verirlerse, o takdirde onu afiyetle rahatça yiyin. Ve Allah'ın kullanımı konusunda sizi kaim kıldığı, vekil kıldığı mallarınızı sefihlere vermeyiniz ve onun içinden o mallarla onları rızıklandırınız, besleyiniz ve giydiriniz ve onlara güzel söz söyleyiniz. Ve yetimleri nikah çağına gelinceye kadar deneyin. Bundan sonra eğer kendilerinde bir rüşt, yeterlilik hissederseniz, o takdirde mallarını onlara teslim edin. Ve büyürler geri alırlar diye onları, malları israf etmeyin ve aceleyle yemeyin. Ve vasi zengin bir kimse ise, o takdirde iffetli olsun, yetimlerinin mallarını yemekten kaçınsın. Ve vasi fakir bir kimse ise, o takdirde örfe uygun olarak yesin. Nihayet onlara mallarını geri vereceğiniz zaman, onlara karşı şahit tutun. Hesap görücü olarak Allah yeter. Ana baba ve yakın akrabaların geriye bıraktığından, mirasından erkekler için bir pay vardır. Ve kadınlar için de, ana baba ve yakın akrabaların geriye bıraktığından mirasından bir pay vardır. Ondan bırakılanlardan az veya çok farz kılınmış bir paydır. Ve miras taksiminde miras düşmeyen uzak akrabalar, yetimler ve yoksullar orada hazır bulunursa, o takdirde onları ondan mirastan rızıklandırınız ve onlara güzel söz söyleyiniz. Ve onlar sakınsınlar ki, eğer arkalarında güçsüz olmalarından korktukları çocuklar bıraksalardı, onlar için onlara haksızlık yapılmasından korkarlardı. Artık Allah'a karşı takva sahibi olsunlar ve adaletli, dürüst söz söylesinler. Muhakkak ki yetimlerin mallarını zulümle, haksızlıkla yiyenler, karınlarına sadece ateş yerler. Ve onlar yakında alevli ateşe atılacaklar.

Allah size çocuklarınızın mirası hakkında şöyle tavsiye ediyor. Erkeğe kadının payının iki katı, fakat eğer kadınlar ikiden fazla iseler, o zaman terakenin mirasın üçte ikisi onlarındır. Ve eğer o kadın bir tekse, o zaman yarısı onundur. Eğer ölenin çocuğu varsa, onun anne ve babasının her biri için bıraktığı mirasın altıda biri pay vardır. Fakat onun çocuğu yoksa ve yalnız ana baba mirasçı oluyorsa, o takdirde üçte biri annesinindir. Geriye kalan babanındır. Fakat eğer ölenin kardeşleri de varsa, o zaman altıda biri annesinindir. Bunlar borcu ödenip ve de vasiyeti yerine getirildikten sonradır. Babalarınızdan ve oğullarınızdan hangisinin fayda bakımından size daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Belirlenen bu paylar Allah'tan bir farzdır. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir.

Ve eğer eşlerinizin, kadınlarınızın çocukları yoksa, onların bıraktıklarının yarısı sizindir. Fakat eğer onların, kadınların çocukları varsa, o zaman dörtte biri sizindir. Bunlar yapılan vasiyet veya üzerindeki borç ödendikten sonradır. Ve eğer sizin çocuğunuz yoksa, bıraktığınızın dörtte biri onlarındır, kadınlarındır. Fakat eğer çocuğunuz varsa, o takdirde bıraktığınızın sekizde biri onlarındır, kadınlarındır. Bu da yaptığınız vasiyet veya borç ödendikten sonradır. Ve eğer miras bırakan erkek veya kadının evladı ve ana babası olmayıp, erkek veya kız kardeşi varsa, bu takdirde ikisinden her biri için altıda biridir. Fakat eğer bundan daha fazla iseler, o zaman onlar üçte bire ortaktırlar. Bunlar kimseyi darlığa düşürmeden yapılan vasiyet ve de borç ödendikten sonradır. İşte bunlar size Allah tarafından vasiyettir. Ve Allah alimdir, halimdir. İşte bunlar Allah'ın hudutlarıdır. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne itaat ederse, Allah onu altından nehirler akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere koyar ve bu fevzul azimdir. En büyük kurtuluştur. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne isyan eder ve onun sınırlarını aşarsa, onu içinde ebedi kalacakları ateşe koyar ve onun için alçaltıcı azap vardır. Ve kadınlarınızdan fuhuş yapmış olanlara, onların aleyhine sizden dört şahit isteyin. Eğer şahitlik ederlerse, o takdirde artık onlara ölüm gelinceye kadar veya onlar için Allah bir yol gösterinceye kadar evlerin içinde tutun. Ve içinizden onu fuhşu yapanların ikisine de artık eza ediniz. Fakat eğer tövbe eder ve ıslah olurlarsa, o zaman ikisinden de eziyet etmekten vazgeçin. Muhakkak ki Allah tövbeleri kabul edendir, rahimdir. Fakat Allah'ın kabul edeceği tövbe, cahillikle bir kötülük yapıp sonra hemen tövbe edenler içindir ki, işte onlar Allah'ın tövbelerini kabul ettiği kimselerdir. Ve Allah alimdir, hakimdir. Ve onlardan birine, kendilerine ölüm gelinceye kadar seyyiat işleyenlerden, kötülük yapanlardan, gerçekten ben şimdi tövbe ettim diyen birinin tövbesi tövbe değildir. Ve kafir olarak ölenlerin tövbesi de tövbe değildir. İşte onlar için elim azap hazırladık. Ey iman edenler! Allah'a ölmeden önce ulaşmayı dileyenler! Eşi vefat eden ve yakınınız olan kadınlara zorla kerhen varis olmanız size helal değildir. Ve onlara verdiklerinizin mehrin bir kısmını onlardan almak için onları sıkıştırmayın. Açıkça fuhuş yapmaları hariç. Ve onlarla iyi geçinin. Fakat eğer onlardan hoşlanmadınızsa, o takdirde umulur ki sizin hoşlanmadığınız bir şey hakkında Allah pek çok hayır kılar. Ve eğer bir eşin yerine başka bir eş almak isterseniz ve onlardan birine kantarlarca mal mehir vermiş olsanız dahi artık ondan verdiğinizden bir şey geri almayın. Onu verdiğinizi iftira ederek ve apaçık günah işleyerek mi alacaksınız? Ve onu nasıl alırsınız ki? Birbirinizle kaynaşmıştınız ve onlar sizden kesin bir misak almışlardı. Ve babalarınızın nikahladığı, evlendiği kadınlarla nikahlanmayın. Geçmişte olanlar hariç. Muhakkak ki o bir fuhuştur ve iğrenç bir şeydir. Ve kötü bir yoldur.

size şunlarla evlenmeniz haram kılındı. Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşin kızları, kız kardeş kızları, sizi emzirmiş olan süt anneleriniz, süt anneden kız kardeşleriniz, kadınlarınızın anneleri, kendileriyle birleştiğiniz kadınlarınızdan olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız. Fakat eğer onlarla henüz birleşmemişseniz, o takdirde onlarla evlenmenizde sizin üzerinize bir günah yoktur. Ve sizin sulbünüzden gelen oğullarınızın eşleri, kadınları ve iki kız kardeşi bir arada nikah altında toplamanız, geçmişte olanlar hariç. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir.''

Tasavvuf, adaptan ibarettir. Dergahlarda konuşma adabı mutlak olarak fısıltıyla konuşmaktır. Bunun manası konuşmamak değildir, hareketsiz kalmak değildir. Orada işler yapılacaktır, kahveler getirilecektir, çaylar getirilecektir, konuşulacaktır. Herkes yarenlik edecektir. Sözümüz onlara ki dergâhtadırlar ama sadece ikisi varmış gibi yüksek sesle konuşurlar. Yani onların ikisi arasındaki konuşmayı herkes duyar. Hayır, bu yanlış bir şey sevgili kardeşlerim. Diyelim ki 20 kişilik, 30 kişilik bir toplum sohbet yapılmıyor. Yani bir kardeşimiz size din konusunda bir konuşma yapmıyor hepinizin dinlemesini emin etmek üzere. Böyle bir ortamda bekleme devresindesiniz mesela. O devrede siz yanınızdakiyle konuşabilirsiniz ama fısıltıyla konuşacaksınız. Hatta onun kulağına fısıldayacaksınız. Dışarıdan gelen bir kardeşimiz bizim dergahımıza geldiği zaman sizleri tek bir vücut olarak görmeli. Aralarında fısıltıyla konuşan Osmanlılar. Burada yeni bir konuya gidiyoruz. Adı dedikodu. Eğer siz bir başkasıyla olan bir konuşmanızda size batan bir davranış biçimiyle karşılaşmışsanız, bundan üzüntü duymuşsanız, göreviniz nedir? Göreviniz bu konuya anında müdahale etmektir. Bu müdahaleyi sakın yanlış algılamayın. Onu dövmeye kalkmayın. Müdahaleniz size çatan o insana karşı af dileme hüviyetinde olmalıdır. Ama diyeceksiniz ki iyi de benim bu konuda hiç suçum yok ki, hiç suçum olmadan bana gelmiş kafa tutuyor. Tamam, ben de özellikle onu söylüyorum. Sizin hiç suçunuz yok, birisi gelmiş size kafa tutuyor. Yapmanız lazım gelen şey ondan af dilemektir. Ona sorabilirsiniz. Bana böyle davrandığın için aziz kardeşim, ben mutlaka sana karşı kötü bir şey yapmış olmalıyım. Bu yanlış davranışımı bana lütfen söyler misin ki ben Allah-u Teala'dan mağfiret dileyeyim kendim için ve Allah'ın huzurunda senden de af diledim, gerekirse bir daha dileyeyim. Sevgili kardeşlerim, olay burada bitti. Onun size söyleyebileceği bir şey kalmaz. Sülh ve sükun dergahlarda böyle sağlanırdı. Tasavvuf hayatı bir yardımlaşmadır. İnsanların işten kaçtıkları değil, işe koştukları, her tarafı pırıl pırıl temizledikleri, her şeyi hazır ettikleri, işler aralarında paylaştıkları ve Allah için hizmetten büyük zevkler duydukları bir yeni nizam oluşturacaktır onlar için. Yunus'un dediği hamdım, piştim diyor ama sonra yandım diyor. Pişmesi etrafındaki herkese yardım elini uzatmak, onların emrinde olmak şeklinde başlangıçta tecelli etmiş. Herkese mutluluk vermeye çalışmış. Hiç kimsenin hiçbir işi yapmadığı bir ortam düşünün. Öyle olsaydı eğer, Yunus dergahın bütün işlerini tek başına götürebilecek bir yapının sahibiydi. Ve 15-20 kişinin yapacağı işi rahat bir şekilde devamlı sürdürebiliyordu. Ve bu onu çok büyük ölçüde mutluluğa ulaştırıyordu. Mutlaka konuşurken fısıltıyla konuşun. Etrafınızdaki insanları daima kendinizden önde tutun. O zaman sahabenin yaptığını yaparsınız. Her sahabe, etrafındaki herkes Allah'a benden mutlaka daha yakındır. Ben bu hakikatle hareket etmeliyim diye davranmıştır. Yani ya adamının temeli orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sahabenin ilişkilerinde yatar. Allah Teala Kur'an'da emir veriyor. Fısıltıyla konuşun diyor. Hanımlar diyor bir perdenin
arkasında olsun sizinle konuşurken. Ama fısıltıyla konuşmak Allah'ın temel emri.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz ayetlerin sırları. Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Veskür ve zikret. İsmi Rabbiki, Rabbinin ismini zikret. Ve tebette ulaş. İleyhi, tebettel, ileyhi, ona ulaş. Tebtila, her şeyden kesilerek, her şeyi devre dışı bırakarak, sadece Allah'ı zikrederek, Allah'ı düşünerek, Allah için olarak, ona ulaş. İnsanla Allah arasındaki ilişkiler 7 safhada tecelli eder. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. Mürşide ulaşıp tabiiyet. 3. Ruhu Allah'a doğru yola çıkarıp ona ulaştırmak. 4. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Ruhu Allah'a ulaştırmak, ruhu Allah'a teslim etmek demek. 4. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 5. Nefsin kalbindeki bütün afetleri yok ederek nefsi Allah'a teslim etmek. 6. Muhlis olmak. Tövbe-i Nasuh'la tövbe etmek. 7. İrşad makamına, irşada memur ve mezun kılın cümlesiyle Allah-u Teala tarafından tayin edilmek. İşte bu 7 safa 4 tane teslim içerir. Ruhun teslimi, veçin yani fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Bu konulardan sadece birincisiyle, teslimlerden birincisiyle ilgili bir ayet-i kerime, Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a, ona ulaş. Acaba her şeyden kesilerek Allah'a biz mi ulaşacağız? Fizik vücudumuz mu ulaşacak? Hayır. Her şeyden kesilerek Allah'a ulaşacak olan nefsimizdir. Nefsimiz her şeyden kesilerek Allah'a ulaşacaktır. Öyle mi? Nefs tezkiyesi zikirle alakalı olduğu için nefsin mi Allah-u Teala'ya ulaşması lazım? Hayır. Nefsimiz, ruhumuzun Allah'a ulaşması için afetlerinin yarısının terk edilmesi gerektiği için burada devreye giriyor. Yok edilmesi gerektiği için burada devreye giriyor. Nefsin kalbi doğuşumuzdan itibaren bizimle beraber olan nefsimizin kalbi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar, düşmanlık, her türlü negatif faktör nefsin afetleri arasındadır. 19 grup afet. Ruhumuzsa tamamen hasletlerden oluşmuştur. Nefsimizde ne var? Öfke. Ruhumuzda sükunet. Nefsimizde ne var? Kin.
Ruhumuzda affetme. Nefsimizde ne var? Öfke. Ruhumuzda sükunet, sakin olmak. Nefsimizde düşmanlık var, ruhumuzda dostluk. Nefsimizin kalbindeki bütün negatif faktörlerin pozitif karşılığı ruhumuzdadır. Ama Allah Teala nefsimizin bütün afetlerinin yok olmasını ve yerine ruhumuzun hasletlerinin gelip nefsimizin kalbini tamamen kaplamasını ister. Kim daimi zikre ulaşırsa nefsinin kalbinde hiç afet kalması mümkün değildir. O kişi daimi zikirle iradesini Allah'a teslim etme noktasına kadar ulaşır. Müddessir suresinin 8. ayet-i kerimesi Allah'a ulaşmayı dilemeyi ihtiva eder. 1. 14. basamakta mürşide ulaşıp taviyeti muhtevasını alır. 2. Vücudumuzdan ayrılan ve Allah'a doğru yola çıkan ruhumuzun Allah'a ulaşmasını muhtevasını alır. 3. Sonraki fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, irşad olmak, muhlis olmak yani ve iradenin teslimi, bu ayet-i kerimenin, Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinin muhtevasında değildir. Öyleyse neler yaşıyoruz? Olayları yaşıyoruz. Her şey Allah'a ulaşmayı dilememizle başlıyor. Biz Allah'a ulaşmayı dilemezsek hiçbir manevi tekamül bizim için gerçekleştirilemez. Bu tekamülü gerçekleştirebilmemiz şarta bağlıdır. Kim ne zaman Allah'a mülaki olmayı dilerse manevi tekamül bundan sonra başlar. Allah Teala o kişiyle bizatihi meşgul olur ve o kişinin ruhunu kişi Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Ama bunu kulu yapmış gibi kulunu mükafatlandırır. Halbuki kul hiçbir güçlük çekmemiştir. Sadece bir dileğin sahibi olmuştur. Ya Rabbi demişti ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Dilediği zaman Allah Teala derhal harekete geçmiştir. O kişinin kalbine %2 rahmet nuru göndermiştir. Kişi huşu sahibi olmuştur. O zaman hacet namazını kılıp mürşidini Allah'tan sorma yetkisinin sahibi olmuştur. Mürşidini sormuştur. Mürşidini Allah-u Teala göstermiştir. Mürşidine ulaşmıştır, tabi olmuştur. Tabi olunca ruhu vücudunu terk ederek sırat-ı müstakime ulaşmıştır. Yani 7 kat gökleri aşacak olan kafilenin içine girmiştir. Erkekse erkekler safına, hanımsa hanımlar safına girmiştir. Buradan itibaren 7 katlık bir yolculukta bulunacaktır ruh, diğer ruhlarla birlikte. 7. katın 7 tane alemini aşacaktır. Zikircilerinde zikrini tamamlayacaktır. Oradan sitesin müntahaya ulaşacaktır. Ve dikey bir yolculukla Allah'ın zatına vasıl olacaktır. İşte bu seyri sülüktür. Yani insan ruhunun vücudundan ayrılıp gerçek sahibi olan Allah'a, ki o ruh Allah'ın ruhudur, geri dönmesi işlevidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizlerle olması söz konusudur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah derhal müdahale eder, derhal devreye girer. Çünkü kişiyi kurtuluşa ulaştıracak olan şey, Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Allah Teala münibine ileyhi ve yettekuhu diyor. Ona yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve kumu salat ve namaz kıl ve la tekunu minel müşrikin ve müşriklerden olma. Rum suresi 31. ayet-i kerime. Rum 32'de de o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her bir fırka kendi elindekiyle ferahlanırlar. Bu 72 tane fırkanın hiçbirisinin cennete ulaşması söz konusu değildir. Sadece takva

Ruh Allah'ın ruhudur. Allah'tan gelmiştir. Allah'a hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka dönecektir. Kişi görevini yerine getirmedi. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemedi. Ve yaşadı, öldü. Ölüm melekleri gelecek. Azrail Aleyhisselam ve onun takımı evvela mitokondrileri hareketsiz hale getirecektir. Ve de böylece ölen kişiyi Allah Teala ya onun ruhunun ulaştırılması istikametinde ölüm melekleri vazifeli kalınmıştır. Ve bu ölüm melekleri o kişinin ruhunu beraberlerine alarak yedi kat gökleri çıkarlar. Sitesli müntahaya ulaşırlar. Ve orada serbest bırakırlar ruhu. O da dikey bir yolculukla sahibi olan Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde sizde bir emanetin var olduğunu hiç unutmayacaksınız. Bir emanetiniz var. O emanet ruhtur ve ruh Allah'ın ruhudur. O ruh bize üfürülmüştür. Allah Teala diyor ki biz insana ruhumuzdan üfürdük. Ve de o üfürülen ruh benim ruhumdur diyor Allah Teala. Onu diyor geri istiyorum ve siz bana geri getirmeyeceksiniz. Siz sadece bunu dileyeceksiniz. Ben onu kendime geri alacağım. Ama buna karşılık siz bana ulaşmayı dilediğiniz için sizi mükafatlandıracağım diyor Allah Teala. Kim bana ruhunu ulaştırmayı diler de benim ruhumu bana ulaştırmayı diler de bunu diledikten sonra ölürse onu birinci kat cennetime alırım diyor Allah Teala. Yaşar, mürşidine tabiyetini gerçekleştirir ve ruhu vücudundan ayrıldıktan sonra ama bana varmadan evvel kişi ölürse ikinci kat cennetin sahibi kılarım onu diyor. Eğer diyor yaşarsa 7-8 aylık bir devre zarfında ben o kişinin ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Ve kim diyor böylece bana ruhunu ulaştırmış olursa o zaman o diyor üçüncü kat cennetimin sahibi olur. Bundan sonra ölmesi ne zaman ölürse olsun bu muhteva tamamlanmışsa kişi o noktaya kadar edindiği zikir alışkanlığını devam ettirmişse ömrü boyunca o kişinin gideceği yer mutlaka üçüncü kat cennettir. Peki kişi ne yapmıştır da buraya ulaşmıştır? Hiçbir şey. Sadece bir tek dileğin sahibidir bu kişi. Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemiştir. Ve bu dilekle bu kişi Allah-u Teala'nın yolunda bir hedefe ulaşmıştır. Ruh Allah'ın emri üzerine, irci'i ila Rabbike emri üzerine, Rabbine geri dön emri üzerine, Rabbine geri dönmüştür. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Allah Teala diyor ki ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila Rabbike radiyeten vardiyyeh fethuli fi ibadî ve tuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön, irci'i ila Rabbike. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Öyleyse fecr 27, 28, 29, 30, 3 vücuda da hitap ediyor. Ruha hitap ediyor, nefse hitap ediyor, fizik vücuda da hitap ediyor Allah-u Teala.

Tezkiyesi nefsin kalbinin %49 fazıllarla dolması, fazılatlı ruhla nurla dolması, %2 de rahmet nuruyla dolması manasına gelir. Nefsimizin kalbi doğuşumuzdan itibaren %100 afetlerle doludur. Ruhumuzun kalbi ise hasletlerle. Ama ne var ki Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman ruhumuz vücudumuzdan ayrılmak üzere hazır hale geliyor ama henüz ayrılmıyor. Allah bizi mutlaka mürşidimize ulaştıracaktır. Tabi olduğumuz anda ruhumuz da vücudumuzu terk ediyor. Ve ana dergaha ulaşıyor. Oradakilerle beraber Seyyid-i isimli bir yolculuğu gerçekleştirecektir. Bu yolculukta ruhumuz kendisiyle beraber yolculuk eden diğer ruhlarla beraber evvela birinci kata kadar çıkacaktır. Diğerleri üst katlara çıkacaktır. O orada bekleyecektir. Diğerleri geri dönerken onu da beraberlerine alıp ineceklerdir. Burası da otlar üzerinde secde edilir. Açıkta bir secdedir bu. Sonra kişi bu nefsinin kalbinde %7 nur birikimini gerçekleştirdiği noktaya kadar devam eder. Sonra nefsinin kalbi ikinci bir %7 nurla dolar. Birincisine nefsi emmare diyor Allah Teala. Nefsi emmare, nefsimizin kalbinin sıfır nurla başlayıp zikirle Allah'tan gelen nurların nefsimizin kalbinde yerleşmesiyle gerçekleşir. Kişi bunun için mürşidine tabi olmak mecburiyetindedir. Tabiyetini Allah'tan sorarak gerçekleştirmek mecburiyetindedir. Allah'tan Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşidini sorar. Bu kişinin mürşidine ulaşabilmesi için kişinin mutlaka kalbine Allah-u Teala'nın %2 rahmet nurunu göndermiş olması lazımdır. Rahmet nurunun bu kişinin kalbine girmesi için ise o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesinden sonra huşu sahibi olması gerekir. Allah Teala o kişinin evvela göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Allah'ın kişinin göğsünü yarması, bir göğsünden kalbine nur yolunu açmasından sonra Allah Teala o kişinin kalbine, o kişinin zikri üzerine %2 rahmet nuru gönderiyor. Salavat nurları %2 rahmeti taşıyor evvela. Bunun için Allah Teala'nın o kişinin göğsünü yarması, göğsünden kalbine bir nur yolu açması lazım. Bunu yaptığı zaman Allah Teala o kişinin kalbine %2 rahmet nurunu gönderiyor. Bir dilek bunun için geçerlidir. Kişinin kalbine rahmet nuru gelir. Kalbin içinde %2'lik bir nur olarak kalır. Bunun %3'e 4'e çıkması mümkün değildir. Onlar öncü kuvvetlerdir. Nefsin kalbine bir girişi ifade ederler. Bundan sonra nefsin kalbine girecek olan nurlar fazıl nurlarıdır.
Fazılların nefsin kalbine girebilmesi için önce nefsimizin kalbine %2 rahmet nurunun girmesi şarttır. Hadis suresinin 16. ayet kelimesinde o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve haktan inen şeyle huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor. İşte Veskür ismi Rabbike burada ifadesini bulunuyor. Allah'ın ismini zikret. Ne diyor ayet-i kerime? O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikirle haktan inen nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi? Böyle bir huşu mürşidini Allah'tan isteme hakkı doğurur. Allah Teala diyor ki veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona dön. Bu ayet açıklamasını yaptığımız ayet. Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırabilmesi için nefsinin kalbine bu başlangıçtaki %2 rahmetten sonra %49, 7 defa %7 fazl nuru girmesi lazım. Bunların girebilmesi ise kişinin ancak mürşidini Allah'tan sormasıyla ve ona ulaşmasıyla mümkündür. İşte kim Allah'tan mürşidini sormuşsa, ona ulaşmışsa, Allah Teala diyor ki onların kalplerinin içine imanı yazarız ve başlarının üzerine Allah'ın katından ruh göndeririz diyor Allah Teala. Başların üzerine Allah'ın katından ruh göndeririz ve kalplerin içine imanı yazarız diyor. Kim bu insan? Bu insan Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah Teala bu ruhu gönderiyor. Bu ruh kişinin başının üzerine geldiği zaman o kişinin ruhuna diyor ki senin Allah'a ulaşma günün geldi. Vücudu terk et ve bu vücuttan ayrıl. Senin Allah'a geri dönme zamanın geldi. Artık bu kişinin başının üzerinde vücudunu kaplamak üzere gelmedik biz. Biz devrin imamının ruhuyuz. Senin başının üzerinde yarı paralel olarak uzanmak üzere geldik. Seni korumak üzere geldik. Ve devrin imamının ruhu önden arkaya doğru uzanmış bir şekilde o kişinin başının üzerinde yerini alır. Böyle bir dizaynda kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhu yer almıştır. Ömrü boyunca o kişinin başının üzerinde kalacaktır. Peki yalnız mı kalacaktır? Hayır. Bu kişi ileride Allah Teala tarafından bir ruhla daha desteklenecektir. İki ruhla beraber salah makamına ulaşacaktır. Ve de kendi ruhu devrin imamının ruhunun yanında yer alacaktır. İrşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle irşad makamına tayin edildiği zaman kişinin başının üzerinde üçüncü bir nur oluşacaktır. Başlangıçta o kişinin başının üzerinde hiç ruh yoktur. Sadece kendi vücudunda kendi ruhu vardır.
Mürşidine tabi olduğu zaman kendi ruhu vücudundan ayrılıyor. Ana dergaha ulaşıyor. Devrin imamının ruhu ise kişinin başının üzerine girip yerleşiyor. Allah-u Teala bu kişinin kalbinin içine iman kelimesini yazıyor. Onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah-u Teala. Niçin yazıyor? Çünkü iman kelimesi o kişinin kalbinde Allah'tan gelecek olan nurlardan fazılların karşıt kutbunu oluşturur. Ve karşı kutuplar birbirlerine çekecekleri için Allah'ın katından zikirle gelen rahmet, fazl ve salavat nurlarından rahmet nurları başlangıçta %2 kalbe girebilir. Ondan sonra girmesi mümkün değildir. İşte bundan sonra girecek olan nurlar nefsin kalbinde %7 birikecek olan fazıl nurlarıdır, fazıllardır. Bu fazıllar o kişinin kalbini bütünüyle dolduracaktır. %2'den sonra %98'e kadar fazıl nuruyla nefsin kalbi %100 nurlarla dolacaktır. Ama Müzemmil 8'in muhtevası nefsin kalbinin %2 rahmet nurundan sonra %49 fazıl nuruyla donanmasına kadar ki olan devreyi ifade ediyor. Kişi zikre başlıyor. Zikir Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur getiriyor o kişinin göğsüne, göğsünden de kalbine. Kalbine Allah-u Teala tabi olduğu anda iman kelimesini yazmıştı. Gelen nurlardan fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanırlar. %7'lik bir toplanma tamam olduğu zaman kişi nefsi emmareye ulaşır. Yani ruhu zemin kattan birinci gök katına çıkmak için gök kapılarının açılması bu noktada sağlanır. Kimin kalbinde %7, %2 rahmet nurundan sonra %7 ilk fazıl oluştuğu zaman o kişinin gök kapılarından birincisini açma ehliyeti oluşur ve birinci gök katının kapısı uzaktan kumandayla açılır. Ruh zemin kattan birinci gök katına ulaşır diğer ruhlarla beraber ve orada secde eder. Oraya kadar çıkabilir. Sonra bu kişi zikrini artıracaktır. Artan zikirle beraber kişinin ruhu ikinci gök katına kadar yükselecektir. Burası nefsi levamedir. Nefsi emmare şerri emreden neftir. Ve ma uberruhu nefsi innen nefse le emaretin bisu'i illa ma rahime rabbi diyor Hazreti Yusuf. Ben nefsimi idra edemem, temize çıkartamam. Çünkü nefs bana şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esması ile tecelli ettiği nefsler hariç diyor. Rahim esması o nefsin kalbine %2 rahmet nuru göndermesine sebebiyet verir. Bu muhtevada arkasından fazıl nurları kalbe gelmeye başlar. Ama bunun için kişinin mutlak emirçine tabiyeti gerekir. Tabiyetle beraber ruh vücuttan ayrılarak ana dergaha ulaşır ve ana dergahtan birinci gök katına kadar çıkabilir. Sonra kişi daha çok zikretmeye başlayacaktır. Zikri gerekli seviyeye yükseldiği zaman
Kişinin ruhu ikinci gök katına yükselecektir. Bu nefsi levvamedir. O kişinin nefsini levvetmesidir. Kınamasıdır. Allah Teala fela uksumu bin nefsi levvamet diyor. O levvame nefse kasem ederim diyor. Burası ikinci gök katını gösteriyor. Lehm edilen, kınanan bir nefs var ortada. İkinci defa %7 fazıl birikimi kişinin nefsinin kalbinde gerçekleşmiştir. Bundan sonra kişi zikrini daha arttıracaktır ya da daha doğru bir ifade ise Allah onun zikrini daha çok arttıracaktır. Ve kişi üçüncü defa %7 bir nur birikimine ulaşacaktır. Burası nefsi mülkimedir. Ve elhamaha, fücuraha ve takvaha. O nefse takvası da fücuru da ilham edilir. Kateflâ men zekâhâ. Fesî Şems suresinin 7. ve 8. ayetleri. O nefse fücûru da, takvası da ilham edilir. Burası o kişinin aldığı ilhamı gösterir. Kateflâ men zekâhâ. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. İşte burada ruhun Allah'a ulaşması, o tezkinin tamamlandığı noktadır. Müzemmil 8'de aynı paralelde bir sonuç var orada. Kat eflaha men zekaha. Kim nefsini tezki ederse o, felaha erer. Andolsun ki felaha erer diyor Allah Teala. Üçüncü kademede, üçüncü gök katında mülkime bir nefs vardır. Allah'tan ilham alıyor. Ve elhamaha, fücuraha ve takvaha.

Bu kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Elhamaha, hücuraha ve takvaha. Sonra ruh dördüncü kata kadar ulaşıyor. Birinci katta açıkta secde eden diğer ruhlarla beraber bu ruh. İkinci gök katında suvarılma avlarında suvarılıyor. Üçüncü gök katında iki katlı bir köşk mescidin içine ulaşıyor. Dördüncü katta Beytül Makdes'in içinde secde ediyor. Beşinci katta Beytül Haram'ın içinde secde ediyor. Altıncı katta Sıbkıtullah olmama halinde açık yeşil beyaz bir renge bürünüyor derileri. Ve Sıbkıtullah olduktan sonra bu kişinin ruhu yedinci gök katına çıkıyor. Kendisine bir cübbe giydiriliyor, bir hilat giydiriliyor. Eline kılıç verilip fete çıkıyor. O kılıçla yedinci gök katındaki yedi tane yaklaşık bir metre uzunluğundaki kalın altın zincirin o noktasına gelip elindeki o kılıçla bir defa vuruyor. Kılıç ikiye ayırıyor zinciri. Arkadaki altın kapı da açılıyor. O kişi kendisiyle beraber olanlarla birlikte yedinci gök katının üstüne çıkıyor. Üst katına çıkıyor tavandan geçerek. Bir de oradan önce kader yücelerini görüyor. Sonra Ümmül Kitabı görüyor. Sonra Kudret Denizi'ni görüyor. 3. Makam-ı Mahmud'u görüyor. 4. Divan-ı Salih'ini görüyor. 5. Zikir yücelerine girip zikrini tamamlıyor. 6. Ve ondan sonra da Sitre-i Münteha'ya ulaşıyor. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşıyor. Ne yapmıştır bu kişinin zikri? 33 bin zikre ulaşmıştır. Allah'ın ismiyle zikretmiştir. Veskül ismi Rabbike. Allah'ın ismiyle zikret. Ve tebettel ileyhi tebdila. Ve her şeyden kesilerek ona, Allah'a ulaş. Her şeyden kesilmiş zikrini günde 7 saatin ötesine çıkarmıştır bu kişi. 7 tane gök katını aşacak bir seviyeye ulaştırmıştır. Ve günde o kişinin belli bir süre zikretmesini sağlar. Yedi sekiz aylık bir devrede kişi zikrini öyle bir noktaya ulaştırmalı ki nefsinin kalbi %51 nura ulaşabilsin. 7 defa %7 nur birikimi. Nefsinin kalbi kişinin %49 artı 2, %51 nurla bezenir. Ruh Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. İşte bu vuslattır. Kişi
her şeyden kesilerek Allah'a ulaşmıştır. Ruh Allah'ın zatında yok olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bizleri birleştirdi. Hepiniz bu sonuca sadece bir dilekle ulaştınız. Ve çok büyük bir kısmınız bu hedefe erdiniz. Hedefe ermemeniz için sebep de yok. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah da sizi kendisine ulaştırdı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın hepinizi fizik beden teslimine ve nefs teslimine ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah'tan bahsetmek üzere birlikteyiz. Bu akşamki konumuz hurafelerden. Sırat-ı müstakim de doğru yoldur. Hidayet de doğru yoldur. İfadesi. 14 asır evvel yaşanan Kur'an'daki İslam'la bugün yaşanan İslam ne kadar birbirinden ayrılmış sevgili kardeşlerim. Bilinmeyen eller zaman parçaları içinde şeytanın sonsuz ömrünün, kıyamete kadar devam edecek olan ömrünün onun lehine çalışan bir dizaynı olarak kavramlar yer değiştirmiş. Kavramlar çığırından çıkmış, esas anlamını kaybetmiş ve insanlar bir kavram kargaşası içerisinde dalalette bırakılmış. Sevgili kardeşlerim, hidayet ve dalalet birbirinin tersi olan iki kavramdır. Hidayette olmak, dalalette olmak bir dizaynı ifade eder. Evvela kalın çizgilerle hidayet nedir sualinin cevabına ulaşalım. Nedir hidayet? Allah-u Teala cevap veriyor. Yalnız özünü söylüyorum. Ayetteki konumuzla alakalı olan kesime, Âl-i İmrân suresi 73. ayet-i kerime, innel hüda hüdallah, inne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesi, inne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Öyleyse hidayet insan ruhunun vücudundan ayrılarak 7 tane gök katını aşmak suretiyle Allah'ın veçhine, zatına ulaşması ve Allah'ın zatında yok olmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, iki ayet-i kerime bize hidayetin ne olduğunu söylüyor. Hidayet insan ruhunun seyrisülük adı verilen bir yolculukla bu vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması, 7 tane gök katını aşması ve Allah'ın zatına ulaşmasıdır. Bir fenomendir, bir işlevdir, bir eylemdir. Bir yolculuktur. Ruh için hidayet bu. Peki fizik vücudumuzun hidayeti nedir? Fizik vücudumuzun Allah'a teslim olması. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecek, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecek bir noktaya fizik vücudun ulaşmasıdır.
Ne zaman nefsimizin kalbinde %81 nur birikimi olursa, o zaman o kişi muhsinlerden olur ve veçini Allah'a teslim eder. Bu veçin fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki فَمَنْ اَحْسَنُوا دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجَّهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ O kişi ki nefsini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. İşte bu fizik vücudun Allah'a teslim edildiği nokta ikinci teslimdir. Fizik vücudumuzun teslimidir. Yeni bir hidayet kademesidir. Sonra nefsimizin Allah'a teslimi, nefsimizdeki bütün afetlerin yok olması, yerlerin melekutunu görmemiz, göklerin melekutunu görmemiz, nefsimizin afetleri afetlerinden bir kısmı değil, hepsi tamamen yok olduktan sonra nefsimizin kalbinde 14 mertebe müzeyyen olma hangi şartlar altında gerçekleşirse o zaman bütün afetler yok olduktan sonra 14 mertebede nefsimizin kalbi müzeyyen olduğu zaman hem yerlerin melekutunu hem göklerin melekutunu Allah bize gösterdiği zaman nefsimizi de Allah'a teslim etmiş oluruz. Muhlis oluruz. Yani nefsinin kalbinde artık katışık kalmayan nefsinin kalbi müzeyyen olmuş birisi oluruz. Ve ma umiru illa liyabudullâhe muhlisine lehuddine hünefâe diyor Allah Teala hanifler olarak. Onlar emrolunmadılar. Allah'a hanifler olarak nefslerini teslim eden onun dininde muhlis olanlar olmakla emrolundular. Yani nefslerinin kalbi bütün afetlerden kurtulmuş bir nokta. Bu üçüncü teslim, hidayetin üçüncüsü. Nefsin hidayeti. Ve sonunda iradenin Allah'a teslimi ve iradenin hidayeti. Eğer ruhun teslimi açısından hidayeti alıyorsak, o zaman hidayetin ciddi bir muhteva taşıdığını görürüz. Hidayet bir yolculuğu ifade eder. Bu yolculuğun sonunda vücudumuzdan ayrılan ruhun Allah'ın zatında yok olmasını ifade eder. Ruhumuzun Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında yok oluşu hidayete ermemiz demektir. Öyleyse bu ruhumuzun hidayeti, hidayetlerin en önemlisi ve başlangıcıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah mutlaka o kişiyi hidayete erdirir. Diyor ki Allah-u Teala,
Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşâhü yeşte ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve kim o dilediklerinden, kendine seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine hidayet eder. Ulaştırır. Öyleyse hidayet bir fiildir. Allah'ın zatına ruhun o kişi hayatını yaşarken, hayattayken ulaşmasıdır. Allah'a mülaki olmasıdır. Ama Allah Teala bunu hidayetin başlangıç noktası olarak değerlendirmiyor Kur'an-ı Kerim'de. Hidayetin başlangıç noktası kişinin dalaletten kurtulduğu noktadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o bu dilek noktasından itibaren artık dalaletten kurtulmuştur. Hidayet üzeredir.

Allah Teala Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde insanlardan bahsediyor. Bu insanların hidayete ermesi söz konusu. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'ın zatına ulaşmayı dilerse diyor. Onları Allah'a yönelirse, Allah'a münib olursa, onları kendisine hidayet eder diyor, ulaştırır diyor. Öyleyse hidayete ermenin birinci standardı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen hidayete erer. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse için hidayet söz konusu değildir. Şimdi ruh açısındaki hidayetin bu standartlar altında gerçekleştiğini görüyoruz. Ve burada sırat-ı müstakim devreye giriyor. Sırat-ı müstakim nedir? Sırat, yol demek. Tarık da, tarik de yol demek. Sırat-ı müstakim, istikamet üzere olan bir yol demek. Nereye doğru istikametlenmiş bir yol? Hicr suresinde Allah-u Teala, sırat-ı ileyye müstakim diyor. Bana istikametlenmiş bir yol diyor. Allah'a istikametlenmiş bir yol. İstikameti Allah olan bir yol, Allah'a ulaşan ve üzerindeki yolcuyu Allah'a ulaştıran bir yol. Öyleyse sırat-ı müstakim bir yoldur. İstikamet üzere olan bir yol. Peki Allah'a doğru istikametlenmiş olan bu yol neyi sağlar? Hidayete ermeyi sağlar. En'am suresinin 87. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bir evvelki ayette bahsettiği nebilerden, peygamberlerden bahsederek diyor ki onların anne babalarından, usullerinden ve evlatlarından, fürularından usul o kişinin kendisinden evvelki cetleri, füru da kendisinden sonraki gelecekler. Oğullar, oğulların oğulları vesaire. Allah Teala burada buyuruyor ki onların usullerinden, anne babalarından ve daha belki nesillerinden seçtik. Onların fürularından da seçtik. Kardeşlerinden de seçtik. Seçeriz. Ve onları sırat-ı müstakime ulaştırırız. En'am 87. En'am 88'de diyor ki Allah Teala işte o sırat-ı müstakim ki biz onunla onları, o insanları hidayete ulaştırırız diyor. Sırat-ı müstakim, hidayete erdiren yolun adı. Sırat-ı müstakim,
doğru yol adıyla kullanılıyor. Hidayet, o da doğru yol adıyla kullanılıyor. Bunlardan sırat-ı müstakim gerçekten bir yoldur. Ve bu yol Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bir hüküm ifade eder. Yol, gerçek anlamda bir yol. Zemin kattan başlayan, dünyada verilen bu gezegenden başlayan, 7 tane gök katını aşarak Allah'a ulaştıran bir yol. 7. gök katının 7 tane aleminin de geçilmesini, Sidretül Müntaha'ya kadar ulaşılmasını, oradan yeniden dikey bir yolculukla Allah'a ulaşmayı sağlayacak olan bir yol. Bu sırat-ı müstakim üçüncü sırat-ı müstakimdir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren birinci sırat-ı müstakimin üzerindesiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları sırat-ı müstakime ulaştırır. İşte bu husus açık bir şekilde anlatılıyor. Allah-u Teala diyor ki,

suresinin 25. ve 26. ayetlerinde Allah'ı yedu, darüsselamı yehdi men yeşâ'ı ila sırat-ı mustakîm lillezîne ahsenül hüsnâ ve ziyade diyor Allah-u Teala. Allah selam yurdu olan, selamet yurdu olan, teslim yurdu olan zatına davet eder. Ve o davet ettiklerinden dilediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Buyuruyor Allah Teala En'am suresinin 27. ayet kerimesinde de aynı şeyden bahsediyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırır. Yani hidayete erdirir diyor. Burada Allah Teala'nın onlardan, insanlardan dilediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Yani kendi zatına ulaştırmayı dilediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Ve onlar için diyor, ahsen-i hüsna vardır, Allah'ın zatına ulaşmak vardır. Ahsenlerin, güzellerin en güzeli olan Allah'a ulaşmak ve ziyadesi ve ileride son hidayette iradenin Allah'a tesliminde Allah'ın zatını görmek. Ahsen-i hüsna'nın ötesi, ziyadesi, sonu. Sırat-ı müstakim demek ki selam yurduna, teslim yurduna ulaştıran yolun adı. Ve Nisa 175 buna daha açık bir şekilde şekil vermiş. Diyor ki Allah Teala orada kim Allah'a ulaşmayı ve sarılmayı dilerse, yani Allah'ın zatında ruhunu yok etmeyi dilerse, Allah'ın zatına ulaşmayı ve Allah'ın zatına sarılmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl eder, iletir, ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sırat-ı müstakime ulaşmak Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün ve kaim. Sırat-ı müstakime ulaşacaksınız. O sizi Allah'a ulaştıracak. Sırat-ı müstakime ulaşmak içinse sadece Allah'a mülaki olmayı dilemeniz gerekecek. Kim Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar diyor. Ne demek? Kişi zikir yapmaya başlıyor. Allah'ın yolundaki kişi önce Allah'a ulaşmayı diler. Bu kişi olayların yaşandığı, olayların değerlendirildiği birinci ve ikinci basamakları aşmıştır, seçilmiştir. Allah'a ulaşmayı diler. Dilemişse üçüncü basamağa geçer. Allah'ın rahim esması derhal o kişi üzerinde tecelliye başlar. Onun üzerine Allah Teala o kişiye 7 tane furkan verir. Görmeyen gözleri görmeye, görme hassası çalışmaya, işitmeyen kulakları işitmeye, işitme hassası çalışmaya, idrak etmeyen kalbi idrak etmeye başlar. Bu 7 tane Furkan'ın
arkasından bu furkan verildiği zaman o kişi sırat-ı müstakimin üzerine ulaşmıştır. Bu birinci sırat-ı müstakimdir.

kim Allah'a ulaşmayı dilerse, demek ki o kişiyi Allah Teala rahmet ve fazlıyla evvela mükafatlandırıyor. Nerede başlıyor bu? Bunlardan sonra Allah Teala o kişinin kalbine ulaşıyor. Bu verdiği 7 tane Furkan'dan sonra kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. O kalbi Allah'a çeviriyor. Sonra o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Kişi zikir yapıyor. Bu nur yolundan içeriye Allah'ın nurları girmeye başlıyor. Ondan sonra kişinin kalbinde bu nurlar %2'ye ulaştığı zaman huşu sahibi oluyor. Giren rahmetle faz ve burada rahmetle faz söz konusu. Sonra kişi mürşidine ulaşıyor. Ulaştığı zaman Allah Teala o kişi zikir yaptığı zaman gönderdiği nurları 2'den 4'e çıkarıyor. Rahmetle faz ve rahmetle salavat. İşte Allah Teala'nın Nisa suresinin 2. söylediğimiz ayet-i kerimesinde bahsettiği 175. ayet-i kerimesinde bahsettiği Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyardan murat budur. O kişi zikir yapar. Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat o kişinin göğsünden kalbine ulaşır. Ama fazlıları taşıyan rahmet nurları kalbe girdikten sonra fazıllar Allah'ın o kalbe yazdığı iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Bunun için fazıl son derece önemli bir nurdur. Allah'ın katından gelen en önemli nurdur. Çünkü nefs tezkiyesi fazılla yapılır. Rahmetin sadece %2 katkısı olur. %98 nur fazıldır. İşte Allah Teala onun için Nisa 175'te Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Ne oluyor? Kişinin ruhu bu noktada vücudundan ayrılıyor ve sırat-ı müstakime ulaşıyor. Allah Teala Sebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde bir tövbe merasiminden bahsediyor. Ağaçı tutan melekler ve onların etrafındaki kişiden bahsediyor. Sonra yapılacak olan bir tövbenin sonucunu söylüyor. Sadece kendisine izin verilen konuşur diyor. İzin verilen devrin imamının ruhudur. Yetkisi nedir? Yetkisi o kişinin günahlarını sevaba çevirmeyi sağlar. Adı Allah'a göre bu olayın mağfirettir. O kişinin günahları sevaba çevrilir. Ama devrin imam ile o kişi arasındaki olaya bakarsanız bunun adı şefaattir. Ve şefaat sahibiyle o kişinin ruhu konuşur. Vücudundan ayrılan ruh arasında geçen muhaverede şefaat günahların sevaba çevrilmesi aynı zamanda o kişiye 1'e 10 verirken Allah-u Teala'nın 1'e 100 vermeye başlamasını ifade eder ki her ikisi de sevabın arttırılmasıdır. Onun için Allah-u Teala Sebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde ve izin verilen kişi konuşur, iki kişi konuşur ve sevap söyler diyor. Yani günahların sevaba çevrildiğini söyler diyor. Kişi ne yapmıştır? 12 tane ihsanla tabi olmuştur. Tövbe ederek tabi olmuştur. Bunun üzerine

Allah'a doğru bir yol ittihaz eder. Bu yolu takip eden kişinin ruhu için Allah'ın zatı me'ab olur, sığınak olur diyor Allah Teala. Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki vallahu indehu hüsnül me'ab. Ant olsun ki, yemin olsun ki Allah'ın katında Allah'ın zatı en güzel sığınaktır. İşte o sığınağa doğru kişinin bir yol seçmesi söz konusu.

Kişi Rabbine doğru bir yol ittihaz eder. O yol sırat-ı müstakimdir. Allah'a ulaştıran yol. Allah Teala sırat-ı müstakimleri 7 tane koymuş. Her biri bir sırat-ı müstakim. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci sırat-ı müstakimin üzerindesiniz.

birinci sıratımızdaki Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için geçerli olan bir sırat-ı müstakimdir. Bir yere götürmez. İmajiner bir sırat-ı müstakimdir. Kişinin kurtuluş üzere olduğunu ifade eder sadece. İrşad makamına ulaştığınız zaman ikinci sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Bu sırat-ı müstakim dört tane sebilden oluşur. Birincisi yatay bir yoldur, sebildir. Dört sebilin toplamı iki yatay, iki de dikey. Dört sebilin toplamı sırat-ı müstakimi içerir. Bu sırat-ı müstakim Kur'an-ı Kerim'in sırat-ı müstakimlerin bel kemiğini teşkil ettiği temel sırat-ı müstakimdir. Bütün insanlar için söz konusu olan şey ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaktır. İnsanların üzerine Allah-u Teala bunu 12 defa farz kılmıştır. İşte bu sırat-ı müstakim üzerinden kişinin ruhunun Allah'a ulaşması söz konusu. Bu sırat-ı müstakim söylediğimiz gibi dört sebilden oluşuyor. İkinci sırat-ı müstakim, ruhumuzu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim dört sebilden oluşuyor. Allah-u Teala bize hangi mürşide göstermişse hacet namazını kıldığımızda ona ulaşıyoruz. Tabi olduğumuz anda ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp o dergahatta yerini alıyor. Bu noktadan itibaren o ruh oradaki tekamülünü, oradaki tecrübesini tamamlayarak ana dergaha ulaşıyor. Tabi olduğunuz mürşidin dergahıyla devrin imamının ana dergahı arasında yeryüzünün sattığına paralel bir sevil var. Bu sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin Nisa 175'te geçen Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin birinci ayağıdır. İlk sebildir, yataydır. Buraya ulaşan ruhlar bu

noktada tariki müstakime ulaşmış olurlar. Sırat-ı müstakimin ikinci sebilinin adı tariki müstakimdir. Tariki müstakim 7 tane gök katını ihtiva eder. Orada eğitim gören ruhlar orada Kur'an-ı Kerim öğretisine tabi tutulan ruhlar, her birinin önünde bir rahle vardır. O rahlede Kur'an-ı Kerimler sıralanır. Ve oradaki altın kapıdan çıkarak altıncı kata kadar çıkabilen ruhlar birinci grubu oluştururlar. Yedinci kata çıkabilenlerse ikinci grubu oluştururlar. İki grup ruh da tariki müstakim üzerinden yola çıkarlar. Altıncı kata kadar çıkabilenler her katta bir kesimi kalarak yükselirler tariki müstakim üzerinde. Tariki müstakim Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin ikinci ayağıdır. Dikey bir yoldur. Birinci gök katına ulaşıldığı zaman açıkta çimenler üzerindeki seccadelerde secde edilir. Öndekiler daha üst katlara çıkabilenlerdir. Arkadakiler birinci katta kalacak olanlardır. Onlar secdede kalırlar ve yukarı çıkan arkadaşlarını beklerler. Bu tarık-ı müstakimin birinci katıdır. İkinci katta suvarılma havuzlarında suvarılma eylemi, işlemi yapılır. Üçüncü katta iki katlı bir mescitte iki katta da secde edilir. Üçüncü katla dördüncü kat arasında normal uçuş söz konusu değildir. Mihenk menfezinden birer birer yukarı çıkılır. Zemin kattan birinci kata saf halinde yükselme söz konusudur. Yüzden fazla insan ruhu yan yana dizilerek yukarıya doğru hepsi aynı seviyede, aynı hizada olarak yükselirler. Birinci kata, ikinci kata böyle yükselinir. İkinci kattan üçüncü kata gene saf halinde yükselinir. Ama üçüncü kattan dördüncü kata saf halinde dizi mihenk menfezinin önünde oluşur. Oradan yukarıya doğru yükselme tek tektir. Her mihenk menfezine giren ruh bir evvelkinin ayaklarının altında yukarıya doğru yükselir. Dördüncü kata öyle ulaşır. Kimsenin ayağı kendisinden sonra gelenin başına değmez. Ve dördüncü katta tekrar saf bağlanır. Saf haline gelinir. Ve Mescid-i Aksa'da, Aksa'nın aslında dördüncü katta orada namaz kılınır. Kapılardan girilir. Ön saftakiler gene bir üst kata yükselirler kubbeden. Burası da Mescid-i Haram'ın aslıdır. Buradaki namazdan sonra öndekiler oradan da yükselirler ve Sıbhatullah olma mahalline gelirler. Orada beyaz renkte bir nur o kişileri tamamen kendi rengi dönündürür ve derilerini çatlatır. Burası altıncı kattır. Altıncı kata kadar çıkabilenlerin sonudur. Burada bu
çatlama işlemi tamamlandıktan sonra aşağı doğru iniş başlar. Beşinci kata inilir. Oradakilerle beraber, orada beklemekte olanlarla beraber daha kalabalık bir grup oluşturulur. Dördüncü kata inilir. Gene secde edilir. Gene oradakileri de beraber alarak üçüncü kata inilir. Oradakileri de beraber alarak ikinci kata inilir. Hepsi birlikte birinci kata inerler. Oradakileri de birleştirerek altın kapıdan tekrar devrin imamının dergahına dönüş yapılır. Zemin katta onarlık diziler tekrar oluşur. Onarlık sıraları halindedir. Sadece ilk sıranın sağında ve solunda sağ kanat velisi ve sol kanat velisi yer alır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu olaya seyr-i sülük denir. Altıncı kata kadar çıkabilenlerin olayı budur. Bir de yedinci kata kadar çıkabilenler var. Yedinci kata çıkanlar, altıncı kata aşabilenlerdir. Ne zaman aşarlar? Ne zaman o nur bir kişinin üzerinde artık onu çatlatamıyorsa, onun derileri yeşil renge bürünüyor, çok açık beyaz, çok açık bir yeşil, beyaz gibi bir yeşil, fosfor yeşili. Artık onun derileri çatlamıyorsa, o yedinci kata çıkma hakkını kazanmıştır. Ve yedinci kata elbiseleri değiştirilerek, eline bir kılıç verilerek yedinci gök katına bu kişi kılıcı yukarıya doğru kaldırıp Eûzü Besmele ile yükselir ve tarik-i müstakimin bitişini ifade eden yedinci gök katının altın kapısına gelir. Tarik-i müstakim bitmiştir. Buradan yedinci kata giriş yapılacaktır. Bu altın kapı zemin kattaki altın kapıyla tamamen aynıdır. Ama orada altın kapı zeminden başlar. Burada zeminden itibaren 7 tane mermer merdiven vardır. Altın kapı ondan sonra başlar. Altın kapının önünde bu 7 tane mermer basamağın beyaz mermerdendir. 5. sırasında 2 tane trabzanı birbirine bağlayan bir altın zinciri vardır. Elindeki kılıçla o altın zincire bir defa vurur. Allah-u Teala'nın evliya namzedi. Evliyası oradan altın kapı otomatik olarak açılır, zinciri düşer düşmez ve oradan içeriye giren ruh oradan yükselir. Yani tavanı aşar ve kader hücrelerine ulaşır. Kader hücreleri tamamlandıktan sonra Ümmül Kitab'a geçilir. Kader hücrelerine kadar çıkanlar kader hücrelerinde kalırlar bir süre. Onu tamamlayabilenler Ümmül Kitab'a ulaşırlar. Ümmül Kitab'ın altında yapılan bir tedrisatı söz konusudur. Ondan sonra Kudret Denizi, ondan sonra Makam-ı Mahmud, ondan sonra Divan-ı Salihin, ondan sonra zikir hücreleri ve zikirlerin tamamlanmasından sonra İndi İlahi. İndi İlahi'de Sitret-i Müntaha'ya ulaşan ruh oradan Allah'ın zatına ulaşır. Ve Tarik-i Müstakim burada tamamlanır. Allah Teala kimleri tarik-i müstakime ulaştırır, kimleri ulaştırmaz. Kimler insanların hidayete ermesine mani olursa onların tarik-i müstakime ulaşması mümkün değildir. Allah Teala Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde
şöyle söylüyor. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kattalû dalâlen ba'îdâ. Onlar ki kafirdirler, muhakkak ki kafirdirler ve onlar insanları Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunullâhi liyâhire lehum ve lâ liyehtiyehum tarîkâ illâ tarîkâ cehenneme halidine fîhâ ebedâ. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Allah onlara mağfiret etmez. Onları asla tarika, yani bahsettiğimiz tarik-i müstakime ulaştırmaz. Onları cehennem tarikine, cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse demek ki tarik-i müstakim diye bir yol var. Sırat-ı müstakimin ikinci ayağını teşkil ediyor. 7 tane gök katını aşırıyor. Sırat-ı müstakimin temeli, omurgası bu yoldur. Tarik-i müstakim. Ve kişinin ruhu o yol üzerinden yaptığı yolculukla Allah'a ulaşıyor. 7. kata kadar çıkabilenler de her ulaştıkları yerde sadece secde ederek, hiç fire vermeden hepsi birden her katı aşar aşar aşar 7. gök katının da hangi kat, hangi safhasına ulaşabiliyorlarsa her biri orada kalır. Tekrar inerler aşağı. Ne zaman ki zikir hücrelerindeki zikir tamamlanır, Allah'ın zatına ulaşmak ondan sonra mümkündür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sırat-ı müstakim veya tarık-ı müstakim. Tarık-ı müstakim, sırat-ı müstakimin bir bölümüdür sadece. Sırat-ı müstakimler 7 tanedir. Allah'a ulaşmayı dileyen birinci sırat-ı müstakimdedir. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi ikinci sırat-ı müstakimdedir. Fizik vücudu Allah'a teslim eden kişi üçüncü sırat-ı müstakimdedir. Ama bu sırat-ı müstakimde, birinci sırat-ı müstakimde insanları, insan ruhunu fizik standartlarda bir yere ulaştırmaz. Onun için sırat-ı müstakim dediğimiz zaman asıl anlaşılması lazım gelen sırat-ı müstakim, zemin kattan Allah'ın zatına kadar ulaşan, iki yatay, iki dikey, dört sebilden ulaşan, oluşan sırat-ı müstakimdir. Ama Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci sırat-ı müstakimdesiniz. Ruhunuz vücudunuzdan ayrıldıktan sonra Allah'a kadar olan yolculukta ikinci sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Mürşidinize ulaştıktan sonra. Vuslattan sonra üçüncü sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Ama burada fizik vücudunuz bir yolculuk yapmaz. Yapmaz ama gene de sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Sonra nefsinizi Allah'a teslim etmek için 5. sırat-ı müstakimdesiniz. İrşada ulaştığınız zaman, ulaşmak üzere nefsinizi Allah'a teslim ettiğinizden sonra 6. sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Ve 7. sırat-ı müstakimle iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Her bir işlev birbirinden farklıdır. Ama her birisi ayrı bir sırat-ı müstakim ifade eder. Ve bu sırat-ı müstakimler Kur'an'da geçen 7 tane sırat-ı müstakim 7 tane safhayı ifade eder. Bunlardan gerçek anlamda fizik standartlarda yolculuk yapılan sırat-ı müstakim sadece 2 numaralı sırat-ı müstakimdir. Bu 7 tane sırat-ı müstakim 4 tane teslimi oluşturur. Fizik standartlardaki teslim sadece ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Ne fizik vücudunuz Allah'ın zatına ulaşır, ne nefsiniz
Allah'ın zatına ulaşır. Ne iradeniz. Teslim müessesesi her biri için ayrı bir özellik taşır. Her biri ayrı bir hidayeti ifade eder. Hidayet kelimesi lügat manası itibariyle ulaşma anlamına gelmesine rağmen her bir hidayet birbirinden farklı bir özellik taşır. Fizik vücudunuzun hidayeti, fizik vücudunuzun Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getirdiği, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği bir müesseseyi ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizleri hidayet yoluna sevk etmiş. Hidayet yolunun bir başka adı da rüşt yoludur. Sebil-i rüşt. Bir de dalalet yolu var. Sebil-i gay. İnsanları dalalete bırakan, dalaleti derinleştiren bir yol. İşte Allah Teala eğer onlar sebil-i rüştü, onlar rüşt yolunu sebil-i rüştü gördükleri zaman onu yol itaz etmezler. Gay yolunu gördükleri zaman, sebil-i gayı gördükleri zaman o yola tabi olurlar dediği zaman sebil-i rüşt gene sırat-ı müstakimlerden birisini ifade ediyor. Araf 146'da Allah Teala iki yoldan da bahsediyor. Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde de iki yoldan bahis var. Allah Teala diyor ki la ikrahe fiddini kat tebeyyene rüştü minel gay. Rüşt ile irşada ulaştıran yolla gay yolu birbirinden ayrılmıştır, tebeyyün etmiştir. Kesin bir şekilde beyan edip birbirinden ayrılmıştır diyor. Hemen yekfir bit tagut ve yümin billahi ekad istemsek el vervetin uska diyor. Kim gay yolunu reddederse ve tebili sırat-ı müstakimi kendisine yol edinirse, rüşt yolunu yol edinirse, o Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışmış olur. İki müessese birden hem mürşide ulaşmış oluyor, hem de sırat-ı müstakime Allah'ın ipi. Öyleyse sırat-ı müstakim Allah'ın ipidir. Allah Teala diyor ki Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Bu sırat-ı müstakim ve insanlardan bir ip ediyor. O da mürşittir. Ve Allah'a dost olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki sırat-ı müstakim bir yoldur. 7 tane yoldur. Bu 7 tane yolun bir tanesi ise 4 tane ayrı sebilden oluşur. Allah Teala En'am suresinin 151 ve 152. ayetlerinde 7 sırat-ı müstakimi birden alıyor muhtevasına. Diyor ki ve bi ahdillahi efu haza sırat-ı müstakim fettebi'uhu. Allah'ın ahdini yerine getirin. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin.
İşte bu sırat-ı müstakim.